ipuçları çıkartabilirsiniz. Ama açık kaynaktan yapay zekayı ben bunları bir salayım buradan haber çıksın diyemez. Siz o açık kaynak verilerine sorduğunuz sorularla yapay zekayı yönlendirerek oradan haberler çıkartabilirsiniz. Ve çıkartmalısınız. Bunu da cebimize tutalım. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Benim çok yaptığım, yapmayı da çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Arşiv tarama. Evet. Yapay zeka mesela gazeteciliğin bu arşiv taramasını, hafızasını güçlendirir mi? Soru bu. Evet. Doğru kullanılırsa gerçekten de gazetecinin hafıza işlevini gerçekten de çok güçlendirebilir. Ben bunun tanığıyım. Gerçekten de yapıyor bunu. Şimdi eski haberlere, o seçim vaatlerine, şirket açıklamalarını, siyasi konuşmaları, şimdi kurumsal raporları filan, geçmiş demeçleri hızlıca tarayabilir. Mesela ben şöyle yapıyordum. İşte 4G'de demişler ki ilk yapılırken işte 2 yıl içinde nüfusun şu kadarını kapsayacak demişler ve ondan sonra unutulmuş, üstünden o yıllar geçmiş. Aradan 10 sene geçmiş mesela, biz 5G'ye geçiyoruz. Hala o 2 sene sonra kapsanacak dediğiniz yerleri kapsayamamışlar mesela. Nedir bu? Arşiv taramasıdır. Bunu yapay zeka bulamaz. Bunu siz düşünürsünüz. Yapay zekayı arşive salarsınız. Dersiniz ki git burada ne demişler, ne zaman ne olacak demişler ve ondan sonraki süreçler nasıl olmuş dersiniz. Yapay zekadan bunu alırsınız. Ama yapay zeka bunun haberini yapıp size getiremez. Net. Çok net söyleyeyim size bunu. Şimdi efendim birkaç soru atlayayım. Şöyle yapayım. Kriz açıklamaları mesela. Kriz açıklamalarını yapay zeka ile nasıl analiz edersiniz? Şimdi mesela kurumlar kriz açıklamaları yaptığı zaman genelde şöyle derler. Aa, böyle bir şey yapmışız ya, çok üzgünüz, hay Allah, keşke yapmasaydık falan. Şimdi kurumlar böyle söylediklerinde şu vardır. Üzgünüz demekle sorumluluk alıyoruz demek aynı şey değildir. Kriz açıklamaları çoğu zaman dili dikkatle kurgulanmış metinlerde pasif cümlelerin içine sorumluluk belirsizleştirilmiş hale gelir. Yani böyle yapılmış, böyle edilmiş, keşke yapılmasaydı. Abi kim yaptı bunları? Sen beceremedin, sen yapamadın. Yapılmış kim? Kim o yani? İşte mesela bu muğlak ifadeleri yapay zeka açıklamalardan çekip çıkartabilir ve size doğru adımları önerebilir mesela. Ha, yine benim yaptığım şeylerden bir tanesi, bakın PR malzemelerinden haber bakış açısı çıkartmak. Şimdi şirketin öne çıkardığı şeyle gazetecinin haber değeri bulduğu şey aynı mıdır sorusu, şöyle söyleyeyim size. Bana basın bültenleri geliyor. Ben basın bültenlerinden basın bülteninin anlatmadığı haberleri çıkartıyorum. Çoğunlukla bunu yapıyorum. Hatta sizlerle o insanları buluşturuyorum. O insanlara basın bültenine geçmeyen şeyleri soruyorum. Ya yani diyorlar ki mesela işte uzaktan şöyle bir ameliyat yapıldı, bilmem ne oldu. Ben onları çağırıp şunu soruyorum. Diyorum ki evet, böyle bir şey yapmışsınız, tebrik ederiz. Peki bunu yaparken bağlantı hızı yeterli miydi diye soruyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Habercilik o basın bülteninin içindeki şeyleri de içinden de haber çıkartabilmektir. Onların anlatmadığı, belki gözden kaçırdığı haberleri çıkartabilmektir. Yani benim öyle çok haberim var gerçekten de. Çünkü basın bültenlerini dibine kadar okuyorum. Hatta kulakları çınlasın. Bazı arkadaşlarımız şey diyor. Ya bu haberi nereden aldın diyor. Diyorum ki sizin basın bültenin altında küçücük bir yerde yazıyordu. Aa filan diyorlar, böyle şaşırıyorlar. Neyse. Ama hani şundan bahsetmiyoruz. Basın bültenini yapay zeka ile cilalayıp haber diye ortaya koymuyoruz. Yani bu kötü gazeteciliği kolaylaştıran bir şeydir. Bunu haber diliyle yaz filan diyerek ortaya böyle bir şey çıkartamazsınız. Çıkartmamalısınız. Çıkartmamalısınız. Finans haberlerine gelelim mesela. Şimdi finans haberlerinde rakamlar verilir, değil mi? Peki o rakamları vermek, sayıları yukarıdan aşağı dizmek habercilik midir? Hayır. Finans haberlerinde sayıları doğru okumuş olmak habercilik değildir. Yapay zeka bilançolar, kar zarar tabloları, hisse hareketleri, piyasa kapanışları, enflasyon verileri, faiz kararları filan, bunların hepsinden hepsine bakabilir. Bunlardan haber taslakları da çıkartabilir. Ama mühim olan şey şudur. Mesela gazetecilikte şirketin karı şu kadar arttığının içinden başka bir şey çıkartmaktır o. Yani mesela Türkiye ekonomik olarak büyüdü diyoruz, değil mi? Türkiye ekonomik olarak nerede büyümüş? Teknolojide büyümüş. Peki burada acaba devlete verilen o bir seferlik 10 yılda bir verilen 3,5 milyar doların o şey için operatörlerin verdiği 3,5 milyar doların ne kadar etkisi var diye sorabilmektir aslında habercilik orada. Mesela spor haberleri.
Yani spor haberlerinde ben sizi biliyorsunuz her salı sevgili Selin'le beraber spor haberlerini yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince yine yapay zeka ile birlikte ben harmanlıyorum oradaki verileri. Maç verilerini, maç sonuçlarını, oyuncu performanslarını, işte ne bileyim şut sayısı, pas oranı bilmem ne falan falan. Onların hepsini yapay zeka ile elden geçiriyorum ve sizlere böyle sunuyorum. Ve gerçekten de yapay zeka burada bir işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi soru şu. Otomasyon diyoruz ya, yapay zeka ile bir otomasyon var. Otomasyon gazeteciyi gereksiz kılar mı? Şimdi şablona dayalı o otomasyon haberleri gazeteciyi gereksiz kılmaz. Çünkü onlar zaten haber değil. Ha doğru kullanılırsa gazetecinin zamanını daha değerli işler için düşünmesi için açar. Ama işte o tekrarlayan yapısı belli, kaynağı düzenli, yoruma ihtiyacı çok sınırlı haberlerde yapay zeka hız, tutarlılık ve maliyet avantajı sağlar. Nedir onlar mesela? Borsa bugün şu saatte açıldı, bu kadar açıldı, sonra bu kadarla kapattı, şu kadar kâr etti, zarar etti. Tamam abi, bunun için bir insanı böyle tutup da bilmem ne yapmanız gerekmiyor. Ama işte bu bir haber değildir. Bu insanların öyle bir bilgilenme için baktıkları bir şeydir. Bu ne zaman haberdir? Mesela işte o sırada Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı, borsa zıplama yaptı. O sırada işte ne bileyim CHP Genel Merkezi'nden böyle bir açıklama yapıldı, borsa şu kadar düştü. İşte bunları söyleyebilmek, çıkış ve inişlerdeki anlamları ortaya koyabilmek bu insanın yapması gereken bir şeydir. Otomasyon haberinin dışına çıkartan şeylerdir bunlar. Gelelim haberden sosyal medya metni üretmeye. İşte burası zurnanın zırt dediği yer. Benim sevmediğim alanlar bunlar. Neden? Çünkü haberler sosyal medyaya çıkması için yapılmaz. Haberler sosyal medyada anlatılsın diye yazılmaz, seslendirilmez. Bu başka bir şeydir efendim. Sosyal medya başka bir şeydir. Haber başka bir şeydir. Sosyal medyada bu daha iyi gözükecek diye bizim burada o dille konuşuyor olmamız onu doğru haber kapsamının dışına çıkartabilir. Yani haberi sosyal medyaya uyarlamak bu arada metni kısaltmak da değildir. Bu da ayrı bir şey. Şimdi X için, Instagram için, LinkedIn için, YouTube için, WhatsApp için falan böyle farklı ritimlerle o farklı alışkanlıklara ve farklı dikkat ekonomilerine sahip bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka aynı haberden bu platformlara uygun farklı metinler üretebilir. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken şey haberin özünün ve bağlamının korunmasıdır. Yani siz hani cımbızlama deriz ya, öyle bir yerden öyle bir şey alırsınız ki o haber olduğu şeyin bambaşka bir yerine doğru gider. İşte bunlar hepsi dikkat etmemiz gereken şeyler. Ya tabii burada videoya dönüştürmek var, sese dönüştürmek var, vesaireler var. Ya bugün şöyle söyleyeyim size sevgili dinleyicilerimiz, siz okumuyorsunuz. Siz okumuyorsunuz derken sizi suçlamak için şey yapmak için söylemiyorum. Bu bir suçlama değil, bu bir tespit. İnsanlar daha az okuyorlar. Siz daha az okuyorsunuz, siz de insansınız. Daha az okuyorsunuz. Yani haber dikkat süreniz yaklaşık 200-250 karaktere düştü. Bir haberi okurken üçüncü paragrafına gelemiyorsunuz. Ve bu yüzden de ya işte bizimki gibi radyodaki haberleri dinliyorsunuz veyahut da sosyal medyadaki haberlere şöyle bir bakıp geçiyorsunuz. Ama haber aslında satır aralarında yazanlardır. Haberciler, doğru haberciler bazen anlatamadıkları şeyleri satır aralarında kodlarlar. Yani böyle gözünüzü dikip böyle yakın satır arasına bakın demiyorum size. Ama okuduğunuz zaman yeterince okursanız ve belli bir süre okursanız o satır aralarından bir sürü acayip mesaj çıkacak karşınıza. O mesajlar için aslında haberleri siz alırsınız. Ama hepsi 250 karaktere indiğinde orada satır yok ki arası olsun. Ne yazık ki. Efendim geçelim. Şimdi mesela kişiselleştirme konusu. Bu da çok önemli. Her okura mesela sadece ilgilendiği haberi göstermek iyi gazetecilik midir? Kişiselleştirilmiş haber vermek iyi gazetecilik midir? Şimdi kişiselleştirilmiş ana sayfalar okur deneyim açısından çok cazip olabilir gerçekten de. Yani okur ilgilendiği konulara daha hızlı ulaşır, gereksiz gördüğü içeriklerden daha az karşılaşır. Tamam, güzel. Şimdi yapay zeka okuma alışkanlıklarına, konuma, geçmiş davranışlara, ilgi alanlarına göre o haber akışlarını sizin için düzenleyebilir. Fakat gazeteciliğin görevi yalnızca okurun ilgilendiği şeyi vermek değildir. Okurun bilmesi gereken ama tıklamak istemeyeceği konular vardır.
Yani mesela CHP'ye neden bu yapıldı? İşte enflasyon neden bu kadar düşük çıkabiliyor? Faizler artarken bizim enflasyonun düşmesini beklemek nasıl bir mantık? Mesela bunları insanlar okumak istemezler. İnsanları bıraksanız, bakın, normal insanları bıraksanız bir kesim futbol ve transfer haberlerine gider. Bir kesim işte şu manken nerede, ne yemiş, ne yapmış, kiminle beraber olmuşa gider. Bir kesim işte hangi şarkı çıkmış, hangi türkü çıkmışa gider. Buralarda dolaşırlar. Okurlar aslında normalde CHP'nin, AKP'nin, vesairenin, Trump'ın işte ne bileyim sorunlarını görmek istemiyor. Bunları dinlemek istemiyor. Gazetecinin görevi insanların aslında gerçekten de bilmesi gereken bu konuları onların okumak isteyeceği hale getirmektir. Çünkü gerçekten siz, ben bilmek istemiyorum arkadaş CHP'de ne olduğunu, AKP'de ne olduğunu diyemezsiniz. Çünkü bu sizin hayatınızı birebir etkiliyor. İşte gazetecilik onların vermek istediği, yani ne olacak abi işte CHP'yi anlatacağımızı oraya basarız. Dört tane komikli haber, ondan sonra beş tane mayolu manken, yürürüz oradan, nasıl alıyoruz oradan iti paramızı kazanıyoruz. Demek gazetecilik değildir. Bunu yapan gazeteleri okumayın. Ya bakın, anlı şanlı gazeteler var. Anlı şanlı internet yayınları var. Bakıyorum işlerine. Gerçekten de şey diyor işte, cinsel hayatınızı bilmem ne yapmanın 8 yolu. Arkadaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Gerçekten mi yani? Gerçekten ya, bunlar böyle alternatif bakış açıları, muhalif gazeteler falan yani. Cinsel hayatı güçlendirmenin yollarını yazıyorlar. Yazmayın abi bunu. Onu okuyanlar size gelmesinler. Ha, insanlar okumasınlar onları, o ayrı başka bambaşka bir şeyden bahsediyoruz ama neyse. Gelelim SEO meselesine, Search Engine Optimization meselesine. Şimdi Search Engine Optimization dediğimiz şey şu, ben bunu defaatle anlattım size ama tekrar anlatacağım. Arama motoru optimizasyonlarında siz aslında haber yazmıyorsunuz. Arama motorunun üst taraflarında çıkmak ve insanların dikkatini çekmek için bir yarışın içine giriyorsunuz. Ve bu yarış şöyle bir yarış. Mesela CHP'de ne oluyor abi diye bir soru var ortada, değil mi? CHP'de ne oluyor abi sorusunun arama motorunda bir sürü karşılığı var. Hangisi önde çıkacak? Ben size söyleyeyim. Google'a yaltaklanan, çok affedersiniz, yavşak gibi onun istediği gibi şeyleri yazan insanlar ön plana çıkacak. Haber, doğru haberi yapanlar değil. Çünkü Google doğru haberi ölçmüyor, umurunda değil. Google kendine kolay gelen haberleri ön plana çıkartıyor. Mesela CHP'de bugün neler oldu sorusunu insanlar o yüzden şöyle haberleştiriyorlar. Başlık bu. CHP'de bugün neler oldu? Oğlum, onu ben soruyorum. Sen cevabını vermelisin. CHP'de bugün şunlar şunlar oldu demelisin. Başlığın bu olmalı. Hayır. O bana benim sorumu soruyor. Benim sormam gereken soruyu soruyor. Sonra haber şöyle başlıyor. Bugün herkes bunu tartıştı. CHP'de neler oldu diye. CHP'de neler mi oldu? Gelin CHP'de neler olduğunu size anlatayım. 5 kere CHP'de neler olduğu sorusunu geçirmesi lazım ya, spotta, başlangıçta vesaire de falan. İşte bu habercilik değil mesela. Bu haberi yapanlar gazeteci değiller. Bu haberi yapanlar operatör bile değiller. Bu haberi yapanlar Google'ın yalakası insanlar. Google'la aralarındaki anlaşmaya göre onlar haberi olduğu gibi en pis hale getiriyor. Search Engine Optimization'ın anlayacağı hale getiriyor. Bunun karşılığında Google da onlara para veriyor. Çok okundunuz, oh diyor. Ama haber vermiyor onlar. Net söyleyeyim size. Neyse efendim. Peki duygu analizine gelelim. Yapay zeka. Okurun duygusunu doğru okuyabilir mi yapay zeka mesela? Şimdi burada şey var. Ya, okurun duygusunu nasıl okuyacaksınız? Okurun yorumlara bakacaksınız mesela. İşte sosyal medya paylaşımlarına bakacaksınız. Geri bildirimlere bakacaksınız. İşte olumlu, olumsuz, öfkeli, kaygılı, destekleyici falan gibi onları sınıflandıracaksınız. Yani bu yapılacak hareketler haberin okurda nasıl bir etki, tepki yarattığını anlamak için yararlı olabilir. Ama duygu analizi çok sınırlı bir araçtır. Ya öyle hop diye bir şey değildir. Yani duygu analizi mesela ironiyi anlamaz, mizahı anlamaz, yerel ifadeleri anlamaz, gadasını aldığım şeyini anlamaz, politik imayı anlamaz, kültürel göndermeleri ya da mesela Türkçedeki o ince alayları yanlış okuma ihtimali çok şey. Mesela bir okur şunu yazdı size. Harika olmuş. Ne dediniz buna? Aa, çok güzel, çok beğendim. Sonunda 6 tane ünlem işareti var.
Ne oldu şimdi? Demek ki beğenmemiş. Bizimden dalga geçiyordu değil mi? Alay haline dönüştü işte. Efendim, şimdi hız meselesine geldik. Son 5 dakikamızda biraz hızdan bahsedelim hep birlikte isterseniz. Hız. Hız değer kaybediyor mu? Ya da ne yapıyor? Gelin buna bakalım. Şimdi yapay zeka çağında sıcak haberin değeri düşer mi? Soru bu. Yapay zeka çağında sıcak haber tamamen önemsizleşmez ama tek başına ayırt edici bir değer olmaktan da çıkacak. Çünkü herkes aynı açıklamadan, aynı ajans metninden, aynı veriden, aynı sosyal medya paylaşımından saniyeler içinde haber üretiyor. Bir bakıyorsunuz pırt diye böyle 5 dakika içinde 55 tane haber çıkıyor. Bu durumda ne oldu sorusu hızla cevaplanıp ve tüketilir aslında. Asıl değer neden oldu? Kim bundan etkilenecek? Daha önce ne olmuştu? Bu gelişme hangi büyük resmin parçası gibi sorular öne çıkacak. 2 dakika gecikin, bunları yazın, insanlar size gelsinler, bir daha başka yere gitmesinler. Çünkü insanlar ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamak durumunda. Habercilik budur zaten. Yani burada yangın çıktı. Güzel haber. Güzel, değil mi? Peki neden çıktı abi? Yangın çıkınca kimin malları yandı? Kim bundan kazançlı çıktı? Hadi bunları konuşun birazcık. Peki haberi ilk vermek başarı mı? Hala bir başarı mı? Yani haberi ilk vermek evet önemli ama tek başına bir başarı ölçütü olamaz. Çünkü geleneksel gazetecilikte ilk veren olmak büyük prestij sağlardı o yıllarda. Kağıt gazetelerde. Çünkü kağıt gazetelerde haberi siz öteki gazeteden önce verdiyseniz ona en az bir gün fark atardınız. Ama işte o bildirimlerin, sosyal medyanın ve yapay zeka destekli üretimin hızlandığı bir ortamda bu avantaj artık saniyeler haline geldi. Siz haberi yazdınız, ötekinden 13 saniye önce verdiniz. Adam her saniye size mi bakıyor zannediyorsunuz? Baktığı zaman doğru haberi görmek ister. 13 saniye önce yazılmış haberi değil yani. Bir de yanlış haberi ilk vermek başarı değildir. Bu mesleki bir rezilliktir. Bunu da ben size söyleyeyim. Haberi ilk verdiniz ama yanlış verdiniz. Oo bravo. Bravo. İşte o yüzden de yapay zeka çağında iyi gazeteci hızlı davranan değil, gerektiğinde yavaşlamayı bilen kişidir. Doğruluğu feda eden hız gazeteciliğin değil, refleksin yarışıdır efendim. Eskiden bakın basılı gazeteler ya da işte haberler, televizyon haberleri falan doğru dürüst varken şöyle bir şey vardı. Siz gazeteye bir haberi koyduğunuz zaman o haberi düzeltemezdiniz. O baskıya girdiği zaman o haber düzelmezdi. O sizin namusunuzdu. O yüzden o haberi yazarken 73 kere okurdunuz, 55 kişiye okuturdunuz o haberi. Şimdi ne yapıyorlar? Haberi koyuyor. Aa diyorsunuz işte bilmem kim ölmüş. Sonra alıyor haberi değiştiriyor. Yok ya ölmemiş aslında hastaymış diyor. Sonra değiştiriyor. Yok ya hasta dediğimiz adam o değilmiş aslında başkasıymış diyor. Bir haberi 50 kere değiştiriyor. Yani namusunu yıkama yağlamayla cilalamaya çalışıyor. Öyle olmaz ki. Öyle olmaz. Siz haberi verdiğiniz kişilere ihanet ediyorsunuz böyle yaparak. Neyse. Peki rutin haberleri yapay zeka yazarsa o zaman gazeteci ne yapacak sorusuna gelelim mi? Hadi. Şimdi rutin haberleri yapay zekanın yazabilmesi gazeteciyi gereksiz kılmaz. Tam tersine gazeteciye daha değerli alanlarda çalışma imkanı verir. Yani bir adam gelip sabah bugün hava 23 derece olacak, akşam işte borsa şöyle kapanacak, bilmem ne bu, akşam şunun maçı var falan. Bunlar rutin haberlerdir. Adamı burada harcarsınız. Ama işte rutin haberleri başkası yaptığı zaman siz bu adamları analitik haberlere doğru yönlendirmiş olursunuz. Gazeteci artık sadece gelişmeleri aktarmakla yetinmeyip onu geçmişle, veriyle, aktörlerin çıkarlarıyla, toplumsal etkilerle, gelecek ihtimalleriyle ilişkilendirir. Yapay zeka o rutin taslakları üretirken gazeteci neden sonuç ilişkisini kurabilir. Yani insan aslında insan faktörü yapması gereken şeye doğru gider. Ama işte bu kendiliğinden olmaz. Haber merkezi yapay zekayı sadece daha fazla içerik basmak için kullanırsa analitik habercilik gelişmez. Boğulur, kaybolur, rezil bir hale gelir. Son soruya geçelim hadi. Bilgi çoğaldıkça gazetecinin görevi neye dönüşür? Çok basit bir soru değil mi? Bilgi çoğalırsa gazetecinin görevi ne olur? Şöyle, benim cevabım şu buna. Bilgi çoğaldıkça gazetecinin görevi bilgi aktarmaktan çok
anlam kurmaya doğru dönüşüyor.

0: Size bunların bir kısmını verdim ama daha da fazlasını vereceğim. Her hafta bu konuda size yayınlar yapacağız. Programın ama sonuna geldik ne yazık ki. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağız. Pazartesi aynı saatlerde buluşmak üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Hello, I'm not Johnny Cash.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanı'nda. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 4 Haziran 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayan anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen şeklinde. Elbette görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Alışkın olduğunuz üzere her sabah yaptığımız gibi yine siyasete dair başlıkları aktaracağım size. CHP'de farklı kanatlar, genel merkez ve Özgür Özel kanatlarından farklı açıklamalar var. Özellikle bu kurultay meselesine dair. Sadece kurultay mı? Bakınız önümüzdeki günlerin hatta haftaların meclis kapanana kadar, öyle söyleyebiliriz. Her haftanın gündemi ne olacak biliyor musunuz? Grup toplantısında kim konuşacak? Her salı günü saat 1.30'da o kürsüye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grubunun toplandığı o kürsüde kim olacak tartışmasını yapacağız biz. Oraya gelmeden önce ama enteresan bir gelişme dikkatimi çekti dün itibariyle. Bana kalırsa bütün bu tartıştığımız, bütün bu yaşadıklarımızla ilgili en dikkat çekici gelişme bu. Üstelik de hani çok da fazla böyle o detayları sizlerle paylaşmam. Neden bahsediyorum? Hani gazetecilerin yer aldığı sosyal medya gruplarında, işte yazışmalarda ilginç ayrıntılar hep olur ama bu kez bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Sizin dikkatinizi çekmek istiyorum daha doğrusu. Nedir o gelişme? Şimdi 38. kurultay, biliyorsunuz mutlak butlan. Her seferinde zorlanıyorum bunu söylemekte. Mutlak butlan kararının da alınmasına neden olan o 38. kurultayla ilgili şaibe iddiaları. Bu bir. Bir de neydi? Bir dava daha var. O da Muhittin Böceğin belediye başkanı adayı olabilmek için, Antalya'da belediye başkanı adayı olabilmek için bazı CHP'li isimlere rüşvet verdiği iddia ediliyor. İki soruşturma devam ediyor. Burada dikkat çeken konu ne? Dikkat çeken gelişme ne? Dün yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve aynı zamanda tabii Manisa Milletvekili, şu an itibariyle de grup başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı ve bir de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki suçlamaları içeren iki ayrı dosyayı da yetkisizlik gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptı bunu. Ankara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptı. Şimdi tabii Özgür Özel ya da Veli Ağbaba'nın milletvekili olmaları nedeniyle, tabii dokunulmazlıkları olması nedeniyle, aynı zamanda bu gerekçeyle dosyalar tırnak içinde usulen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Onu söyleyelim, bunu aktaralım size. Tabii Özgür Özel Antalya dosyasından rüşvet, kurultay dosyasında ise siyasi partiler kanununa muhalefet iddiasıyla suçlanıyor. Şimdi ilginç bir gelişmeye önümüzdeki dönem itibariyle bu adım, bu tabloya da bakılırsa tanıklık edebiliriz, şahitlik edebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü İnceledim hem o Cumhuriyet Başsavcılıklarının Ankara'ya yetkisizlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderdikleri o yazıdaki detaylar dikkat çekici. Mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manis işte Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen o soruşturma dosyasındaki yetkisizlik kararında, ki çok böyle kısa metinler bunlar, hep elimizde işte gazeteciler olarak bunlara ulaşabiliyoruz. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı kararın son bölümündeki tespit, daha doğrusu son bölümündeki ibare çok dikkat çekici. Deniyor ki orada, biliyorsunuz Turgut Koç ifade vermişti yine bu 38. kurultayla ilgili olarak bir iş adamı. Aynı zamanda bir de Özkan Yalım. Özkan Yalım kimdi? Şu an tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı. Her iki isim de ifadelerini vermişlerdi. Ve bu ifadelerde de ek ifadeler vermişlerdi. Geçtiğimiz günlerde size aktarmıştım bunu. Her iki isim de bu konudaki ifadelerinde yine tahmin edebileceğiniz gibi Özgür Özel'i de hedef alan açıklamalarında ya da Özgür Özel'le ilgili iddiaları gündeme getirmişlerdi. Biz nereden öğrenmiştik ilk olarak daha bu açıklamalar yapılmadan önce? Çünkü Cumhuriyet Başsavcılıkları bir basın açıklaması yapıyorlar. Bunu da kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Orada dikkat çeken konu, benim dikkatimi çeken konu, bu kişilere, yani Turgut Koç, Özkan Yalım gibi kişilere, bu kişiler aracılığıyla 38. kurultayda delegelere ulaşıp bu isimlerin vaatleri ilettikleri, talepleri karşılamaya çalıştıkları görülmüştür deniyor savcılığın yazısında. Bu haliyle şu dikkat çekici, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın CHP'nin 38. kurultayında oy kullanacak delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları, genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir. Buradaki tespit sözcüğüne dikkat çekmek istiyorum. Burada şunu anlıyoruz biz de, hani makul, kabul edilebilir, delillerin de savcılığın elinde olduğu yönünde bir fikre kapılabiliriz bu tespit sözcüğüyle birlikte. Ama burada enteresan bir tablo, işte az önce size söyledim, hani biz bunları böyle çok fazla konuşmayız, çok fazla aktarmayız o gazeteciler arasındaki o WhatsApp gruplarında dolaşan metinler, ama enteresan bir metin, bir basın açıklaması, daha doğrusu şöyle basın bilgilendirme notuyla bir metin bir şekilde dolaşıma girdi. O metnin ayrıntılarında aslına bakılırsa şunu söyleyebiliriz: bu Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptıkları açıklamalar, yani görevsizlik açıklamalarının ayrıntıları var. Ama sanki daha kolay tüketilsin, daha kolay anlaşılsın, teknik detaylara fazla boğulmadan, özellikle bu isimlerin, az önce zikrettiğim isimlerin ifadelerinin boldlandığı, dikkat çekildiği bir metinden bahsediyorum. Ama mesela metnin altında bir imza yok. Hangi kurumdan geldiğine dair bir imza yok. O dikkat çekici. Tabii burada mesela yine mesela Turgut Koç'un beyanlarında deniyor o metinde. Yine işte şunu anlattığı, parti görevleri konusunda vaatleri o 38. kurultay sürecinde anlattığı belirtilmiştir deniyor. Özkan Yalım'ın beyanlarına yer veriliyor. 40 ilde delegelerle görüştüğü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla aradığından bahsediliyor. Ve bunların tamamının kendi beyanları olduğu, hatta Yalım'ın Özgür Özel'e kongre süreci masrafları için 1 milyon lira verdiğini ve bu paranın işte ismini şimdi söylemeyeyim, bir isme teslim edildiğini beyan ettiği, dikkat, bu sözcükleri bilerek vurgu yapıyorum. Yine deniyor ki işte savcılık değerlendirmelerinde Ağbaba'nın delegelerle doğrudan değil kendilerine yakın isimler üzerinden temas kurduğu belirtilmiştir gibi bir ayrıntı var. Yine işte şöyle, o iddialar zaten onlar çok konuşulduğu için tekrar etmiyorum ama ağırlıklı olarak bu metinde işte dile getirdiği, beyan ettiği ya da işte farklı kişilerden, mesela Gökhan Böceğin ifadelerinden bahsediliyor. Muhittin Böceğin oğlu, biliyorsunuz. İşte aynı şekilde bir beyan ifadesi var. İşte şöyle bir bakıyorum detaylara, ayrıntılara. Kanaatlere yer verilmiştir gibi ifadeler var bu bahsettiğim metinde. Ama o metne bakınca da benim dikkatimi çeken, şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani bizim takip ettiğimiz, işte hep söylüyorum bunu, hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Hani savcılık aleyhte ve lehte delillerin tamamını toplar. Normal şartlarda böyle olması gerekiyor ama mesela bu işte neydi, tekrar başlığına bakayım, basın bilgilendirme notu olarak dolaşan o metinde çok da böyle bu suçlanan, şüphe, tırnak içerisinde şüpheli olarak görülen, gösterilen kişilerle ilgili onların lehine bir delilin olmadığını, mesela banka işte Masak raporları değil mi, banka hesapları vesaire, bunların olmadığını da görüyoruz. Enteresan, neden bunu söylüyorum? Önümüzdeki dönemde bu bahsettiğimiz kişilerle ilgili olarak, işte Özgür Özel, Veli Ağbaba gibi isimlerle ilgili olarak enteresan gelişmelere tanıklık edebiliriz diye düşünüyorum ben. Bütün bu yaşananlar dikkate alındığında, şöyle kronolojik olarak da baktığımız zaman, muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin bugün kendi içerisindeki yaşadığı tartışmalar, işte aktarırız biraz sonra bu butlan meselesi, işte kurultay, olağanüstü kurultay meselesi, bunlar tartışılırken biz bambaşka tartışmalara önümüzdeki günler itibariyle, bu dikkat çektiğim konu özelinde bambaşka başlıkları tartışıyor olabiliriz. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani hep şunu söylüyorum, sadece olan gündemi değil, var olan işte yaşananları değil, aynı zamanda neler olabileceği konusundaki öngörülerimizi de sizlerle paylaşıyoruz ki bu son derece gerçekleşme ihtimali yüksek olan bir görüntü benim görebildiğim kadarıyla. O tartışmalar eğer başlarsa, o gelişmeler yaşanırsa bugünleri hatırlatırız ve tekrar konuşuruz daha detayıyla, daha ayrıntısıyla. Peki devam edelim. Şimdi taraflardan hangi açıklamalar var CHP içerisinde? Kim ne diyor, neyi ön plana çıkartıyor? Şimdi Özgür Özel'in dün bunu tanımlamakta da zorlanıyorum. Şimdi CHP iki ayrı MYK toplantısı gerçekleşiyor. Bir tanesi genel merkezde, bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Neyse, biz birbirimizi anlıyoruz değil mi? Şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel'in MYK'sından, dün toplanan o MYK'dan enteresan bir karar, enteresan kritik bir uyarı daha doğrusu var. O yine olağanüstü kurultayla ilgili olarak 25 Temmuz'a kadar kurultay yapmak deniyor. Yapılan açıklamada Zeynel Emre yaptığı bu açıklamayı, kurultay yapmak varlık ve yokluk meselesidir artık ifadesi kullanıldı. Bizzat Zeynel Emre tarafından MYK'da bu meselenin tartışıldığını biz öğreniyoruz. AK Parti yargısı olarak tanımlıyor Özgür Özel kanadı, baba ocağımızı kapatma planı yapıyor şeklinde de bir açıklama yine parti sözcüsü, daha doğrusu Özgür Özel yönetimindeki bölümün, o partinin o kesiminin sözcüsü, böyle tanımlamak zorundayız, başka yapacak bir şey de yok. Zeynel Emre'nin açıklamaları üzerinden bunları aktarabiliriz. Tabii yine Zeynel Emre o imzalardan toplanan 1000'e yakın delege imzasına vurgu yaptı. Artık genel merkezinde, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun da olağanüstü kurultay kararı alması gerekiyor ifadesi dikkat çekiciydi, ama ne söylüyoruz biz burada? Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP şimdilik benim görebildiğim kadarıyla, şu an itibariyle bu yönde bir karar almayacak gibi görünüyor. Ortadaki gerçeklik bu. Tam olarak bu aslına bakılırsa. Bunun üzerinden okumak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tabii bir adım daha var. Yine Özgür Özel kanadından böyle tanımlayabiliriz. Bir çağrı heyeti hamlesi. Neden bahsediyorum? Şunu söyleyebiliriz. Özgür Özel ekibinin kurultayın toplanmasını istemek için kayyum ataması yönünde bir beklentisi, bir hamlesi de var, ya daha doğrusu bu yönde bir hamlede atacaklar. Biz bu meseleyi nereden hatırlıyoruz, nereden konuşuyoruz? Evet, hatırlayacaksınız, o olaylı MHP kurultayından değil mi? Orada da tartışmalar yaşanmıştı. Orada da bir çağrı heyeti atanması partinin başına, buna dair başlıklar gündeme gelmişti. Şimdi biz öğreniyoruz ki Bülent Tezcan bu konuda açıklamalarda bulundu. Bülent Tezcan Aydın milletvekili, CHP Aydın milletvekili, bir yandan dedi kurultay kararı alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten bunun için imzalar toplanıyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde bir mahkemeye başvuru hamlesi yapacağız dedi ve çağrı heyeti talep edeceğiz. Zaten hani kayyum atanacak mı atanmayacak mı tartışmaları değil mi? Aylardır yapılıyor CHP içerisinde. Son yaşanan gelişmelerle birlikte, yani Özgür Özel kanadının da bu konuda bir hamle yapacak olması ayrı bir tartışma konusu. Bir kesim de diyor ki hani zaten yargıya müdahale tartışmaları, siyasi müdahale tartışmaları var iken böyle bir adım atmanın bir anlamı var mı diye de soranlar var. Ya da bir tarafta diyor ki CHP içerisindeki yapılan tartışmaları aktarıyorum. Kayyum atanması talep etmesi son derece doğal. Çünkü sözü edilen kayyum ya da adı geçen kayyum partiyi yönetmek üzere değil, Butlan yönetiminin atmadığı ya da atmaya niyeti olmadığı, ondan bahsediyoruz. Hukuki adımların atılması amacıyla Yargıtay içtihatları tarafından yapılabiliyor, atanabiliyor şeklinde de bir yorum var. Bilmiyorum siz hangi taraftasınız, nereden bakıyorsunuz. Tabii bu şu ana kadar anlattıklarım Özgür Özel kanadında neler oluyor, neler bitiyor. Bir de tabii Kılıçdaroğlu kanadı var. Orada neler yaşanacak? Programa hemen başlarken demiştim ki programın başlangıcında önümüzdeki günlerin tartışması ne olacak? Grup toplantısında o kürsüde kim konuşacak? İşte parti sözcüsü Kılıçdaroğlu tarafından atanan parti sözcüsünden bahsediyorum, Müslüm Sarı. Şimdi isimleri de tabii birkaç sözcü CHP içerisinde, birkaç MYK vesaire, bunlar olunca biz de bazen isimleri karıştırıyoruz, kusura bakmayın. O yüzden bir duraksadım bir anda. Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü bir basın açıklaması yaptı dün itibariyle. Dün söylediğim gibi CHP'de de genel merkezde bir MYK toplantısı vardı. O MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Orada flaş başlık şu, oradan çıkan flaş başlıkta salı günü grup toplantısını yapacağız ve o grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak açıklaması. Genel başkanın oluşturduğu genel başkan konuşacak o grup toplantısındaki toplantısında şeklindeki ifadesi oldu. Biz işte önümüzdeki günlerde, işte bugün Perşembe, hafta sonu itibariyle yavaş yavaş bu tartışmaya doğru da gideceğiz gibi görünüyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bugün bir gelişme daha var. Onu da aktarayım size. CHP'de hatırlayınız, hani bazı, özellikle Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik eleştiriler, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, işte o hain eleştirileri vesaire, bunlar çokça konuşuldu, o sloganlar, hatta grup toplantısında da bunlar, bu sloganlar atılmıştı. Özgür Özel de hani bunları yapmayalım meclis çatısı altında ifadesini kullanmıştı. Şimdi bugün CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Yanlış bilmiyorsam saat 13'te gerçekleşecek bu toplantı ve bu toplantıda işte Kılıçdaroğlu aleyhine bu ve benzeri, az önce hatırlattığım o bu ve benzeri ifadeleri kullananlarla ilgili bir disiplin sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Onu aktaralım. Bakalım bugün saat 13'teki toplantıda, CHP'nin o Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığındaki toplantıda bir başkan seçilecek vesaire, o rutin toplantılarda. Buradan o yönde bir adım ya da bir irade beyanı, en azından böyle tanımlayabiliriz, böyle bir irade beyanı çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber bunun ayrıntılarına da bakacağız. Tabii ki beklediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Bu arada dün hani bu işte 38. kurultayla ilgili tartışmalar yapılıyor. 38. kurultayda işte kim kimi etkiledi, hemen programın başında anlattım size. Veli Ağbaba'yla Özgür Özel'le ilgili iddialar, işte bazı delegelere iş vaat edildiği, delegelerin çocukları için iş vaat edildiği iddiaları, bunlar konuşuluyor. Bu iddiadır son tahlilde, biz de burada elbette aktarmak mecburiyetindeyiz. Örsan Öğmen CHP, hatırlayınız, yine 38. kurultayda genel başkan adayı olarak ismini ortaya koymuştu. Hatta biz de programda, bu programda kendisini konuk almıştık. Nelerin CHP'de değişmesi gerektiği yönündeki sorularımızı da yanıtlamıştı. Ne yapmak istediğine dair yeni CHP'de ya da kendi, eğer seçilseydi, seçilecek olursa o dönem itibariyle sorumuz oydu. Neler yapacağını, neler edeceğini anlatmıştı. İlginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün itibariyle. Hani bu delegenin ya da adayların iradelerinin etkilenip etkilenmemesi tartışması yapılıyor ya. Bakın, Örsan Öğmen'in iddiasını size birebir okuyorum. 4 satırlık bir X paylaşımı yaptı. Gerçekten hani kafaları karıştıran, Kılıçdaroğlu aleyhine, bunu söyleyebilirim, kafaları karıştıran bir açıklama. Nedir o? Diyor ki Örsan Öğmen, birebir aktarıyorum, utanç verici, ne önemliymiş bu koltuk, makam, mevki. CHP 38. kurultayda, CHP'nin 38. kurultayında ben, diyor, CHP genel başkanı adayıyken Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi Kılıçdaroğlu'nu desteklemem karşılığında parti meclis üyeliği teklif etti ve ben reddettim diyor. Reddediş gerekçesi olarak da ben bir dava ve ilke insanıyım, bu yüzden de bu teklifi reddettim diyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla şimdi tabii bu da aslına bakılırsa yine bir irade etkileme çabası olarak değerlendirilebilir mi? Yani Örsan Öğmen'in bu konuda doğruyu söylemediğini tırnak içinde aktarıyorum tabii, düşünmek mümkün mü? Yani tanıyoruz, biliyoruz, tanıdığımız, bildiğimiz bir isim bu. Enteresan, dikkat çekici bir iddia. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa da bakalım bu yönde bir... Tabii CHP yönetimi, mevcut CHP yönetimi bu tip konularda şimdilik bir açıklama yapmıyor bu tip iddialarla ilgili. Çokça iddia var, çok konuşuluyor, çok eleştiri var. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem yaptıkları itibariyle, ama yine de tablo ortada. Bütün bu tartışmalar yaşanırken bir yandan da tabii Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultaydaki o mutlak buttan kararına yapılan bir itiraz başvurusu vardı. 22 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu o itirazı reddetmişti ve gerekçesini açıkladı. Seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından adli yargı mercilerince verilen kararların yetki gaspı olmadığını beyan etti Yüksek Seçim Kurulu. Buradan da aslında şu tartışma çıkıyor. Hani şu konuşuluyordu, CHP'nin 38. kurultay ile ilgili kurultayının iptali ya da işte o kurultayla ilgili alınan mutlak buttan kararları, geçmişe yönelik Yüksek Seçim Kurulu tarafından da onaylanan seçimlerle ilgili, parti içi seçimler olabilir, genel seçimler olabilir, yerel seçimler olabilir, bu seçimlere dair alınacak yargı kararları o zaman geçerli olacak. Bu tartışma şimdi mesela bundan sonra başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Siyasiler bu sürece dair neler söylediler? Bahçeli'nin Özgür Özel'e bir eleştirisi var, bir sokak eleştirisi var. Erdoğan'ın dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine CHP'de olup bitenlerle ilgili açıklaması. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun net bir tavrı var Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik olarak ya da karşı olarak, öyle tanımlanabilir. Onları da aktaracağım ama izninizle bir kısa müzik arası verelim. O müzik arasından sonra o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Birebir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlü. Şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o. Sonrasında ona daha inanaklar. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor. Çanak tutuyor.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Hayatımızın merkezindeki konudan bahsedeceğiz elbette. Tabii ki ekonomiye dair başlıklarımız da olacak programın ilerleyen dakikalarında, ama bunları da ne olup ne bittiğini birbirinden bağımsız değiller. Çünkü ortada olan bir gerçeklik var. Baksanıza, bu süreç içerisinde Butlan kararının alınmasından sonra Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne kadar düştüğü gerçeği de ortada. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle ilişkili. O yüzden hani siyasette ne oluyor, ne olabilir bundan sonra, bunu anlamak açısından beraber konuşuyoruz, beraber düşünmeye çalışıyoruz. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Onları da programın ilerleyen dakikalarında ortak düşünceye, ortaklaşmaya çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Paylaşacağım, konuşacağım. Bütün bu anlattıklarımızla ilgili de söylediğim gibi eğer aklınızda olanları, aklınızdaki fikirleri, yorumları da lütfen gönderin. Dediğim gibi paylaşırız. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım dilerseniz. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Telefonunuza kaydediniz. Aklınızın bir kenarında da bulunsun. Şimdi peki bütün bu olanlara dair iktidar kanadı neler söylüyor, ya da diğer muhalefet partileri bütün bu yaşananları nasıl yorumluyor? Biraz da oradan bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Koltuk kavgası olarak tanımlıyor. CHP'de yaşanan bütün bu yaşananları dün diyor kahraman dediklerine bugün hain damgası vurmak var. Bütün bu tartışmaların ortasında temelinde böyle bir gerçeklik var diyor Cumhurbaşkanı. Kendisi hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Geçmiş adaylardan bahsediyor. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı gibi bir ifadesi de yine dikkat çekici. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlananlar maruz kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'nin içerisindeki bu tartışmalara dikkat çekiyor. Ve şu önemli, Özgür Özel'in ifadelerinin, iddialarının, biliyorsunuz grup toplantısında, salı günkü grup toplantısının detaylarını konuşmuştuk. CHP Özgür Özel kanadının yorumlarının aksine Erdoğan bunu bir kez daha tekrarladı. Bu ana muhalefet partisinin iç meselesidir ve biz şu dikkat çekici, şu önemli, bu satır ve son satırı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi şu: bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani kendisinin kastettiği güvenli takip mesafesinden, daha doğrusu neyi kastediyor, bunu izaha muhtaç bir durum. Burada tabii son cümlesi şu: İnşallah diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çizgimizi, yani bu mesafeli çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız diyerek de bir yandan partililere, parti yönetimine belki, ya da milletvekillerine, ya da işte il ilçe yöneticilerine de, ya da parti üyelerine de buradan bir mesaj veriyor. Siz bu tartışmaların hiçbirinde olmayın şeklinde bir mesaj olarak, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamaları bu yönde bir mesaj olarak değerlendirdim. Dün yine grup toplantısında konuşan isimlerden bir tanesi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Orada net bir tavrı var. Yani diğer partilerden ayrıştığını söyleyebiliriz. Pek çok partiden, daha doğrusu hepsine de bir bütüncül yaklaşım içerisinde olmayayım, hata olur o. Diğer birçok partiden ayrışıyor İyi Parti ve kayyum cumhuriyeti istemiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. CHP'nin cebren kapılarının kırılmasını, başına kayyum atanmasını yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Buradan da şunu anlayabiliriz, görebiliriz. Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik olarak net bir tavrı var. Ne, hangi partinin? İyi Parti'nin. Bunu da zaten Dervişoğlu'nun açıklamalarıyla öğreniyoruz. Ve hatırlayınız, ne demişti Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, bu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi gerekiyor Özgür Özel lehine demişti. Yani bizde böyle dikkat çekici bir açıklama bu, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan bu açıklama demiştik. Hatta İmamoğlu yine avukatları aracılığıyla yaptığı bir açıklamada Devlet Bahçeli için hani daha cesur olması gerekiyor, bu sözlerin ötesinde adımlar atması gerekiyor demiştik. Hatta ben şöyle bir yorum yapmıştım. Grup toplantısında Sayın Bahçeli bir cevap verecektir İmamoğlu'na diye genel geçer ifadeler kullanmıştı Devlet Bahçeli. Ama Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya, daha doğrusu oradaki çağrılara bir yanıtı olduğu Devlet Bahçeli'nin kimle konuştu? Emeğe Saygı, Türk Gün Gazetesi başyazarı, aynı zamanda danışmanı Yıldıray Çiçek'e bir röportaj verdi. Burada kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in bir yürüyüş, Anıtkabir biliyorsunuz ve meclis yürüyüşleri, o butlan kararından sonra iki ayrı yürüyüş gerçekleştirmişti. Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir şeklinde bir açıklaması oldu Yıldıray Çiçek'e verdiği röportajda. Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin dedi müşterek değerlerini ifade eden milli hafıza mekanlarında yaptığı politik açıklamalarla, ki işte meclisi ve Anıtkabir'i kastediyor Devlet Bahçeli, bu açıklamalarda dedi Özel için demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının yegane temsilcisi olarak kendisini göstermeyi amaçlamaktadır şeklinde bir eleştirisi oldu. Sadece bu mu? Hayır değil. Aynı zamanda işte şu Özgür Özel'in bir ifadesi vardı, hatırlayınız. O konuşmasında, ya doğrusu o konuşmalarından birinde kullanmıştı. Canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız diye sormuştu Özgür Özel o yürüyüşe katılanlara. Buna da bir tepkisi vardı. Üstelik de Gezi olaylarından, ki geçtiğimiz gün yıl dönümüydü hatırlayınız Gezi'nin başlangıcının, buna bir gönderme yaptı ve bu açıklamanın Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde yapılması manidardır dedi MHP Genel Başkanı. Fiziki mücadeleyle neyi kastediyor Özgür Özel, bunu anlatması gerekiyor, kimlere ne mesaj verilmeye çalışılıyor dedi ve bir soru sordu. Bu bir hazırlığın işareti midir şeklinde de bir soruyu gündemine getirdi Devlet Bahçeli. Zaten bu, daha önce de Devlet Bahçeli'nin bu ve benzeri konulardaki tavrı ortada. Hani çok şaşırtan, çok böyle Devlet Bahçeli nasıl bunu söyler, nasıl bunu söylemiş şeklinde yorumlanacak bir açıklama da değil aslında bakılırsa, benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bilmem siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Konuşmuştuk burada Özgür Özel'le ilgili, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geçtiğimiz hafta bayramlaşma töreni gerçekleştirilmişti. Bir halkla buluşma toplantısı gerçekleştirmişti genel merkez önünde, hatırlayınız. Ve orada bir FETÖ imasında bulunmuştu. Ki biz bunu bu programda çokça konuştuk. Konuklarımızı da aldık, konuklarla da oturduk. Ki İlhan Cihaner konuğumuzdu hatırlayınız dün. Orada çok detaylı şekilde bu meseleleri konuşmuştuk. Tabii bunun hem ülke siyasetine hem CHP'ye yönelik olarak nasıl riskleri barındırdığını zaten hani İlhan Cihaner çok detaylı şekilde dün bunları anlatmıştı. Bu konu sadece tabii muhalefet medyasında değil, yani daha doğrusu böyle tanımlıyoruz, böyle tanımlamak mecburiyette kalıyoruz biliyorsunuz. Bu kalıpları çok sevmiyorum ama bir şekilde de derdimizi anlatmamız gerekiyor. Sadece muhalefet medyasında değil, aynı zamanda iktidara yakın olan medyada da bu FETÖ meselesinin tartışıldığını görüyoruz. Bakın, Yeni Şafak gazetesi imzasız bir yazı yayınladı. İmzasız bir makale yayınladı. Bu dikkat çekici. Tam da hani Kılıçdaroğlu'nun işte bu FETÖ, partideki FETÖ'cüler, bunun hiç tespit edemediğim için özür dilerim açıklamaları vardı ya, böyle bir muğlak bir ifade kullanmıştı hatta. Yani olması gereken Bu varsa, gerçekten böyle bir durum varsa çıkarsınız ve isimlerini söylersiniz. Şudur, şudur, şudur, şudur dersiniz ve biz bunları temizledik ya da duruma uyanamadık, temizleyemedik dersiniz. Bunun için özür dilersiniz. Ama böyle kimin neyle suçlandığının anlaşılmadığı o muğlak ifadeler, Kılıçdaroğlu'nun okuduğu metinde olan o ifadeler dikkat çekiciydi. Bu iktidar medyasında da, iktidara yakın medyada da bu meselenin gündemde olduğunu görüyoruz. CHP'deki, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamalardan sonra bir şekilde bir kez daha ısıtılıyor. Bakın ne diyor Yeni Şafak? Sadece CHP'yi işaret etmiyor. O makalede birebir aktarıyorum. Ana muhalefet partisinde derinleşen süreç, geçmişte CHP ve MHP'yi dizayn eden kaset kumpasları, hatırlayınız. Deniz Baykal'ın yaşadıkları ortada. Arkasından yine sonraki süreçte pek çok MHP'li milletvekili, o görüntüler, sızdırılan görüntüler vesaire, bunları unutuyoruz tabii, maalesef unutmak mecburiyetinde kalıyoruz. Hafızamız zayıf olduğu için değil de öyle bir haber bombardımanıyla karşı karşıyayız ki gayet doğal. Deniyor ki CHP ve MHP'yi dizayn eden kaset kumpaslarının ve AK Parti içindeki, dikkat, kripto unsurların tam olarak deşifre edilemediğini bir kez daha ortaya koydu bu açıklamalar. Özellikle tabii Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamalar üzerinden bu meseleyi gündeme getiriyor. Kim? Yeni Şafak gazetesi. 15 Temmuz'un ardından deniyor, yürütülen binlerce operasyona rağmen FETÖ'nün siyasi ayağının hala temizlenemediği gerçeğini yeniden gündeme taşıdı diyor. CHP'deki bu yaşananları kastediyor Yeni Şafak gazetesi ve bu durum, örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullandığı siyaset ayağının bir an önce FETÖ'cülerden temizlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi deniyor ki Turgut Özal'lara göndermeler yapılıyor, 50 yıllık sürece göndermeler, böyle çok detaylı ayrıntılı bir yazı. AK Parti burada en çok dikkat çeken konu şu. Bakalım nasıl tartışılacak ya da AK Parti içerisinde nasıl bir yankı uyandıracak. Yeni Şafak'ta bu makalenin yer alması önemli. Birebir yine aktaracağım izniniz olursa. AK Parti'de ise kripto isimlerin hala partinin karar alma mekanizmalarına tesir ettiği konuşuluyor. Hatta eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan İki FETÖ'cü çıkan ismin bile partide etkinliğini sürdürdüğü dile getiriliyor diyor. Bu dedikoduları kaleme almış Yeni Şafak gazetesi. Tüm bu vahim tablo örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullandığı siyasi ayağının bir an önce temizlenmesinin önemini hatırlatıyor ifadesini kullanıyor. Tabii bu kim? Mesela bu bahsedilen kişi kim? Buna dair bir net bir bilgi yok. Ama yani neredeyse tarif edilmiş. Eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan iki FETÖ'cü çıkan ismin bile partide etkinliğini sürdürdüğü dile getiriliyor. Kim bu isim? Mesela bekliyoruz Yeni Şafak gazetesinden bu ismin de, eğer gerçekten, evet tabii ki bu terör örgütü üyelerinin her neredelerse, her hangi kurumda olurlarsa olsunlar bir şekilde temizlenmeleri gerekiyor. Doğru. Eğer Yeni Şafak gazetesi de bu haberinin arkasında duracaksa belki bu ismi de açıklar ya da belki de parti içerisinden bir şekilde bu yönde bir açıklama gelir. Şöyle bir bakıyorum, bu konuya dair aktarabileceğim başka başlıklar var mı? Hayır, yok. Tanju Özcan biliyorsunuz tutuklu, Bolu Belediyesi Belediye Başkanı. Onunla ilgili iddianamede, Tanju Özcan'la ilgili olarak hazırlanan iddianamede kabul edildi efendim, onu söyleyelim. Tanju ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıla varan hapis cezası talep edildi. 6'sı tutuklu, 19 kişi yargılanıyor bu davada. Peki ne zaman başlayacak, onu da hatırlatalım. 6 Temmuz, yaklaşık işte bir ay sonra davanın başlayacağını söyleyebiliriz. Tabii burada Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların da bu davada müşteki olarak yer aldığını, toplamda 41 mağdurun olduğunu, dediğim gibi 6'sı tutuklu 19 kişinin de yargılandığını da, yine bu dava kapsamında yargılandığını da hatırlatalım. Aklımızın bir kenarında takip edeceğimiz konulardan bir tanesi, not alıyoruz. 6 Temmuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan davası, bakalım orada neler yaşanacak, göreceğiz. Tabii bakıyorum bir yandan da süreye, birkaç başlık aktarayım. Bu süreç tartışmaları bitmiyor siyasette. Açılım ya da neydi, terörsüz bir Türkiye sürecine dair tartışmalar devam ederken, bir yandan da DEM Parti'nin burada en büyük endişesi CHP'de yaşananların bu süreci tıkayabilme ihtimali. Benim görebildiğim yapılan açıklamalar itibariyle de böyle bir ihtimal, böyle bir gerçeklik var. Aslında pratikte de bu gerçekliği görmek mümkün. Yani demin bütün endişelerinin yanında. Neden? Çünkü hatırlayınız, bir komisyon toplanmıştı. İşte yüzlerce kişiyi dinlemişlerdi. Aylarca çalışan bir komisyondan bahsediyoruz. Şimdi görevden uzaklaşan CHP yönetiminden pek çok kişi de, daha doğrusu CHP yönetiminin bir de orada inisiyatifi vardı. O ne olacak? Ona dair tartışmalar ne olacak? O aslında bakılırsa bir kocaman bir soru işareti. Önce Ramazan Bayramı, sonra Nisan ayı işaret edilmişti. Buna dair bir adım var mı? Yok. DEM partililer diyorlar ki biz hala komisyon raporunun yayınlandığı gün ile aynı noktadayız. O günde çakılı kaldık ve tek bir adım bile atılamadı şeklinde de bir eleştirisi var. Tabii yasal düzenlemeler gerekiyor bunun içinde. O ne zaman gelecek? Vallahi şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla hani CHP'de bütün bu tartışmalar yaşanırken bir yandan da ortalık hani toz dumanken de bu meseleler gündeme gelebilir. Dikkat, bu önemli. Tabii bir teyit mekanizması işleyecek. AK Parti'nin bunu beklediğini biliyoruz. Daha doğrusu Beştepe'nin bunu beklediğini biliyoruz. MİT'ten gelecek bir rapordan bahsediliyor. O rapor neyi gösterecek ya da işte siyaseten atılacak adımları nasıl yönlendirecek, bunu göreceğiz. Ama unuttuğumuz bir başlık. Ama mesela Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli bunu sık sık hatırlatıyor. O da ne? En çok tartışılan konulardan bir tanesi ki, yani böylesine tarihi bir süreçten, tabii ki yani kim desteklemez ki böyle bir süreci, ama gelip dönüp dolaşıp işin terör örgütü lideri Öcalan'ın statüsü meselesine dayanmış olması, aslına bakılırsa bu tartışmaların ne kadar, nasıl bir zeminde, nasıl oynak bir zeminde yapıldığını da bize gösteriyor. Bakalım siyaset nasıl buna karar verecek, göreceğiz hep beraber. Tabii dediğim gibi CHP'de yaşananlar bir şekilde DEM Parti'yi endişelendiriyor. Gülistan Kılıç Koçyiğit, Grup Başkan Vekili DEM Parti'nin. Onun mesela en son kurduğu cümle bu konuyla ilgili olarak önemli, dikkat çekici. Ne demişti? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ana muhalefet partisi. Yaşananların, bütün bu yaşanan sürecin terörsüz bir Türkiye sürecini etkilememesini beklemek çok da mantıklı değil ifadesini kullanmıştı. Bakalım ne olacak? Biz de göreceğiz hep beraber. Gerçekten bu süreç nasıl etkilenecek? Hep beraber tanıklık edeceğiz. Ali Can Ulu da, gazeteci arkadaşımız, serbest bırakıldıktan sonra işinin başına döndü. 12. yargı paketi, onun imzasıyla, emeğe saygı elbette, onun imzasıyla yayınlanan bir haber. O da o bilgilere ulaşmış. Neden bahsediyorum? 12. yargı paketinde ne var, ne yok, ne olacak, ne bitecek? Bunun üzerine çok detaylı, çok ayrıntılı bir haber hazırlamış. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak örneğin Ali Can Uludağ'ın haberinde buna dair bir ayrıntı var. Çok konuştuk bir dönem itibariyle. Suça sürüklenen çocuklar için cezaların arttırılacağı yönünde, 10-12 yıl örneğin düzeyine çekileceği yönünde bir haber. Yine süreli hapis cezalarında indirim sonrası üst sınırın 7 yıldan 9 yıla çıkarılacağı yönünde bir bilgi. 15-18 yaş grubundaki çocuklar içinse indirim oranlarının yeni yargı paketiyle, 12. yargı paketiyle düşürüleceği yönünde de bir bilgi yer alıyor Ali Can Uludağ'ın haberinde. Çocuk bu yaş grubunda, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 24 yıldan 27 yıla çıkacak. Hani bu ne kadar beklentileri karşılıyor, bütün bu tartışmaları ne kadar bitirir, o ayrı bir mesele. Orada benim dikkatimi çeken konu, çocuk suçlarında ebeveynlere verilen, yüklenen sorumluluğun da artıyor olması, arttırılacak olması. Bu önemli. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunda cezanın da yükseltileceği yönünde bir bilgi var. Yine çocukların tabii, çocuk ve silah. Yani bu iki sözcüğün yan yana geliyor olması bile bir garip ama çocukların silahların çocukların erişimine karşı korunmasına yönelik yeni hükümlerin de yine yasada, daha doğrusu 12. yargı paketinde yer alacağını biz Alican Uludoğan haberinden de öğreniyoruz. Bunun için de 3 yıla kadar bir hapis cezası, yine silahların çocukların erişimine karşı eğer bir önlem almazsa aile, buna karşılık 3 yıla kadar bir hapis cezasının da gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Şu televizyon programları, özellikle şu sabah yayınları vesaire, biliyorsunuz o programlarla ilgili tartışmalar yıllardır bitmez. Bir adım da atılıyor mu? Yani bir adım atıldığını da söylemek mümkün değil. Herkes eleştiriyor. Herkes tepeden bakıyor. Allah, benim görebildiğim kadarıyla da çokça izleniyor. Zaten reyting raporları da bunları gösteriyor. Hem izliyoruz, hem eleştiriyoruz. Ne kadar meraklıyız insanların hayatlarının bu kadar böyle hallaç pamuğu gibi atılmasına. Ama gerçekten buna dair bir önlem alınması gerekiyor. 12. yargı paketinde buna dair de adımların olacağını da öğreniyoruz biz yine Alican Uludağ'ın haberinden. Söyle son 1-2 dakikam, 1,5 dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar. Hep söylüyorum, masumiyet karinesi. Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hep hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bir operasyon, yine son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştım. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, bunları konuşmuştuk değil mi? Pek çok isim gözaltına alınmıştı. Gazeteci arkadaşımız Mirgün Cabas'la ilgili de bir buna dair de bir karar vardı, hatırlayınız. Hatta babasının cenazesi, babasının kaybettiği gün, hatta ertesi gün düzeltiyorum, böyle bir karar çıkmıştı. Mesela neden biz masumiyet karinesi diyoruz? Mirgün Cabas bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden, ki bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde kalması tek başına sıkıntı bence. Dedi ki, o testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığım, antidepresan kullandığım ortaya çıktı. Zaten bunu herkes biliyordu diyor ve ekliyor. Bu bilgilerin kime ne faydası olduğunu da bilmiyorum ama diye eklemiş ve devam etmiş. Yani bu olay babamın kaybına denk geldi ve galiba hayatımın en karışık dönemi oldu diyor. Gerçekten de bu tip haberleri okurken, işte söylüyorum bunu, aktarıyorum, Mirgün Cabas örneği üzerinden de bunu konuşabiliriz. O masumiyet karinesini unutmamak gerekiyor. Medya olarak kendimize de iğneyi batırıyoruz. Bu tip haberlerin devamını da aktarmak, devamı üzerinden de mutlaka konuşmak gerekiyor. İşte Mirgün Cabas'ında o konuda gözaltı kararı vardı ve kendisinin antidepresan kullandığı ortaya çıktı. Ben ikinci bölümde sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız bu bölümde ağırlıklı olarak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı raporlar gerçekten bize enteresan bir fotoğraf. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, enteresan dediğim de hani var olan hepimizin yaşadığı, gördüğü gerçekliği daha somut şekilde anlatan bir fotoğraf veriyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Sevgili Akif WhatsApp hattımızı hatırlattı. Ben de kendi kişisel X ve Instagram hesaplarımı hatırlatayım. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özgan yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle. Bu arada sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ayşe Hanım her sabah bizimle, buradan selamlarımı gönderiyorum kendisine. Az önce Yeni Şafak'ın makalesine dikkat çekmiştim. Orada hani bir FETÖ vurgusu her parti içerisinde var demişti Yeni Şafak gazetesi. Hatta AK Parti'nin karar alma mekanizmaları içerisinde de böyle bir risk olabilir yorumu vardı. O da diyor ki aslında katılıyorum, bir haber değeri yok. Evet doğru, şu olsa diyor Ayşe Hanım, Ayşe Celep, orada isim verilse, o tarif edilen kişi kim, onu anlatsa Yeni Şafak gazetesi, o zaman bir haber değeri olabilirdi diyor. Haklıdır söylediğine, bu yorumunuza da katılıyorum. Kerim Bey de karşıya kadar İzmir'den, ona da selam. Kerim Barut, ona da çok selamlar olsun. Siyasi tespit yorum yapmak istemiyorum, yoruldum, bir mola alacağım diyor, çok yoruldum diyor. Allah yorulmayın, yapacak bir şey yok, bunları yaşıyoruz, bu ülkedeyiz, bu ülkenin gündemini takip etmek mecburiyetindeyiz. Bizim için de bir anlayış sözcüğü cümlesi eklemiş. İyi ki gazeteci değilim, yapamazdım mesleğim herhalde bu ruh haliyle gibi. Valla işte yapılıyor, yapmak mecburiyetindeyiz bazen hani. Elbette sizin yaşadıklarınızı, sizin hissettiklerinizi de bizler de yaşıyoruz, bizler de hissediyoruz burada. Ama yine de olabildiğince tarafsız şekilde aktarmaya, objektif şekilde ne oluyor ne bitiyor anlamak için tek derdimiz de bu zaten. Hep söylüyorum, hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. İşte şimdi ekonomiyi konuşacağız, ekonomiye dair başlıkları da konuşacağız. Hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Anlamamız gerekiyor yarın ne olacak diye. Dün söylemiştim bunu, hani yeni sistem bize artık yani önümüzdeki tüm belirsizlikler, tüm karmaşalar kalkacak şeklinde bize anlatılmıştı. Ama işte şimdi görüyoruz ki ortaya çıkan tablo pek de öyle anlatıldığı gibi gerçekliğin olmadığını görüyoruz. Onu da söyleyeyim, onu da aktarmış olalım ve geçelim. Şunu söyleyeyim, şunu hatırlatayım ekonomiye geçmeden önce. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir kaza gibi, yani cinayet gibi bir kaza, hatırlayacaksınız. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kaza. Şimdi Timur Cihan Timur Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz tutuklanmıştı. Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 12 yıla kadar da hapsi isteniyordu. Şimdi Amerika'dan iadesi olacak mı olmayacak mı, bunlar tartışılıyor, bunlar konuşuluyor. 17 yaşındaydı o cinayet gibi kazanın yaşandığı gün. O gün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti hepiniz hatırlıyorsunuz. Yani o motorlara, Oğuz Murat Acı'nın kullandığı motora çarpılıyordu. Arkasından cep telefonları alındı. 112'ye haber verilmedi, ambulans çağrılmadı. Arkasından Timur, Cihan Timur alındı. Annesi tarafından önce Mısır, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldı. O süreçler işte özetle böyleydi. Şimdi eğer Türkiye iadesi gerçekleşirse 8 Temmuz'da, bu ara içerisinde, işte yaklaşık bir ay içerisinde bu iade gerçekleşirse hakim karşısına çıkacak. Ne zaman? 8 Temmuz saat 13.30 için bir duruşma saati verildi. Hazırlanan iddianamede Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hani de bunu da hatırlatmış olalım, ama iadesi olur mu olmaz mı, daha buna dair net somut bir gelişme de yok elbette. İşte hep söylediğimiz o radarımızda olan pek çok haber gibi bu da o Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kazayla ilgili gelişmelerde elbette radarımızda bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım, sizlere aktaracağım. Ve geçelim ekonomi başlıklarına söyledim. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı verilerle nerede olduğumuzu, hepimiz açısından söylüyorum bunu, nerede durduğumuzu ya da daha doğrusu nerede tutunmaya çalıştığımızı anlatıyor. Bunu gösteriyor ki tüketim kalıplarında özellikle 2002 sonrasında nasıl bir değişim yaşandığını da bize gösteriyor. Bakınız 2002 yılında hane halkı harcamalarının %26.7'si gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken bu oran bir şekilde 2022'de 22.9'a çıkmış. Geçen yıl itibariyle de 17.3'e düşmüş. Neden böyle biliyor musunuz? Neden? Çünkü ağırlıklı olarak gelirimizin yarısını neredeyse konuta, konut giderlerine, barınmaya ve ulaştırmaya ayırmak mecburiyetinde kalıyoruz. Nereden kısıyoruz? Boğazımızdan kısmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu düşüşün nedeni bu. Aslına bakılırsa keşke gelir artmış olsa ki gelir dilimi arttıkça, daha doğrusu gelir seviyesi yükseldikçe gıdanın evet düşüyor. Harcamalardaki, genel harcamalardaki oranı düşüyor ama burada böyle değil. Bir vazgeçiş söz konusu. Yani gıdadan vazgeçiş söz konusu. Oradan ayrılan pay nereye gidiyor? Konuta ve ulaştırmaya gidiyor. Bakın 2002 yılında ulaştırmanın genel TÜİK verilerinden bahsediyorum burada. Ulaştırmanın harcama içindeki payı %8.7 iken bakın 2025'te bu oran %20'ye yükselmiş durumda. %20. Aynı şekilde konut ve kiranın yine toplam harcamalar içindeki payı %22 iken 2002 yılında bu oran 2025 yılı içerisinde %29.3'e kadar yükselmiş durumda ki bu yani konut ve kiranın toplam harcamalar içindeki en yüksek pay olduğunu da söyleyebiliriz. Yani biz yani hep konuşuyoruz güvenmediğimiz konutlarda yaşıyoruz, yaşamak mecburiyette kalıyoruz. O depremden bahsediyorum, deprem riskinden bahsediyorum. Aynı zamanda o güvenmediğimiz konutlara da en yüksek harcamayı yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bir dinleyicimiz bunu anlattığım zaman şöyle bir yorum yapmıştı. Ona da katılıyorum aslında. Konutlara değil, o konutları yapan ya da o konutlar yapılırken onu denetlemeyenlere aslında güvenmiyoruz güçlü demişti. Evet doğru. O da bir bakış açısı. Ona da katılmamak mümkün değil elbette. En az neye harcıyoruz? En az neye harcıyoruz? Şaşırtıcı mı? Hayır. Üç başlık söyleyeceğim. Kültür, eğitim ve sağlık. En az harcama yaptığımız alanlar. Bunlar tabii söylediğim gibi gelir seviyesine göre değişen oranlar. Mesela daha %20'lik yani en düşük %20'lik gelir diliminde olanların harcamalarının 1/3'ü gıda, konut ve kiraya. Yani çok barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattıkları bu. Peki en yüksek gelir grubunun tüketim kalıplarında durum ne? Mesela bu bahsettiğim harcamalar %25 sadece. Onların yani yüksek gelir grubunun ayırdığı pay sadece gelirlerinin %25'i düzeyinde. Gerçekliğimiz bu aslına bakılırsa. İnan Mutlu neredeyse kendisini ekonomist anmadığımız program yok. Diyor ki bu konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Bir grafik de var, dikkat çekici bir grafik de var orada. Barınma krizi diyor en çok yoksulları vuruyor, yoksulları etkiliyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38.7'sini konut ve kiraya, neredeyse %40'ını konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Yani az önce benim söylediğim yorumu doğrulayan daha bilimsel bir yaklaşım tabii ki hocadan gayet de doğal. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine bu paraları, o kazandıkları paraları o yoksul kesim ödemek, vermek mecburiyetinde kalıyorlar.

0: her ay başında böyle bir tablo var. Tabii bu sadece böyle rakamlar, işte o maaşların, gelirlerin nereye harcandığı meselesi değil. Aynı zamanda konuşuyoruz burada bu enflasyonist ortam. Her gün söylüyorum. Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil. Geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız. Ben söylemeyeyim. Yine TÜİK söylesin. Türkiye Sağlık Araştırması verilerini yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve ortaya çıkan tablo, düşen alım gücü, sağlıklı gıdaya erişimin daha da zor oluyor olması bu düşen alım gücüyle birlikte gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı son 3 yılda, ki krizin en çok hissedildiği işte son 7-8 yıldır değil mi biz bu ekonomik krizle mücadele ediyoruz, yükseldiğini görüyoruz. 2022'de %20 olan obezite oranı mesela 2025'te neredeyse %22'ye, %21,8'e yükselmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden, 15 yaş üzeri her yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur. Sadece bu mu? Hayır, değil. Obezite ile birlikte ne ortaya çıkıyor? Diğer hastalıklar, diğer mücadele etmemiz gereken hastalıklar. Sağlık sistemindeki yükün artıyor olması, nasıl her şey birbirini tetikliyor? Kalp hastalıkları, işte diğer eklem hastalıkları vesaire bu obeziteyle birlikte daha da artıyor. Yani bir kelebek etkisi de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, herhalde herkes yaşıyordur değil mi buna benzer sorunları, ya da işte koroner kalp hastalıkları gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Tablo bu. Bakın, TÜİK'in konuştuğu vatandaşlar, obezite oranı, o vatandaşlarla konuştuktan sonra hazırlanan grafik, %21,8'i obez Türkiye'nin. Kadınlarda bu oran daha da yüksek, %25 neredeyse. Erkeklerde %18. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı, hani o işe gidip gelirken verdiğimiz mücadeleden bahsetmiyorum, ya da hani hep sistemin dışında görülüyor ev emekçilerinin, kadınların. Değil mi? Eve kapatılıyor kadınlar, bir şekilde iş hayatından uzak tutuluyor. Onların o emekleri sayılmıyor bu fiziksel aktivite içerisinde herhalde. Normal rutin spordan bahsediliyor ama fiziksel aktivite yapmıyorum diyenlerin oranı %86 düzeyinde. Dediğim gibi sebze ve meyve tüketmiyorum diyenlerin oranı %62 düzeyinde. Tablo bu. Tabii işte yoğun stresin kiloya neden olması gerçeği yine ortada. Bakın, TÜİK rakamları diyor ki, dedim ya obeziteyle birlikte ortaya çıkan riskler, sağlıksız beslenme, ne yediğimizi, hani bu sadece ya parası olan olmayan, markette gittiği zaman, manava gittiği zaman, pazara gittiği zaman her istediğini alabilen, onlara ulaşabilenlerin de sorunu bu aslında bakılırsa. Çünkü ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz. Asıl sorun bu. Neyse, 15 yaş ve üzeri bireylerde son bir yıl içerisinde karşılaşılan hastalıklar, bel bölgesindeki problemler mesela %24, hipertansiyon %16, şeker %11, son bir yıl içerisinde ortaya çıkan. Depresyon 2002'de %6,9 iken 2025'e gelindiğinde %7,2'ye yükselmiş. Gerçekliğimiz bu işte, o yüzden söylüyorum bunu. Yani ekonomi, rakamlar, TÜİK'in işte ne zaman? Cuma günü açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini de. İşte biz sadece o verileri konuşmuyoruz. O veriler bir yandan da hayatımızın en böyle kılcal damarlarına kadar, sağlığımıza, gece kafayı yastığa koyduğumuzda uykuya geçiş süremizde dahil ya da geçememe halimizde dahil her şeyi bir şekilde etkiliyor. Gerçekliğimiz bu. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Peki karar alıcıların, karar vericilerin gerçekliği nerede, hangi yönde? Bakın size bir bilgi. Faiz diyeceğim. 2026 yılının ilk 4 ayında bir karşılaştırmayla birlikte vereceğim izniniz olursa bunu. İlk 4 ayında, yani Ocak-Nisan dönemi içerisinde bütçeden nereye ne kadar para pay ayrılmış? Bunu görmek gerekiyor. Faiz ödemesini söyleyeyim önce izniniz olursa. 1 trilyon, tekrar ediyorum, 1 trilyon 113 milyar lira. İlk 4 ay itibariyle faize harcanan miktardan, bütçeden harcanan miktardan bahsediyorum ki şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz değil mi? Mesela sosyal güvenlik görevlendirme giderleri bunun 1/3 biri neredeyse. Yani 458 milyar lira. Sosyal güvenliğe giden hazine yardımı 262 milyar lira. Neredeyse 1/6 biri. Ya da işte konsolide sosyal güvenlik transferi toplamda 720 milyar lira. Yani şunu söyleyebiliriz herhalde toplamda, yani faize giden miktar 1 trilyon 130 133 milyar lirayken milyonlarca emekliye ve yoksula ayrılan pay bütçeden 580 milyar lira. 580 milyar lira, yarısı. Yarı yarıya. İşte her şey bir tercih diyoruz ya, her şey son tahlilde karar alıcıların ya da karar vericilerin bir tercihidir. Bu gerçeklikte bize tam olarak bunu gösteriyor. Ekonomide tablo bu. Sağlıktan bahsettik az önce, obezite riskinden. Ekonomiye dair, işte ekonominin ortaya çıkardığı tablo nasıl geleceğimizi etkiliyor. Çocuklarla ilgili de bilgiler var. Çocuk obezite oranları, çocuklardaki obezite oranları ile ilgili. Onu da başka bir gün daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Hani geleceğimizi de ipotek altına alıyor bugün yaşadığımız sorunlar. Yani biz yaşadık enflasyonu, krizi yaşadık. Kriz atlatıldı. O krizin atlatılmasından sonra evet biraz geçmiş dönemde yaşadık. Kendimize geleceğiz vesaire, ama bugün neyi kaybediyoruz geleceğe dair? Onu konuşacağız, onu aktarırız başka bir gün. Sağlık dedim ya, bir not sadece, o notu da sizlerle paylaşayım. İş mi icat ediliyor bunu da anlamıyorum. Sağlık Bakanlığı şimdi bir düzenlemeye hazırlandığı yönünde bir bilgi. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle birebir aktaracağım, sonra yorumumu yapacağım izniniz olursa. Sağlık Bakanlığı koruyucu sağlık hizmeti, ki gerekli, buna da itirazım yok. Ama bir karşılaştırma yapacağız tabii ki. Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde, isim benim dikkatimi çekti, esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kurulmasına yönelik bir düzenleme hazırlığında. Farklı merkezlerde farklı sağlık profesyonellerinde görev alacağı yönünde de bir ayrıntı, yeni bir, yani şöyle, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ya da bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir model oluşturulması hedefleniyor Sağlık Bakanlığı şemsiyesi altında. İşte kimler olacak burada? İşte az önce obezite dedim ya, aslında biraz da bununla alakalı, obezitenin de neden olduğu hastalıkları sıraladım. İşte koroner kalp hastalıkları, tansiyon, şeker vesaire, depresyon değil mi? Belki de buradan hareketle Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıkladığı bu projeler kapsamında mesela bu esenlik mevzuatı, bu isme çok takıldım ben. İşte fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ya da dediğim gibi farklı sağlık personelleri de bu merkezlerde özür dilerim, görev yapacak. Sağlıklı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor burada. Yani hastalara yönelik sağlık hizmeti sunulmayacak da sağlıklı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, o hastalıkların önceden engellenmesi, önceden yapılacak çalışmalarla engellenmesi gibi bir detay var. Ama bakın dikkat, bakanlığın aldığı karar bu neydi? Sağlık ve, bir daha söyleyeceğim, bakmam gerek, esenlik ve sağlık yaşam merkezleri. Nerelerde kurulacak? Sağlık turizmi alanında da yenilikler hedefleniyor. Buna göre de Türkiye'nin mesela yine bu kapsamda yalnızca tedavi ve ameliyat hizmetleriyle değil, sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerle de uluslararası alanda öne çıkarılması hedefleniyor ve özellikle turizm merkezlerinde de bu yönde yeni adımlar atılacağı yönünde de bir bilgi. Şimdi bu başlığı okuyunca ben, esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri, bir yandan tablo ortada yaşadığımız, işte az önce sizlere Türkiye İstatistik Kurumu verilerini aktardım. Hani sadece doymak ve barınmak için çalışıyoruz dedim ya. İnan Mutlu ne diyordu? En yoksul haneler gelirlerinin %40'ını konuta ve kiraya, %30'unu da gıdayı ödüyorlar. Ne kalıyor ki geriye zaten? Şimdi bütün tablo buyken, ağırlıklı tablo buyken, orta sınıf diye bir şey kalmamışken bakanlığın bu adımı atması enteresan. Esenlik Merkezi tabii oradaki sağlık emekçilerine tek sözümüz yok. Orada görev yapacak sağlık emekçilerine tek bir sözümüz yok. Ama bunları akıl edenlere bir şekilde bütün bu gerçekliği, bizim anlatmaya çalıştığımız gerçekliği görmeden bir şekilde hareket edenlere, hareket edeceklere de bir çift sözümüz var elbette. Ne geldi aklıma biliyor musunuz? Sık sık bu romanı hatırlatıyorum ben. Neden bahsedeceğim? Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o dev eserinden bahsedeceğim. Hani sanki böyle orada ne anlatılıyordu o romanda? Bir bürokratik absürtlük anlatılıyordu. İşte ileri görüşlü ama böyle çıkarcı bir isim olan icraat adamı Halit Ayarcı'nın hikayesi, onun vizyonuyla toplumun kendi elleriyle yarattığı o gereksiz kurumlar ya da şişen bürokrasiyi sembolize eden çok detaylı anlatımlar var. Eminim okumuşsunuzdur ama bir kez daha da okumak gerekiyor Tanpınar'ın o Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Sanki böyle bütün bu tartışmalar yapılırken bu sağlık merkezinin de Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını almış olması ya da verilecek olması bana Tanpınar'ı hatırlattı. Onu da rahmetle analım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir o bürokraside yeni bir şeyler yaratma derdi. Peki bütün bu gerçeklik ne olacak? Kocaman bir soru işareti. Hadi bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanla devam ediyoruz. Neyle? 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi. Trump katılacak mı, katılmayacak mı? Herhalde en çok konuşulan sorulardan, sorulan sorulardan bir tanesi de buydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rubio ile görüştüğünü ve Trump'ın büyük ihtimalle katılacağını söylemişti. Bunu da biz aktarmıştık size. Rubio, Dışişleri Bakanı, dün bu konuya dair bir açıklamada bulundu ve dedi ki evet, zirveye katılacak Trump. Bununla ilgili planlamalar tamamlandı. Şunu da söyledi tabii, onları da konuşmak gerekiyor. Yani Ankara'da neler konuşulacak? Çünkü NATO açısından bakıldığı zaman, NATO ve Trump başlığında ele alındığı zaman işlerin hiç de yolunda gitmediğini söylemek mümkün. Özellikle İsrail ve Birleşik Devletler'in İran'a yönelik saldırılarından sonra NATO içerisinde ortaya çıkan fotoğraf gerçekten de bu toplantının ne kadar önemli olduğunu, NATO'nun bugünü ve hatta geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor ki Rubio da böyle tanımladı. NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum dedi ve ekledi, açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken şeyler var cümlesi. Çok önemli. Burada Trump'ın neler söyleyeceği, neler yapacağı, neler anlatacağı ya da NATO'dan neler bekleyeceği. Çünkü hep bunu söylüyor değil mi? En çok parayı biz veriyoruz ve bizim dediğimizi yapmalı NATO diyor. Yapıyor mu? Vallahi şöyle söyleyeyim size. Son dönem yaşananları da hatırlarsak, son dönem itibariyle işte İran meselesini hatırlattım size. Orada yaşananlar son birkaç ay, işte 28 Şubat'tı değil mi, o saldırılar başlamıştı. Ondan sonraki süreçte yaşananlar bize hatırlatalım şöyle isterseniz. Trump Mart ayında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse demişti, NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor. Mesela şimdi bu süreki beklentileri tam olarak karşılanmadı Trump'ın. Bakalım bu Ankara'da, işte o Temmuz ayındaki zirvede bu meseleleri bir kez daha gündeme getirecek mi? Bu sözleri, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor sözleri, bu cümleleri aslında NATO içerisinde de Almanya, İngiltere gibi ülkeler açısından bakıldığı zaman da çok ciddi bir gerilim yaratmıştı. Hatta bu iki ülke açıkça Dışişleri Bakanları ya da Başbakanlık düzeyinde Trump'a da tepki göstermişlerdi. İngiltere Başbakanı Starmer örneğin açık konuşayım demişti. Bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de kalmayacak demişti. Ya da Merz, Almanya Başbakanı, Orta Doğu'daki savaşın NATO ile bir ilgisi yoktur ifadesini kullanmıştı ki yine Trump o dönemlerdeki bu iki isme, İki başbakana verdiği yanıtta da tek yönlü bir ilişki olarak gördüğünü söylemişti. NATO ile Amerika ilişkisinin tek yönlü bir ilişki olduğunu söylemişti. Hatta ufaktan böyle alttan tehdit de içeren bazı ifadeler kullanmadı değil Trump. Biz onları koruyoruz ama onlar bizim için hiçbir şey yapmıyor. Bu cümle net şekilde Avrupa ayağı için, NATO'nun Avrupa kanadı için çok ciddi bir tehdit olarak da elbette anlaşılmıştı. Tabii burada İspanya örneği çok dikkat çekici. Yine NATO üyesi İspanya, İran'a yönelik saldırılar için kendi topraklarındaki o hava üslerinin kullanılmasına izin vermemişti mesela. Ya da İran'ın, yine Türkiye'nin yaşadıkları ortada. Orada da hani İran'dan mı geldi, o da hala böyle bir kafa karışık, gelen füzeler, o füzelerle ilgili tartışmalar vesaire. Orada hala tartışmalar, o füzelerle ilgili tartışmalar devam ediyor ama ne oldu? O süreçten sonra Adana'daki İncirlik ya da Malatya'daki Kürecik radar üslerine Patriot hava savunma sistemleri yerleştirilmişti. İşte hani Rubio'nun da söylediği, yani NATO tarihinin en kritik toplantısı Ankara'da gerçekleşecek kurduğu bu cümle ya da yaptığı bu yorum, aslına bakılırsa hani Trump'ın da bu tepkilerini hatırlarsak, özellikle İran konusunda yalnız bırakıldım NATO tarafından yorumu da hatırlanırsa, gerçekten ilginç çıkışlara, ilginç tartışmalara da tanıklık edeceğimiz bir dönem olabilir. Günler, o iki gün olabilir, onu söyleyelim. Peki Trump demişken, İran demişken, orada son durum ne? Trump çok iyimser. Ya en azından son açıklaması öyle söyleyebiliriz. Yani şu saatlerde başka bir, gerçi orada şu an saat yani şu saatlerde başka bir açıklama da gelebilir. İran'la müzakereler çok iyi gidiyor. Hafta sonu anlaşma sağlanabilir açıklamasını yaptı. Oval Ofis'te düzenlediği bir tören vardı. Bir kararname imza töreni vardı. O törende kullandığı ifadeler bu yönde. İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu da kabul etmiş olacağını söyledi ve Tahran yönetiminin de bunu kabul etmeye çok yakın olduğu ifadesini yine kullandı. Hatta bunu bir adım daha ileri götürdü. Hani bundan sonraki süreçte ne olur ne biter tabi bilemeyiz ama İran'ın dini lideri Müçteba Hamenei ile de görüşebileceğini, gerekli koşullar oluşursa kendisiyle de görüşebilirim şeklinde bir yanıt verdi gazetecilerin sorduğu sorulara. New York Post'un muhabiri bir soru yöneltti Ayetullah'ın sağlık durumuna dair. Durumunun çok iyi olduğuna dair bir şey duymuyorum yanıtı da yine Trump'ın verdiği yanıtlar arasında yer alıyor. Netanyahu'dan rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi. Özellikle tabii bu saldırgan politikası, İsrail'in saldırgan politikası. Bir yandan masada uzlaşı arıyorlar Amerika ve İran, bir yandan İsrail'in saldırıları hem Gazze'ye hem Lübnan'a, gerçi bir anlaşmadan bahsediliyor, ne kadar hayata geçirilir bilmiyorum. Hizbullah'ın saldırmaması koşuluyla tırnak içerisinde İsrail yönetimi biz ateşkesi kabul ediyoruz dedi ama o işgal politikasında, özellikle Lübnan'a karşı işgal politikası devam ediyor. Bir de önceki gün değil mi hatırlatmıştım ben size, %60'ını Gazze'nin kontrol ediyor şu an itibariyle İsrail yönetimi. Netanyahu'nun orduya bir emri vardı, bunu %70'e çıkartın diye. Peki o emir ne olacak? Onlar belirsiz. Velhasıl bu politikalarının ben İsrail'in en azından değişebileceğine yönelik bir beklentim, açık söylemek gerekirse bu yönde bir beklentim yok. Bu arada Amerika'da enteresan temsilciler meclisinde ilginç bir gelişme oldu. Hani bütün bu süreci ne kadar etkiler ne kadar etkilemez doğrusu bir talepten öte değil ama bunu da akılda tutmak gerekiyor. Kongre'nin alt kanadı olan temsilciler meclisinde Trump'ın İran'a yönelik bu askeri harekat yürütme yetkilerine sınır getiren bir karar tasarısı onayladı. Bir karar tasarısı onaylandı. Orada 208 hayır oyuna karşı 215 evet oyu verilmiş olması önemli. Daha da önemli olan, belki de mesaj açısından önemli. Çünkü dediğim gibi bu karar bir tür talep niteliği taşıyor aslında bakılırsa. Net kesin bir bağlayıcı özelliği yok Trump açısından. Ama Cumhuriyetçi 4 isminde, Cumhuriyetçi Parti kanadından 4 isminde yine demokratlarla birlikte Trump'ın yetkilerinin kısıtlanması konusundaki bu karara ya da tasarıya oy vermiş olması Cumhuriyetçi kanat açısından bence son derece önemli. Ya da Trump'a seçmenin ya da temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçilerin verdiği mesaj açısından çok önemli. Tabii daha önce de senatoda da hem temsilciler meclisinde kabul edilen bu bahsettiğim tasarı, senatoda da daha önce yürütülen benzer girişimlerin aslında bir tür devamı niteliğinde. Demokrat senatörler hazırlamıştı bu taslağı. Trump'ın İran'a karşı askeri yetkilerini kısıtlamayı hedefliyor. İşte daha Mayıs ayında da yine komiteden geçirilmişti bu konuya dair tasarı ama dediğim gibi asıl burada yetkili olan Kongre, Temsilciler Meclisi değil, Kongre'dir ve bu karar tasarısında da hani Kongre resmen savaş ilan etmediği ya da İran'a karşı askeri güç kullanımına yetki vermediği sürece Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ni İran'la yaşanan askeri çatışmalardan çekmesini talep ediyor. Sadece dediğim gibi çok böyle bir bağlayıcı niteliği olmayan bir karardan bahsedebiliriz. Bu arada Trump demişken İran'dan bir açıklama var Trump'la ilgili, onu aktaracağım. Bir de izniniz olursa, yani hep söylerim, aklımızın böyle geçmişte, tarihte dolaşma özgürlüğü var. Bir hatırlatma yapacağım. Şimdi Rubio'nun, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir iddiası vardı. Neydi o? Bir İranlının, Amerika'daki bir İranlının Trump'a yönelik bir suikast planladığı bir iddiası. Bu çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Trump'la ilgili o suikastler, kurgu mu değil mi? Daha geçen ay biliyorsunuz önceki ay yaşananlar ortada. Bunlar çok tartışılır, çok konuşulurken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Rubio'nun bu iddiasına yine X hesabı üzerinden bir yanıt verdi. Ve bütün bu süreci yalanladı. Hatta İran tırnak içinde Rubio şunu söylemişti. Bir İran ajanı var. Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast düzenlemek istiyordu. Yakalandı ve mahkum edildi demişti Rubio bu kişiyle ilgili olarak. Bekai de dedi ki ya mağdur rolü oynamak İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz dedi ve bu her suçlama bu anlamdaki bu yöndeki her suçlama da İran için İran'ın gözünde bir iftiradan ibarettir şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi suikast deyince Amerikan başkanına suikast vesaire bunları deyince şöyle bir araştırma yapıp hani Amerika'nın bu konudaki geçmişine siciline bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani tarihte en çok suikast girişimine uğramış isim kim? 600'ün üzerinde suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Küba'nın efsane lideri Fidel Castro. Fidel Castro'ya yönelik bu suikastlerin neredeyse tamamında 634 suikast girişiminden bahsediyoruz. Neredeyse tamamının altında arkasında kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Üstelik bu bir yorum değil. Bu bir hani gazetelerden toplanan bir veri vesaire değil. Amerikan Senatosu'nun CIA suistimallerine ilişkin 1975 tarihli o bir yani Church komitesi kurulmuştu. Orada 60-65 yılları arasında mesela en az o yıllar arasında sadece Castro'dan bahsetmiyorum. 60-65 yılları arasında en az 8 kanıtlanmış CIA suikast girişimi olduğunu biz bu Church komitesinin yaptığı çalışmalarla öğrenmiştik. Dediğim gibi yani bu konuda yani 50 yıla yayılan bir Castro eğer diyeceksek Castro üzerinden konuşacaksak tabii 50 yıla yayılan bir liste söz konusu ki zehirli prolardan mı bahsederiz? Sigara sağlığa zararlı hadi onu da söyleyelim. İşte en sevdiği dalış noktasına yerleştirilen patlayan deniz kabuklarından işte çikolatalarına yerleştirilmiş zehirlerden mi bahsedelim? Ya yani onlarca yine CIA'nin raporlarına yansımış ve Castro'ya yönelik o suikast girişimlerinden sadece bazılarının örneklerini vermek istedim. Hani Amerika biraz bu konularda Bekai'nin açıklamasını bir kez daha hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün ne demişti? Her suçlama bir iftiradır. Amerika bu iftiraları atarken biraz da kendi geçmişine, kendi CIA'in özellikle tabii geçmişine çok da değil. Senato'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda baksa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. En azından bu tip iddialar gündeme gelirken hani Trump'ın popülaritesini bir parça yükseltmek adına böyle açıklamalar yapılıyorsa en azından İran'a, İran halkına, İran yönetimine karşı da çok ciddi bir haksızlık olarak değerlendirilebilir bu. Benim görebildiğim en azından bu. Diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Biraz Dünya Kupası'ndan her programın sonunda artık Dünya Kupası'na da çok az bir haftalık bir süre kaldı neredeyse. Artık ısınıyoruz değil mi futbol severler olarak. Milli takımımız şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere onlara başarılar diliyoruz elbette. Kadrosu da oldukça ben hani genç ve başarılı bir kadro. Kaleci seçimiyle ilgili tartışmalar çokça yapıldı. Ama ben hani devamlılığın performans düşüklüğü ya da performans eleştirilse de takımda bir devamlılığın Uğurcan Çakır tercihinden bahsediyorum. Ben devamlılığın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirini tanıyan futbolcuların, sporcuların aynı takımda mücadele etmeleri bu anlamda önemlidir. O açıdan ben hocanın verdiği kararı çok da yanlış bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Peki şansımız ne? Biraz bunun üzerinden belki konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tur ihtimallerimiz ne? İşte maçlarımız zaten oldukça zor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani uzmanlar uyarıyorlar. Aşırı Kuzey Yarımküre itibariyle aşırı sıcakların yaşanacağı günler içerisinde bu turnuva Haziran ve Temmuz ayını kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Mutlaka ve mutlaka yeni maçlar içerisinde yeni önlemlerin alınması gerektiği yönünde tespitleri var. Onu hatırlatalım. Şöyle bir bakıyorum, yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalardan bahsediyorum elbette. Pek çok on binlerce maçın simüle edildiği ve şampiyon kim olur, diğer takımların tur şansları nedir, bunların hesaplandığı çalışmalar dikkat çekici. Bir kere net favori İspanya. Bakılınca İspanya'nın şampiyon olma ihtimalinin %16'nın üzerinde olduğunu görüyoruz. Fransa yine aynı şekilde %13'lük bir ihtimal verilmiş Fransa'nın şampiyonluğu için. İngiltere Dünya Kupalarının şanssız diyelim hadi, şanssız takımlarından bir tanesi. İngiltere için de %11'lik bir şans. Messi ile Arjantin için de %10'luk bir şans verildiğini görüyoruz. A milli takımımız açısından da bir tablo var. 48 ülke, yani tarihi yani Dünya Kupası tarihindeki en yüksek katılımdan bahsediyoruz. Onu söyleyelim. 48 ülke içerisinde favoriler sıralamasında Türkiye ortalarda yer alıyor. 21. sırada yer alıyoruz. Mesela yine yapılan hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Çeyrek final ihtimalimiz %17. Çok da düşük sayılmaz. Yarı final ihtimalimiz %7. Final ihtimalimiz %2.6 olarak değerlendirilmiş. Yapılan bu simülasyonlar sonrasında şampiyonluk neden olmasın, ama bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. %9 ihtimalle Türkiye'nin şampiyon olma ihtimali, onu söyleyelim. Ama son tahlilde şöyle bir gerçeklik de var. Evet, katılmak önemli ama sadece artık oraları geçtik diye düşünüyorum. Hani sadece hani oralarda olmak, oralarda mücadele etmek de önemli. Hayır, yani ülke futbolu, ülkede futbola yapılan yatırım, o futbol gerçekliği artık bunun çok daha ötesinde olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Biz buradan milli takımımıza yine başarılar dileyelim. Tabii gün be gün konuşacağız burada. Daha yaklaştıkça, Dünya Kupası yaklaştıkça daha çok ilginç bilgiler bu Dünya Kupası'na özel. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği bu Dünya Kupası'na dair ilginç verileri sizlerle, ilginç ayrıntıları paylaşacağız. Sadece spora dair değil. Orada İran'ın durumu, o da çok enteresan. İran'la ilgili tartışmalarda ne olacak, ne bitecek, o da enteresan. Onu da özellikle tabii İran en çok takip edeceğimiz ülkelerden bir tanesi. Neler yaşanacak onu da göreceğiz. Dediğim gibi 48 ülkeden 1248 futbolcuyu takip edeceğiz biz. Oldukça keyifli bir Dünya Kupası'nın da bizi beklediğini söyleyelim. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün, Özbekistan gibi takımların örneğin ilk kez bu boyutta, bu Dünya Kupası sahnesine ilk kez çıkacaklarını da söyleyelim. Curaçao'nun hikayesini de size bir başka gün, önümüzdeki günlerde aktaracağım. Gerçekten enteresan bir futbol ülkesi. İlginç bir hikayesi var. Gelişi, Dünya Kupası'na gelişi, katılışı, oyuncuların profilleri vesaire, bunların detaylarını da sizlere aktaracağım. Ama önümüzdeki günlerde, tabii böyle günlere bölelim, günler üzerinden konuşalım. Ve işte programın da genelde son 5-10 dakikasını buna ayırıyoruz. O yüzden hazırladığım, kenarda bekleyen ilginç dosyalar da yok değil. Onları da hatırlatmış olalım ve yavaş yavaş toparlayalım. Şöyle siyasetten de biraz sıyrılmak istiyorum aslında. Bunları konuşmak da kim, Kerim Bey söylemişti değil mi? Yoruldum demişti. Gerçekten bizi de yoruyor ama kaçamıyoruz işte. Konuşmak mecburiyetindeyiz diyelim ve hadi bitirelim. Ne yaptık? 4 Haziran 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Beklerim. Size ne düşüyor bu süreç içerisinde? Evet, haklısınız. Aklınıza mukayyet olun lütfen yarına kadar. Hoşçakalın.
0: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dondurma hem bir lezzet hem de insanlık tarihi boyunca serinleme arayışlarının bir ürünü olarak var olmuştur. Tarihte soğuk tatlılar ilk kez Mezopotamya, Pers, Çin ve Roma uygarlıklarında görülmüştür. Persler M.Ö. 500'lü yıllarda kar ve buz depolayarak yazın serin içecekler ve tatlılar hazırlıyorlardı. Özellikle falodeh adı verilen ince pirinç veya nişasta şehriyesinin gül suyu ve limonla karıştırılıp karla soğutulması dondurmanın öncüsü olarak sayılabilir. Benzer şekilde Çin'de M.Ö. 2000'li yıllarda pirinç ve süt karışımının kar üzerinde dondurulduğu ve bu tür sütlü buzlu karışımların soylulara sunulduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron, dağlardan getirdiği karı, bal, meyve püresi veya şarapla karıştırarak soğuk tatlılar hazırlatırdı. Ancak bu karışımlar modern dondurmada olduğu gibi süt, krema ve yumurta bazlı değildi. Arap dünyasının şerbet kültürü dondurmanın tarihinde önemli bir eşik olmuştur. 9. yüzyıldan itibaren Araplar şeker kullanımını yaygınlaştırarak buzla karıştırdıkları şuruplardan şerbet ürettiler. Bu soğuk tatlılar Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılarak Avrupa mutfağını da etkiledi. Bugünkü dondurmanın temeli ise soğutma tekniklerindeki gelişmeyle gerçekleşti. 16. yüzyılda tuz ve buzun birlikte kullanılmasıyla donma noktası düşürüldü. Bu sayede sıvı karışımlar daha düşük sıcaklıkta katılaştırılabildi. İtalyanlar bu yöntemi geliştiren ve Avrupa'da dondurmayı tanıtan başlıca halklardan biri olarak bilinir. Floransalı aşçı Francesco Propio del Coltelli Paris'te 1686'da açtığı Cafe Procope ile dondurmayı halka sunarak gastronomik bir devrime imza atmıştır. Dondurma 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da aristokrasinin sofrasından yavaş yavaş halkın mutfağına inmeye başladı. Fakat asıl kitlesel üretim 19. yüzyıl Amerika'sında gerçekleşti. 1843 yılında Nancy Johnson elle çevrilen ilk dondurma makinesini icat etti ve patentini aldı. Bu cihaz buz ve tuz karışımının çevresine yerleştirilen silindirik bir hazneyle karışımı donduruyor, pürüzsüz bir yapı oluşturuyordu. Sanayi devrimin ardından soğutma teknolojisinin gelişmesi dondurma endüstrisini de etkiledi. Rivayete göre 1904 St. Louis fuarında dondurma satan bir stand tabakları tükenince yanındaki waffle satıcısıyla işbirliği yaparak dondurmayı kıvrık wafflelara doldurmaya başladı. Böylece bugünkü dondurma külahı popüler hale geldi. Günümüzde dondurma küresel bir endüstriye dönüşmüştür. 2024 yılında küresel dondurma pazarının 80 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün vegan dondurmalar, düşük kalorili alternatifler ve farklı coğrafi lezzetler dondurma çeşitliliğini arttırmaktadır. Peki Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Türkiye'de dondurmanın tarihi dünya tarihinden farklı bir yol izleyerek yerel kültürle birleşmiştir. Dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da serinlik arayışının ve tatlı geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye özellikle Maraş dondurması gibi kendine özgü lezzet sayesinde dondurma konusunda dünyada bambaşka bir yere sahip oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde soğuk tatlı tüketimi oldukça yaygındı. Karsambaç ya da bici bici gibi kar üzerinde meyve şurubu dökülerek hazırlanan tatlılar, Anadolu'nun sıcak bölgelerinde halkın serinlemek için başvurduğu yöntemlerden biriydi. Özellikle saray mutfağı, Uludağ, Toroslar gibi dağlardan getirilen kar ve buzları karlık adı verilen özel buzluklarda saklayarak yaz aylarında kullanıyordu. Ünüyle bilinen Maraş dondurmasını ise farklı kılan iki ana unsur bulunur, salep ve dövme tekniği. Salep, orkide köklerinden elde edilen nişasta ve glikomanan gibi polisakkaritlerce zengin bir tozdur. Bu madde su tutma kapasitesi ve kıvam artırıcı özelliği sayesinde dondurmanın erime süresini uzatır, elastik ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Maraş dondurması üzerinde karışım geleneksel olarak büyük kazanlarda uzun süre tokmakla dövülür. Bu dövme işlemi dondurmanın içindeki buz kristallerinin küçülmesini sağlar. Maraş dondurmasının bugünkü formunu alması 19. yüzyıl sonunu bulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Maraşlı ustalar önce İstanbul'u ardından İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göç ederek dondurma dükkanları açmış, böylece bu eşsiz tat Anadolu dışına da yayılmıştır. 1970'lerden itibaren Türkiye'de endüstriyel dondurma üretimi hız kazanmıştır. Özellikle uluslararası markaların pazara girmesiyle külah dondurma, kutu dondurma ve çubuklu dondurmalar yaygınlaşmıştır. Ancak Maraş dondurması yerel üretim ve gösterişli sunumuyla daima geleneksel kültürünü korumayı başarmıştır. Maraş dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de dondurma üretimi yaklaşık 368 bin ton olarak gerçekleşmiş, kişi başı yıllık dondurma tüketimi ise 5,5 kilogramı aşmıştır. Kısacası tüm dünyanın serinlik arayışı, yüzyılların mirasını dondurma külahında bugüne kadar getiriyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tarihi antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Peki dondurmanın ortaya çıkışı nasıl oldu? Dünyada ve Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günümüzde milyonlarca kişinin eğlenceyle özdeşleştirdiği Luna Park kavramı, kökenini yüzyıllar öncesine dayanan panayır kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca Luna Parklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşamın stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Luna Park fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski Luna Parkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler, Luna Park'ların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dönme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan ilk modern Luna Parklardan biri oldu. Onu 1897'de George Tillio tarafından açılan Stipley Chase Park izledi. Luna Park isminin dünya genelinde kabul görmesini sağlayan esas gelişme ise 1903 yılında gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde Coney Adası bölgesinde kurulan Luna Park, modern Luna Park kavramının doğuşunu simgeliyor. Eğlence sektörünün öncü isimleri Frederick Fred Thompson ve Elmer Skip Bundy tarafından inşa edilen bu park, dönemin en gelişmiş elektrikli oyuncaklarını barındırıyor. 250 bin ampulle ışıklandırılan kubbeli yapılar ve kuleler altında tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler, Ay'a seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Luna Park, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Luna Parklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı, bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında Luna Parklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar, boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarının son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen Luna Parklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki Luna Park dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk Luna Park deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı Luna Parkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri Avrupa'daki Luna Parkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir fuarına dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk Luna Park halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit Luna Parkların kurulmasına öncülük etti. Luna Park kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan Luna Park'ta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Jules Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Luna Park'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti. Türkiye'de de zamanla bu isim genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski bir aksesuar olan şapka, yalnızca başı örtmekle kalmadı, kimliğin, inancın, özgürlüğün ve politik duruşunda simgesi oldu. Mamut avlarından devrim meydanlarına, mahkeme salonlarından podyumlara uzanan bu yolculuk, şapkanın aslında sessiz bir anlatıcı olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca başa geçirilen her türlü örtü farklı çağların izlerini taşıdı. Arkeologların Avusturya'da bulduğu 25 bin yıllık Willendorf Venüsü heykelciliği saçtan çok dokuma bir başlığı andıran detaylarıyla şapkanın izini taş devrine kadar götürüyor. Bu durum ilk insanların güneşten korunmak ya da törensel ritüeller için ilkel başlıklar geliştirdiğini düşündürüyor. Tunç Çağı Avrupa'sında ortaya çıkan ikonik şapkalarsa yalnızca seçkin sınıflara ait birer statü göstergesiydi. Almanya'nın Schwerschaft köyünde bulunan yaklaşık 3500 yıllık altın şapka, yüksek din adamlarına veya kraliyet mensuplarına ait ritüel bir başlık olarak yorumlanıyordu. O dönemlerde şapka sadece fiziksel değil, sembolik bir koruma da sağlıyordu. Antik Mısır'da şapkalar mistik bir boyut kazandı. Kabartmalarda sıklıkla görülen mumdan yapılmış konik baş konileri Tel el Amarna'da yapılan kazılarla birlikte gerçek fiziksel nesnelere dönüştü. Bu başlıkların dinsel saflığı ve ölüm sonrası ruhsal geçişi simgelediği anlaşıldı. Böylece başa takılan objelerin öteki dünyaya hazırlıkta bile yer aldığı ortaya çıktı. Antik Yunan'da yün veya keçeden yapılan Pilos şapkaları Roma'da Pileus adını aldı ve özellikle azat edilen kölelerin başına takılarak özgürlüğün sembolüne dönüştü. Bu gelenek Frik şapkasının doğuşuna ilham verdi. Fransız devrimi sırasında halk tiranlığa karşı duruşunu başına geçirdiği kırmızı Frik şapkasıyla gösterdi. Bu şapka öyle güçlü bir simgeye dönüştü ki günümüzde New York'taki özgürlük heykelinin tacı bile bu geleneğin görsel izlerini taşıyor. Avrupa Orta Çağ'ında şapkalar gündelik yaşamın vazgeçilmeziydi. Sınıfsal ayrımı belirleyen bir sembole dönüşen bu başlıklar kişinin cinsiyetini, mesleğini hatta ahlaki statüsünü gösteriyordu. Erkekler geniş kenarlı keçe şapkalar, kadınlarsa örtüler ve taç benzeri başlıklarla toplumdaki yerini ifade ediyordu. Birinin şapkasını zorla çıkarmaksa açıkça bir hakaret sayılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise başlıklar doğrudan ideolojik ve kültürel aidiyetin göstergesi haline geldi. II. Mahmut döneminde getirilen fes zorunluluğu, halkın batı tarzı giyime adapte olması yönünde bir dönüm noktasıydı. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme ve modernleşme hedefi doğrultusunda şapka inkılabı ilan edildi. Bu değişiklik yalnızca kılık kıyafette değil, zihniyette de bir devrimi temsil etti. Yeni yasa, fes ve sarık gibi geleneksel başlıkları yasakladı, yerine batılı şapkaları zorunlu kıldı. Bu karar Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde toplumsal huzursuzluklara neden oldu, gösteriler ve tutuklamalar yaşandı. Uzak Doğu'da şapkalar daha çok iklim ve yaşam tarzına göre şekillendi. Vietnam'da Nonla adı verilen konik hasır şapkalar çiftçilerin güneşten korumak için kullandığı geleneksel bir başlık olarak günümüze kadar ulaştı. Japonya ve Çin'de törenlerde giyilen başlıklar ve bu hasırdan yapılmış günlük kullanımlık şapkalar bu kültürlerin sade ama işlevsel yaklaşımını yansıtıyordu. Dini geleneklerde ise şapka ve başörtüsü neredeyse kutsal kabul edildi. Yahudilikte Tanrı'nın sürekli varlığını hatırlamak için takılan kippa, Hristiyan kardinal ve rahiplerin bretta ve mitre gibi özel şapkaları, Budist rahiplerin sarı başörtüleri ve Müslüman dünyada yüzyıllardır devam eden sarık ve takke kullanımı başlığın ruhani işlevini belirginleştirdi. Sanayi devrimiyle birlikte şapka artık yalnızca seçkinlere ait bir nesne olmaktan çıktı. Avrupa'da ve Amerika'da artan seri üretimle beraber her sınıftan insan şapka takabilir hale geldi. 20. yüzyılda Batı modasında şapkalar adeta altın çağını yaşadı. Kadınlar 1900'lerde büyük tüylerle süslenmiş şapkalarıyla sokakları süslerken 1920'lerde moda dünyasına çan şapka modeli damga vurdu. erkekler fötür, tribili ve homburg gibi modellerle zarafetin timsali haline geldi. Ancak bu gelenek 2. Dünya Savaşı sonrası hızlı biçimde değişti. Alçalan otomobil tavanları, şapkasız liderlerin etkisi ve değişen şehir kültürü şapkayı gündelik hayattan uzaklaştırdı. Özellikle Amerika'da Afro-Amerikan topluluklar arasında şapka hem bir kimlik hem de kültürel onur simgesiydi. Harlem Rönesansı döneminde siyah Amerikalı kadınların büyük, tüylerle süslenmiş şapkaları, erkeklerin zarif takım elbise şapkaları, baskıya karşı bir duruşun yansıması oldu. Bugünse şapkalar daha çok işlevsel ya da estetik bir tercih. Yazın hasır şapkalar, kışın bereler ya da festival alanlarında kullanılan gösterişli tasarımlar artık kimlikten çok stilin parçası haline geldi. Binlerce yıl önce güneşten korunmak için başa geçirilen basit bir örtüyle başlayan şapka serüveni zamanla toplumların inançlarını, sınıf ayrımlarını, siyasi duruşlarını ve estetik anlayışlarını yansıtan güçlü bir simgeye dönüştü. Antik ritüellerden devrim meydanlarına, saray protokollerinden moda podyumlarına kadar uzanan bu yolculuk, şapkanın yalnızca bir giyim unsuru değil, kültürler arası bir hafıza taşıyıcısı, tarihin sessiz tanığı ve başımızın üstüne taşınan kolektif bir kimlik haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kunda, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Annetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseye andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası, bu kostüme Bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki, adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı Bikini olarak kaldı. Yani bikini, boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve dünya güzellik yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Bit City'ni Winnie Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken İki yıl sonra Ursula Andersen ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arıza endam etti. Andres 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve maya dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 1/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken, bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör işte SPF 30 diyoruz 50 diyoruz bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir.

0: faktöre göre avantaj nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında. Daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli. O kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
0: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeyi yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
0: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarı ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor, yani idare edebiliyor, işte onarıyor, normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizde hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa bu çocuklar çocukluklarını çok fazla

0: fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
0: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
0: Güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC krem olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremleri olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
0: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre, özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler, yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi, hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğimiz gittiğimizde ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak, çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyler uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 derece 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma, yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de, özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni, insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre, insan vücudunda gövde içinde sıcaklık, iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık, gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava, ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumundaysa su buharlaşarak gaz haline geçerken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler, farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler, modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur. Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii özellikle dikkat çekici bir yapı olup Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur. Eriha, Filistin. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Eriha yaklaşık 11 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar şehirde milattan önce 9000 yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum, Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut, M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir, Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amuriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, milattan önce 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir, Partenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve milattan önce 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. Milattan önce 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik bir nüfusu vardır. dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani'yi Ankara'da ağırladı. Rusya ile Türkiye arasında önemli bir işbirliği anlaşması daha dün St. Petersburg'da imzalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz sıcak bir gelişmeyle başlıyor. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani'yi dün Ankara'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
2: Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
1: Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliği anlaşması dün St. Petersburg'da imzalandı. Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk iş dünyasını temsil eden Rost-Türk-Rus Ticaret Evi AŞ arasında işbirliği memorandumu imzalandı. Memorandum kapsamında taraflar karşılıklı ticaret heyetlerinin düzenlenmesi, iş forumları ve sektörel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, yatırım ve sanayi alanlarında yeni işbirliklerinin teşvik edilmesi, girişimciler ve şirketler arasında doğrudan iletişim kanallarının oluşturulması yönünde ortak çalışmalar yürütme konusunda mutabakata vardı. Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi kabul edilmedi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
0: Ekonomi.
1: Nefes kredisi yeniden başlıyor. TOP nefes kredisi 8 Haziran itibariyle yeniden başlayacak. Krediler 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOB'a bağlı tüm borsa ve oda üyesi işletmeler başvurabilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu. İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Trabzon 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Van çok bulutlu 21 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu aktaralım. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda Bakırköy'de Taşan Osmaniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hepsi diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık
1: aynen
0: ettik.
1: Öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar
1: futbola.
0: Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir saha falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha işte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama 94 Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Doğru. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi geliyor
1: ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var, böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum. Golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu, yaşında. O, evet. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak. Ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii. Olursa,
1: aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu... Kaleye atamıyoruz, boş kaleye. Diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: Gerçekten
0: herhalde.
1: öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri bundan hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. Hı hı. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Hı hı. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama İkisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: bağımsız
0: olarak.
1: Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker futbolcular. Var, 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle bu yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin-İngiltere maçında erken eliniyor. Kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.

0: Alıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor. Ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Olduğu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı
0: tabii
1: yıllara, kilosu falan, başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın, kadroda yoksun ve Ronaldo, hani yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi, 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan,
0: tekrardan
1: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza, evet, Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller,
0: evet,
1: veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir başlangıç yapıyor bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberliklere getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında, biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir
0: böyle
1: tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire, bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz. Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Evet efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho,
0: tabii
1: işte
0: tabii yani,
1: Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Yani ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar mısın?
0: Evet,
1: ayağının
0: evet.
1: Burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan. Hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır.
0: Bilmiyorum.
1: Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz
1: daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Ay daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya
1: gerçekten
0: geçebilirsen. Yani. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya
0: İlhan
1: saç Mansız tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye-Senegal maçı. İlhan Mansız o altın golü attı. Ve Türkiye yarı finale çıktı. Ve son altın golü de
0: son
1: attı.
0: Altın
1: yani
0: golü.
1: 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı
0: İlhan'ın
1: golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani sonra. Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor. Çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi.
0: Mi?
1: Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle
0: ediyor,
1: hani hala
0: evet.
1: da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen diyelim. Benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok evet. da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor evet. gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci. En iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonra fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim. Finalde evet. Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Attığı.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen. değil mi
1: çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Yani. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt ki. Hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: Ben 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten
0: bu maçı tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pole matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Paul. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Paul 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Evet. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyonda oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli lig. Lerden biri, hatta en önemlileri. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım
0: Real Madrid,
1: oradaki tarafım,
0: Barcelona.
1: İkisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın var
0: Real
1: ama.
0: Real Madrid.
1: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğiz.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle.
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama. Pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok.
1: Yo, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun bu vuvuzelayı? Sen
0: yok.
1: Seviyor. Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence
1: üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii.
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ha,
1: biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlara futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin futbol topu olmazdı. Plastik top böyle alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Ya yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi,
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır hayır,
0: çizgiyi artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki Bilerek Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin
0: var
1: yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Yani vermeyin yani. Hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı
1: geçiyormuş. İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii tabii işte
0: başında.
1: Programın başında söyledik ya yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar. Daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında.
0: Evet.
1: Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı şöyle olma yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar sığınma. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık yani o adını da söyleyerek söylüyor. Batı basını hangisi ise hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı. O sahneler onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 8'i gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kremlin'den Zelenski'nin mektubuna ilişkin isterse Moskova'ya gelebilir yanıtı geldi. Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 950 bin euro iddiasına ilk yanıt CHP'li Gökhan Günaydın'dan geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kremlin'den Zelenski'nin mektubunu gördük, isterse Moskova'ya gelebilir açıklamasıyla bültenimize başlıyoruz. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilerin Zelenski tarafından kendi internet sitesinde yayınlanan açık mektuba ilişkin sorularını yanıtladı. Söz konusu mektubun Putin'in katıldığı bir etkinlik devam ederken paylaşıldığına dikkat çeken Peskov, "Evet, mektubu gördük. Rus tarafı diyaloğu kapıyı kapatmış değil, eğer konuşmak istiyorsa istediği zaman Moskova'ya gelebilir" ifadelerini kullandı. Zelenski söz konusu açık mektupta Rusya ile yürütülecek olası barış müzakerelerine Avrupa ve ABD'nin de dahil olmasının gerekli olduğunu savunmuş ve Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunmuştu. Zelenski olası bir zirve ev sahipliği yapacak ülkeler arasında İsviçre, Türkiye ve bazı Arap ülkelerini önermişti. İç gündemle devam edeceğiz. Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayı ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dosyasında yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 950 bin euro iddiasını içeren ek ifadesine ilk yanıt CHP'li Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, aklına gelince mi ifade veriyor yoksa başka bir iş mi var diye sordu.
3: Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay karar verene kadar tutuksuz yargılanmaya devam etmek yerine hayır tutuklu yargılansın dediniz ve adamı iftiraya zorladınız. İfadesini verdi, yetmez dediniz, bir tane daha ver. Yetmez dediniz, bir tane daha ver. Ne oluyor? Muhittin Böcek hatırlayamıyor. Aklına geldikçe yeni ifade mi veriyor? Yoksa bu da yetmez, çıkmak istiyorsan hele bir kere daha. Şimdilik gelinini çıkartalım, sonrasına bakalım mı deniyor. Arkadaşlar, yargısal süreçler bu kadar kirletilemez.
2: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Mahir Polat YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK sekreterliğine Sezgin Kaya, başkan yardımcılığına ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi. Kurul Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'ten sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması için talepte bulundu. İstanbul'daki simge tarihi yapılardan yere batan sarnıcı ile ilgili istinaftan karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi yere batan sarnıcının İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu. Yere batan sarnıcı 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.
0: Ekonomi.
2: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.868.000 kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti. Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası geldi. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İstanbul hariç Marmara bölgesi ve Muğla hariç Ege bölgesi ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Trabzon 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece ve Van çok bulutlu 21 derece.
0: Yol durumu.
2: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu dakikalarda %54'e ulaşmış durumda. O3 hal Bayrampaşa yönünde orta şeritli bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını aktaralım. TEM'de ise Isparta Kule Büyükçekmece yönünde orta şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu anda 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda var, da aynen olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar. Ya yani yalın ayak oynayıp gol atma. Ya yani Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor gol yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkartamamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor.
0: Evet.
1: Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması büyük başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi.
0: Nasıl bir Brezilya?
1: 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yeni
1: yaparak.
0: Yeni travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim
1: bu
0: neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de 38'i de. Hepsini bilirsiniz 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da, bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da, işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul şimdi etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarih olduğunu unutuyoruz. Artık mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşımıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz, top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı, İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubun sonucu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi, bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım, böyle hala bir sıkıntılı. Ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak, 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında, ama bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz, Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor Almanya.
0: İlk turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani ...1+1+2 ile başlıyorlar. Hı hı. Çünkü ciddi motivasyonları hı hı, evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri. Hı hı. Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen, bu Dünya Kupası'nı takip eden, yani hı hı, Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi
0: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim, bak. Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak, final oynuyorsun. Son 3 maçını, bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilir, süre olarak
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak, demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: Deneyimi
0: yani, tecrübesi büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani O finalde Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol fizik gücü dengeli ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor evet. muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü evet. orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayabiliyor.

0: tarihler
1: 2002'de
0: konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan.
1: Tamam mı?
0: Hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın Almanya çöktü, Rusya açtı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme evet. gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
0: Haydi
1: şimdi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet. penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi? Ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe,
0: de yaşadık.
1: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii vardı. Tabii 17 yıl miydi? 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı.
0: Evet.
1: Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular. Dakikaya vurduğunuz
1: evet.
0: zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani fair play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok
1: evet.
0: tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da

0: Temmuz'da top oynamayı bırakın, sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben, çünkü o dönem şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktım.
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45. Temmuz'da 46-48. Nemle birlikte Katar etrafı, çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevrili, nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse
0: mümkün
1: yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan dönerlerdi.
0: Tabii tabii, erir biterler.
1: Yani şimdi ne oldu? Buhar oldu. 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani.
0: Tabii. Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı.
1: Evet.
0: Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik, yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
0: tabii
1: alt üst
0: ki
1: oluyor.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir dönem, ama Katar hani bütçesini,
0: parasını
1: ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu
1: kez.
0: Paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu. Halk olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan, tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen buna değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Ya, evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar, yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi, yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa, ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlarda da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler,
1: evet,
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir, hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in
0: evet,
1: karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi. Aynı zamanda ilk Arap ülkesi de, Arap coğrafyasında Fas. O anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik
1: vardı ama bu turnuvada
0: gerçekten
1: bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor.
0: Evet.
1: O anlamda çok aksiyonu yüksek bir
0: tabii
1: final.
0: Tabii.
1: Mesela bir önceki finalde 2018, 2014 özellikle Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet, çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin, dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben de tutmam. Ben
0: şeyde tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim. Ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir
1: ya
0: durum.
1: Bunu
0: futbol olarak
1: tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet, zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani evet, ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Aha. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde FAS'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
0: kapışması
1: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet, çok istiyordu. Ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı. Ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
1: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin. Şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
0: görüntü de çok kötüydü. Yani.
1: Evet. Yani
0: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
1: kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani, öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
0: yani
1: yani, hani öyle bir oyun, öyle
0: sanki,
1: bir öyle bir şey de yok yani.
0: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
1: Evet.
0: Mutlaka,
1: o görmüşlerdir
0: mutlaka,
1: muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
0: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
1: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
0: Tabii tabii, sonra dedi ama ya, işte yani, kaç para karşılığı acaba giydi
1: tabii
0: bunlar
1: ki şimdi,
0: falan diye konuşulmuştu.
1: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
0: Tabii.
1: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş.
0: Gazla.
1: Zaten Naziler de gazla öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi Escobar?
0: Kolombiyalı
1: oyuncu 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tahvil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
0: Peki o halde devam
1: edelim. Çok mu
0: eleştirdim
1: edelim Messi'yi ben?
0: Birazcık oldu
1: ama. Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
0: o
1: üzerinden
0: tavra,
1: tüm futbol.
0: Siz o tavra,
1: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
0: var
1: bakınca hani geride. Yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan
0: sen
1: insanlar
0: de bir
1: şey, da
0: hayır
1: değil.
0: De,
1: yani bir gemiyle dört ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
0: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
1: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilere. Evet.
0: Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik dönemini de böyle tabii hatırlarız. Ki. O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
1: Yani maçta kaybedilen zaman, bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın hoca, ne 6 dakikası falan. Ama şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
0: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi, az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var, 2026'ya da geliyor.
1: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda işte burada onu Cristiano Ronaldo.
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya, işte ya Messi yani aldı burada, Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
1: Ama gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni? Tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç, mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak, ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım, işte önce İspanya var tabii, İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim, turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flash.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var, 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
0: evet, bir başarı gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
0: Evet.
1: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Halı saha maçı gibi.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
0: evet.
1: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol, hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve. Haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular,
1: evet,
0: bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek... Pele. Pele 58, 62 ve 1970, futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
1: Çok zor ya. Yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
0: Tabii ki.
1: Takım olarak olacak ki hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
0: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
1: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine. Tek bir kupada 13 gol atmış. Ve 1958 yılında, 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
0: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
1: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
0: Şimdi yaşlarına bakalım. Futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim. Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış. Maşallah.
1: 45 yaşında.
0: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
1: Bu 2018'de de oynamış yani.
0: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
1: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982. 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Kırıyor. Ama diğer rekorları
0: gol olarak
1: kırmak,
0: kıramadı. Gol olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
1: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
0: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
1: tabii
0: başından
1: ki
0: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı kart.
1: Tabii ki
0: kart.
1: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var, 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
0: varlar
1: yani,
0: yani
1: her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
0: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
1: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
0: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850. Ancak gerçekte 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
1: 1950 ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
0: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu. Benim ya, ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani.
1: Hayır, bu
0: gidebilirdik
1: şöyle,
0: çünkü.
1: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
1: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
0: tabii, tabii,
1: çok çıkmasın diye.
0: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
1: evet,
0: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
1: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
0: Evet.
1: O Dünya Kupa, o Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
0: evet,
1: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
0: Peki
1: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
0: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile
1: evet,
0: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
1: Yani çok normal 1930 yılı.
0: İlk turnuva zaten.
1: İlk
0: yani
1: turnuva,
0: ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
1: Ülke zaten şey yok ya, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
0: Tabii.
1: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
0: Abi, ne imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
1: O yüzden yani, diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani.
0: Tabii ki.
1: Bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
0: şimdi
1: etmişler.
0: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri,
0: tabii,
1: falan filan katsak onlar da, ama çok
0: Arap
1: ciddi,
0: kıyafeti giydirmek
1: çok,
0: için.
1: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hı hı, hatırlıyor musun? Mesela çölün ortasına
0: tabii,
1: stadyum,
0: tabii,
1: yeniden stadyum yapmışlardı.
0: Tabii, tabii,
1: yani umarım
0: falan
1: şimdi gelecek önümüzdeki iki dünya kupasının hangi ülkede olacağı belli.
0: Şimdi
1: ama bir Türkiye'de bence, hı hı, şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha dünya kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir dünya kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla, hı-hı, olduğu için iki, hı-hı, ya da üç ülkeye veriliyor. Yani Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
0: bekliyoruz,
1: umarım, efendim. Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil yıl. 12 yıl sonra.
0: Aynen,
1: ancak
0: öyle
1: olursa olur.
0: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır
1: tabii
0: diye düşünüyorum.
1: Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
0: Evet.
1: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim,
0: anca
1: ama orada
0: yine
1: da
0: işte sıfırdan bir yapmak olursa herhalde yani, öyle olur.
1: Evet.
0: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. TOKİ 20 bin konutu Kur'ansız satışa sunacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Kentte zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Buna göre başkentte bazı yollar kapatılacak ve hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve günü Esenboğa Havalimanı'na yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ankara genelindeki MOBS kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirket çalışanlarının da evden çalışması için planlama yapıldı. Ayrıca dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist büyütüldü. Pistin uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı. 24 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahse ilişkin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen yaklaşık 192 milyar liralık para trafiğini kripto varlıklarla akladığı iddia edilen bir suç şebekesi çökertildi. MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz varlığa el konuldu. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Ekonomi.
2: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. AYM dünkü genel kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. Hemen hatırlatalım, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz hükmünü içeriyor. TOKİ 20 bin konutu kurasız satışa sunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ aracılığıyla 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun kurasız açık satış yöntemiyle satışa sunulacağını açıkladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşan projede fiyatlar 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Satışlarda gelir ve ikamet şartı aranmayacak. Başvurular 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %0,67 değer kaybederek 13.872 puanla günü kapattı. Hemen rakamlara bakacağız. Dolar 46 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Euro'ya baktığımızda ise Euro'nun da 53 lira 51 kuruş olduğunu görüyoruz. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına hemen bakacağız. Gram altın 6.629 lira, çeyrek altın 10.812, tam altın 43.102 lira, ata altını da 44.141 lira.
3: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %56'lık bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre daha fazla olduğunu aktaralım. Birçok ana arterde yoğun bir trafik yaşanmakta. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa çıkışı Seyrantepe yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde burada yoğun bir trafik yaşanıyor. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor ve bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bülteninden bir uyarımız olacak. Sabiha Gökçen tünellerinde Doğu ve Batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şeritler trafiğe kapalı, ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre 13 Haziran'a kadar devam edecek. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 5 Haziran 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Programa saatim 09, onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Birleşik ve küçük harfle. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Geçeceğiz siyasete, geçeceğiz ekonomiye. Bugün saat 10 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun da enflasyon, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu, Mayıs enflasyonunu %2,16 olarak hesapladı. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce sosyal medya hesabından paylaştı bu bilgiyi. Dedim bunlara geleceğiz, bunları konuşacağız elbette. Daha önümüzde 2 saatlik upuzun bir süreç var ama oradan önce başka bir konu, başka bir gelişme. Daha doğrusu ilk günden beri takip ettiğimiz bir konu, bir cinayet. Kartalkaya'dan bahsediyorum. Bugün 494. günü o cinayetin üzerinden 494 gün geçti. 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetti o cinayetle ilgili olarak. Dikkat çekici aslına bakılırsa öngörülmüş bir gelişme, olumsuz anlamdaki bir gelişmeden bahsediyorum elbette. Neden biz hep burada konuşuyoruz, neyi konuşuyoruz? Özellikle kamu görevlilerinin, değil mi? Bu cinayette kamu görevlilerinin ne kadar sorumlu olduğuna dair bir yargılama süreci neden başlamıyor diye hep soruyoruz. Gerçi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda yürüttüğü bir soruşturma var. Özellikle Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak o soruşturma devam ederken o soruşturmanın öznelerinden, o soruşturmaya dahil olan isimlerden bir tanesi adli kontrol soruşturma yürütülüyordu kendisiyle ilgili olarak ve mahkemede bir adli kontrol şartı almıştı kendisiyle ilgili ama biz öğreniyoruz ki elimize ulaşan bir belgeyle o şartlara uymamış kendisi. O zat neden olduğunu, ne olduğunu daha detaylı şekilde anlatacağım. Özetle bir hatırlatma yapmak istiyorum aslına bakılırsa. 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma talebi vardı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Ne oldu? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu konuda bu soruşturma iznini kabul etmemişti. Daha sonrasında ailelerin hukukçuları yargıya başvurdular. Daha sonrasında da yargıdan da bu konuda gerekli izin çıkınca 9 şüpheli ile ilgili o soruşturma başladı. Gerekçe dikkat, taksirli ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan bu kişiler mahkemeye sevk edildiler. Bu 9 isim ve bu 9 isimle ilgili olarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirilmişti. Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, bunu bir hatırlatalım. Hatta o süreç içerisinde kendilerine bu 9 isme yönelik yöneltilen o soruşturma sırasında savcılık tarafından yöneltilen sorulara da hukukçuların, avukatların bir itirazı vardı. Neydi o itiraz? Onu da hatırlatalım. Tüm sanıklara sadece savcılığın iki soru sorduğu ve duruşmada anlattıkları meseleleri sormadığı yönünde bir itiraz da vardı. Neydi o mesela? Kontrolörlerin, patronların diğer otelinde kaldığı meselesi. Mesela bu sorulmadı o kontrolörlere. Ya da delillerin karartıldığı gibi iddialar vardı ki bunlar yargılama aşamasında da konuşulan başlıklardı. İşte neden bu sorular onlara yöneltilmedi diye de sorulmuştu. Dediğim gibi 9 kişiyle ilgili olarak bir adli kontrol ve yurt dışı yasağı var idi. Neden geçmiş zaman kipi kullanıyorum? Çünkü daha sonrasında Nisan ayının 9'uydu yanlış hatırlamıyorsam. Adli kontrol şartının alınmasından 4 ay sonra 3 kişiyle ilgili olarak, 3 bürokratla ilgili olarak 9-10 Nisan'da yurt dışı yasağı kaldırıldı. Neden sadece o isimle ilgili, bu üç isimle ilgili bu yasak kaldırıldı? O ayrı bir tartışma konusu. Zaten bunu bu gelişmeler yaşandıkça hep konuşmuştuk, tartışmıştık. Şimdi neyi öğreniyoruz biz? Bu üç isimden bir tanesi şu an soruşturma aşamasında olduğu için ismini vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Bu kişi Uludağ Alan Başkanı'ydı daha önceki süreçte ve 17 Ocak 2026'da cinayetten yaklaşık bir yıl sonra görevinden alındığını biz öğrenmiştik. Resmi gazetede yayınlanan bir yazıyla, bir kararnameyle onun yerine de Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü atanmıştı bu kişinin yerine. Ve bakın Alican Uludağ, gazeteci arkadaşım Alican Uludağ, neden bu gazetecilerin işlerini, mesleklerini yapması gerekiyor? Bu sorunun yanıtlarından bir tanesi. Şöyle bir bilgiye ulaşmıştı o süreç içerisinde. Bu kişi, bu bahsettiğim adli kontrol şartına uymadığı belirlenen, ki bununla ilgili de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı var. O yazıyı da size özetleyeceğim. Ama Alican bir haberinde demişti ki, bu kişi dosyanın şüphelisiydi aynı zamanda. 16 Aralık 2024'te, dikkat, 16 Aralık 2024'te yani cinayetten yaklaşık bir ay önce otelde yapılan denetim sırasında yangın güvenliğiyle ilgili hiçbir eksikliği tespit etmeden yangından bir gün sonra otelle ilgili raporun düzenlendiği bilgisini de bizlerle paylaşmıştı. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu kişi, yani adli kontrol şartına uymayan kişiyle ilgili, dediğim gibi Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden, Adalet Bakanlığı'na bağlı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı. 1 Haziran 2026 tarihli bir yazıdan bahsediyorum. Bu kişiyle ilgili olarak Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3-4-2026 tarihli bir kararı var. Aldığı bir karar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesine göre adreslerine en yakın kolluk birimine her ayın ilk haftası, cuma, cumartesi, pazar günlerinin herhangi birinde 8 ile 22 saatleri arasında bir kez olmak üzere imza atmak mecburiyetindeydi bu kişi. Şimdi biz öğreniyoruz ki bu kişi 2-5-2026, 3-5-2026 tarihlerinde imza yükümlülüğünü ihlal etmiş ve bu konuda da gerekli önlemlerin alınması için, gerekli adımların atılması için, dediğim gibi, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndermiş. Adı geçen yükümlülük ihlali nedeniyle hakkında karar verilmesi için dosyayı size gönderiyoruz demiş müdürlük. Şimdi ortada olan bir gerçeklik var. Bu yurt dışı yasağı kalktığı zaman, ki konuşmuştuk bunu da, işte Nisan ayıydı, ailelerde, hukukçularda bu kişiyle suçludur suçsuzdur, bu başka bir tartışma konusu. Bunu o gün de söylemiştim ben ama bir soruşturmaya tabi, hakkında yurt dışı yasağı var, sonrasında kaldırıldı ve bir adli kontrol şartı var. Ve ailelerde ve hukukçularda, ailelerin avukatları da neden bu yurt dışı yasağı kalkıyor? Soru bir. İki, soruşturma neden hala bir iddianameye dönüşmedi? Dediğim gibi bu kişiler suçludur, suçsuzdur. Ama bunun ortaya çıkması için işte aradan geçen zamanı görüyoruz, değil mi? Söyledim daha programın hemen başlangıcında, 494. gün bugün, bu soruları soruyorlar, sormaya da devam ediyorlar. Aslına bakılırsa bu tabloda tepkinin haksız, bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu tabloda o tepkinin, ailelerin ve hukukçuların o tepkisinin haklı olduğunu gösteriyor. Biz de ne yapıyoruz burada? Hayatını kaybedenler, o 78 vatandaşımız ve tabii ki aileleri adına soruyoruz. Bu Turizm Bakanlığı yetkilisi nerede? Bakalım buna bir yanıt gelecek mi, ya da buna bir yanıt geldiği zaman elbette elbette sizlerle paylaşacağız, sizlerle konuşacağız. Şunu da hatırlatalım, kimler ceza almışlardı, o isimleri de izninizle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Halit Ergül otel sahipleri, yine Emine Ergül Murtezaoğlu otelin genel müdürü Emir Aras, yine yönetim kurulu üyeleri ki otel sahibinin kızları Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Araz, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazel otel müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sırrı Köstereli, yine Bolu Belediyesi itfaiye müdürü Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar olası kasta öldürme suçundan mahkum edilmişlerdi. 34 çocuğun ölümünden dolayı bu 11 sanık ayrı ayrı 34 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı. 44 kişinin, diğer 44 kişinin ölümünden dolayı ise yine bu 11 kişi kastla öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezası almışlardı. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 22 Mayıs'ta da bu mahkeme kararı istinafta onanmıştı. Bu bilgileri de hatırlatalım ve bir kez daha soralım. Hakkında adli kontrol şartı verilen ve bu Turizm Bakanlığı bürokratı o şartları yerine getirmediği için şu an itibariyle hakkında bir işlem başlatılmış durumda. Biz de buradan bir kez daha o hayatını kaybedenler ve aileleri adına soruyoruz. Bu şahıs nerede? Peki devam edelim diğer haberlere, diğer başlıklara. Ekonomiyle isterseniz başlayalım. Dediğim gibi saat 10 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ondan önce söyledim, ENAG açıkladı, enflasyon araştırma grubu. Aylık doğru bilgiyi vereyim, notlarıma bakıyorum. %2,16'lık bir artıştan bahsediyor yapılan hesaplamalar. Yıllık olarak bakıldığı zaman da mevcut, yani Merkez Bankası'nın ya da işte TÜİK'in ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahminlerinin çok ötesinde, çok üstünde %53,13'lük bir enflasyonla karşı karşıyayız yıl itibariyle. Ama söylediğim gibi bu en an hesaplamasıdır. Peki mesela diğer anketler, ekonomistler neler söylüyorlar? Onu da söyleyelim. Yıllık bazda bakılırsa %29,40'lık bir enflasyon bekliyor. Anadolu Ajansı'nın anketidir bu, onu söyleyeyim. İstanbul Ticaret Odası geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İstanbul'un enflasyonu genel olarak Türkiye'nin bir tık üzerindedir. %1,53'lük bir enflasyon hesaplaması yapmıştı. Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyonda İstanbul Ticaret Odası'na göre, onu tekrar edelim, %36,77. Bakalım saat başı itibariyle TÜİK'ten nasıl bir veri gelecek. Muhtemeldir ki bu 1,53'ten, yani İstanbul enflasyonundan daha düşük bir veri, daha düşük bir rakamla da karşı karşıya kalacağız. Ama tabii belli olmaz. Son dönemde Türkiye İstatistik Kurumu bizden daha çok, aslına bakılırsa, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i şaşırtan veriler de paylaşıyor. Bakalım, dediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu saat başı itibariyle Mayıs ayı enflasyonunu nasıl açıklayacak? Dün konuşmuştuk, siyasete geçelim biraz, daha doğrusu siyaset deyince tabii bu son dönemde akla gelen ilk parti hangisi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Orada dün biraz özetlemiştim. Özgür Özel'le ilgili yürütülen soruşturmalar, işte Muhittin Böceğin oğlunun verdiği ifade, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler, orada Özgür Özel ve diğer 3 doğru hatırlıyorum. Evet, 3 milletvekilinin, CHP'li milletvekilinin de adı geçiyordu o if-

başladığını duyurdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. O 38. kurultay, mutlak mutlana da gerekçe olan 38. kurultayına CHP'nin yönelik iddialar kapsamında Özel'le birlikte 3 milletvekili hakkında dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini de açıkladı. Kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Neden burada yetkisizlik ifadesi kullanılıyor? Çünkü milletvekili bu isimler. Milletvekili oldukları için bu soruşturmaların Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerekiyor. Bir teknik durum sadece. Bu nedenle şimdi Özgür Özel'in farklı tarihlerde örgütlü suçlar soruşturma bürosunun yürüttüğü bir soruşturma ve dediğim gibi savcılık diyor ki Özgür Özel'in farklı tarihlerde Özkan Yalım'dan tırnak içinde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği ve bu miktarların teslim edildiğine ilişkin iddialar, dikkat, iddialar bulunduğu yine başsavcılığın açıklamasında belirtildi. Beyanlar yine bu yazıda, sevk yazısında yer verilen tırnak içinde delil olarak değerlendirmiş savcılık bunu. Beyanlar, HTS ve bas kayıtları, mesajlaşma tutanaklarının değerlendirilmesi sonucunda dediğim gibi Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar var diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu gerekçeyle dosyayı kime nereye gönderiyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Bu arada diğer milletvekilleri kim diye merak ederseniz Özgür Özel'in dışında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yine Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş. Bu isimlerde yine bahsettiğimiz bu dosyada adları geçen milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri. Dün bunu biraz özetlemiş, hatta beraber sizden de bu konuda yorumlar gelmişti. Beraber de yorumlamıştık. Biz önümüzdeki günlerde CHP içerisinde yaşanan işte Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular tartışmaları vesaire bunları yaparken bir anda bambaşka bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. Tabii fezlekeler, meclis süreci, dokunulmazlıkların kaldırılması vesaire bunlar uzun vadeli süreçler, bunların tamamı tabii ki ne diyoruz? Bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ama bambaşka iddialar, bambaşka tartışmalara doğru gidebilir bu mesele. Onu da hatırlatalım, onu da söylemiş olalım. Bu arada Muhittin Böcek, şimdi Özgür Özel'le ilgili bu iddiaları konuşurken hem Muhittin Böcek'in oğlu hem de Özkan Yalım, eski Uşak Belediye Başkanı'nın ifadelerini aktarmıştım. Dün bunların detaylarını size aktarmıştım. İşte bugün Özgür Özel'le ilgili bu gelişmede onun bir yansıması, onun bir devamı zaten. Ama mesela dün öğrendik ki biz Muhittin Böcek de ek bir ifade vermiş. Yine savcılığa, o biliyorsunuz o ilginç, şöyle söyleyeyim. Muhittin Böcek seçim döneminde Özgür Özel'in talebiyle 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia ediyor. O ifadesinde bu önemli, bu dikkat çekici. Hani şunu tabii konuşmak, şunun üzerinden belki tartışmak, konuşmak gerekiyor. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Şimdi tabii diyor ki Muhittin Böcek, ben bu paraları Ferdi Zeyrek'e verdim. Ferdi Zeyrek biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Şu an itibariyle böyle bir suçlamaya, böyle bir ithama yanıt verebilecek durumda da değil. O da dün çok sert şekilde eleştirildi. Özellikle tabii Ferdi Zeyrek'in Manisa'daki seçim çalışmalarında, ki benim de tanıdığım birkaç arkadaşım da var orada, gazeteci kökenli arkadaşım da var. Onların da çok yoğun bir tepkisi vardı. Madem bu kadar para alındı, biz neden, yani iddiaları eleştirirken bu eleştirileri, biz neden pek çok harcamayı kendi cebimizden gönüllü olarak yaptık? Hem bu seçim sürecinde Ferdi Zeyrek'e destek verenler, gönüllülerden bahsediliyor. Bu kadar para varken nasıl oldu bütün bunlar diye de soruyorlar. Bu iddiaları, özellikle Muhittin Böcek'in bu iddialarını dediğim gibi eleştirirken. Oradaki en büyük eleştiri de doğrusu o da tabii en önemli konu, Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmiş olması ve bu suçlamalara yanıt verecek durumda olmaması. Bu çok kafa karıştırıcı bir durum. Diyelim ki doğru.
parantez içinde söylüyorum bunu. Diyelim ki bu iddialar doğru. Yargılama süreçleri vesaire bunlar ortaya çıkacaktır, değil mi? Bir süre sonra tabii ki biz de buna inanıyoruz. Adalete güveniyoruz. Şimdi döviz cinsinden milyon

0: Milyonlarca liranın, milyonlarca euronun aktarıldığı söyleniyor talep üzerine. CHP Genel Merkezi'nden gelen işte ya da Özgür Özel'den işte pek çok isim veriliyor. Veli Ağbabalar, diğer isimler, bunların isimleri geçiyor. Ama mesela şu soruları da herhalde belki Muhittin Böcek yanıtlayacaktır diye düşünüyorum. Mesela böyle büyük bir parayı nasıl, milyon, 2 milyon eurodan neredeyse değil mi bahsediyor Muhittin Böcek? Mesela nereden bulmuş olabilir ya da hangi gerekçeyle bu paralar bir şekilde veriliyor? Yani sadece belediye başkanı olmak mesela ne anlam ifade ediyor ki böyle büyük paralar verilebiliyor? Yani siyasetin ruhuna bakalım o zaman. Siyasetin tartışmasını o boyutuyla konuşalım. Belki bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Sayın Savcı da bu soruları, yani bu paralar nereden geldi de eğer verdiysen gerçekten bir şekilde nasıl ödendi ya da maddi karşılığı nerede, ne bu paranın diye de belki sormuştur diye düşünüyorum. Bir süreç ortaya çıksın, tabii iddianameler hazırlanacaktır diye tahmin ediyoruz. O iddianameler hazırlansın, o iddianamelerde işte bir şekilde o savcılığın soracağı, sorduğu sorular ya da verilen yanıtlar hep ortaya çıksın. Orada daha detaylı şekilde konuşuruz. Bütün bunları tartışırız, değil mi? Peki, CHP içerisinde dün söylemiştim, Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak demiştim. Orada tabii en çok tartışılan konu, hani disiplin kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bazı isimleri, kimleri daha doğrusu, buna çünkü dair tartışmalar var. Hangi CHP'li isimleri disipline sevk edeceği yönünde tartışmalar var. Tabii hani bu tip haberler son dönem artık CHP Genel Merkezi ile ilgili haberler çok alışkın olmadığımız şekilde iktidara yakın medya üzerinden yürüyor. Enteresan, Mahmut Övür'ün bu konuda bir yazısı var. Hani sadece aklımızın kenarında bulunsun. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın disiplin kuruluna, ihraç gerekçesiyle disiplin kuruluna verileceği ya da disiplin kuruluna sevk edileceği yönünde bazı böyle Mahmut Övür'ün iddiaları var. Ama bu sadece tabii Mahmut Övür bunu söylediği için aktarmıyorum. Bu isimler daha önce yine benzer kişiler tarafından dile getirilmişti. Bir gündem ısıtılıyor. Bir yandan da böyle bir durum, böyle bir gerçekliğimiz var. Tabii mesela bu kararla birlikte, ki Yüksek Disiplin Kurulu daha önce ihraç edilen isimlerle ilgili de kararlar aldı. Bir önceki YDK'nın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı ihraç kararlarının iptal edilmesi yönünde, ki orada mesela enteresan, çok tartışmalı isimler var CHP deyince. İşte Hatay eski belediye başkanından mı bahsetsek, Barış Yarkadaş'tan mı bahsetsek, değil mi? Pek çok isim bu anlamda gündemde. Bakalım CHP'de, yeni CHP'de bu isimler yine dönecekler mi partiye, ya da parti içerisine döndükleri zaman nasıl tartışmalara, mesela Gürsel Tekin yine bu isimler arasında, yani o kadar enteresan isimler var ki partiye döndükleri zaman da nasıl bir tartışma zemini ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz, hep beraber anlayacağız bunu. Tabii Özkan Yalın meselesi var, o ayrı bir tartışma konusu. İşte az önce ifadelerinden bahsettik, onun ifadeleriyle hazırlanan işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma, gerçi Ankara'ya devretti ama Özkan Yalın, Uşak Belediye Başkanı, ortaya çıkan görüntüler vesaire iddialardan sonra, tutuklanmasından sonra da partiden istifa etmişti. O dönemde ihraç kararı da çıkmıştı. Böyle bir karışık dönem vardı. Bu konuşuldu mesela. Mahir Polat'a soruldu. YDK'nın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun yeni başkanı. Ona soruldu. Dedi ki, o da hani Özkan Yalım'ın affedilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten kendi isteğiyle istifa etmişti. Dolayısıyla ama yine de o dosyaları da tek tek inceleyeceğiz ifadesini kullandı. Aslında dediğim gibi hani 38. kurultayla ilgili verilen ifadeler, ortaya atılan iddialar, o iddiaların tarafları şimdi aynı siyasi parti içerisinde, aynı siyasi partinin çatısı altında nasıl bir mücadele verecekler? O da ayrı bir tartışma, ayrı bir başlık aslında siyasette. Benim hep o naçizane söylediğim bir durum var. Hızla bir şekilde özellikle Özgür Özel kanadının yeni bir partiye doğru yol aldığını söyleyebiliriz. Bu yorumu yapmak, herhalde bu yorum yapmak için artık çok ileri bir aşamada değiliz. Onu da hatırlatalım. Bir not daha aktaracağım. Arkasından da Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir şekilde daha önce hani çok iyi geçiniyordu ama Timur Soykan'la ilgili bir suç duyurusu var. Onu konuşacağız ama Salı günü demiştim, dün şunu söylemiştim. Bugünlerin en önemli gündem maddesi CHP'nin grup toplantılarında artık kim konuşacak sorusu olacak. Bunu da çokça konuşuruz demiştim. Gazeteci arkadaşlarımız Kılıçdaroğlu'na dün bunu sordular. Ne yapacaksınız, konuşma yapacak mısınız diye sordular. Ya daha doğrusu Salı günü kim konuşacak grup toplantısında diye sordular. Şöyle bir yanıt verdi. Umarım hep beraber olacağız. Bir dilek ifadesi var. O dilek nasıl hayata geçecek hep beraber göreceğiz. Ama bir müzik arası verelim dilerseniz. Şöyle bir nefeslenelim, arkasından Timur Soykan'la, Timur Soykan'ın bir iddiası, Kılıçdaroğlu'nun da o iddiaya yönelik olarak yaptığı bir suç duyurusu, onu konuşacağız. Kısa bir ara.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri Bey Zamanı'na devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacaktı. Diyeceksiniz ki bu şaşırtıcı bir durum değil. Neden bahsediyorum? Şadi Yazıcı'nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili olarak yaptığı bir açıklama vardı. Kamu görevlisine alenen hakaret iddiasıyla bugün Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaktı Ekrem İmamoğlu. Hatta bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis cezası artı alıştığımız üzere artık bu tip davalarda siyasi yasak talep ediliyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak, ki daha önce de bu dava ile ilgili olarak bir beraat kararı vardı. Gelen itirazlar sonrası yeniden yargılama kararı alınmıştı. Onu da bir hatırlatalım. Bu haberin normal hali. Ama şimdi öğreniyoruz ki, az önce yine Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamayla öğreniyoruz ki Ekrem İmamoğlu bu davaya katılamayacak. Daha doğrusu fiziken katılamayacak. Segbis'le katılım gerçekleştirecek. Neden? Çünkü bize ulaşan bilgiler bir araç arızası gerekçesiyle Silivri'den Anadolu Adliyesi'ne götürülürken bir araç arızası meydana geliyor ve o araç arızası gerekçe gösterilerek tekrar Silivri'ye dönüyor araç. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, saat 7:25'te beni aldılar, çıkarttılar cezaevinden ve araç arızası nedeniyle tekrar dönmek mecburiyetinde kaldık. Yola çıktıktan 60 kilometre sonra geri döndürüldüm, diyor Ekrem İmamoğlu. Yaptığı açıklamayı aktarıyorum size. Ciddi bir eziyetle karşı karşıyaydım ifadesi yine benim dikkatimi çekti. Bunu da zaten anlatacağım, nelerin yaşandığını da anlatacağım şeklinde bir açıklaması var Ekrem İmamoğlu'nun. Dediğim gibi fiziki olarak o mahkeme salonunda bulunması bekleniyordu ve bir savunma yapması bekleniyordu Ekrem İmamoğlu'nun, ama Segbis'te katılacağını da öğreniyoruz. Enteresan bir gelişme, hani bir son dakika gelişmesi olarak size aktarmak istedim. Başka bir şey var mı diye de bir yandan da bakıyorum. Hayır, bu kadar. Peki, müzik arasına gitmeden önce de dedim ki Kılıçdaroğlu bir suç duyurusunda bulundu. Alışkın olduğumuzun çok ötesinde bir davranış. Neden bahsediyorum? Biz Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem itibariyle de tavrını da biliyoruz. Gazetecilerle ilişkisini biliyoruz. Timur Soykan'a ilgili bir suç duyurusunda bulunacağını açıkladı Kılıçdaroğlu. Gerekçe aslına bakılırsa dün de bu konu gündemdeydi ama hani sadece bir iddia olduğu için ve o iddianın bir şekilde Timur Soykan'da o iddianın muhatabı olan kişi zaten açıklayacaktır demişti. Neydi o iddia, Timur Soykan'ın iddiası? Bir belediye başkanına, Kılıçdaroğlu'nun bir belediye başkanına itirafçı ol, İBB davasını büyüt dediğini iddia etmişti Timur Soykan. İşte Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, o artık bu isimleri de CHP'de öne çıkan isimler haline geldikleri için bir şekilde öğrenmek durumundayız. Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Peki bu iddianın, daha doğrusu bu suç duyurusunun muhatabı olan gazeteci arkadaşımız Timur Soykan ne dedi? Umarım, dedi, Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan bu belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıklayacaktır. Haberin doğruluğundan şüphem yok ifadesini kullandı. Hani dediğim gibi dün de bu konu gündemdeydi ama burada tabii ki Timur'un haberinin çok büyük önemi var. Ama burada bir dikkatimi çeken, hani Kılıçdaroğlu çizgisinin nasıl değişebileceğini de gösteren bir durum. Kılıçdaroğlu'nun Timur Soykan'la ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunacağının açıklanması, burada benim dikkatimi çeken bu oldu. Yani bir yalanlama gelebilirdi, bir basın açıklaması gelebilirdi, değil mi? Bunlar son derece normal. Zaten sürekli olarak medyayla birlikte, medyanın gözünün önünde Sayın Kılıçdaroğlu, yani bir gazeteciye yönelik suç duyurusunda bulunacağına bu iddia yalandır der, geçer giderdi. Peki devam edelim. Gazeteciler demişken, kim? İsmail Arı. 75 gün sonunda bugün mahkemeye çıkıyor İsmail Gazeteci. Bir Gün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'dan bahsediyorum. 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. 2 aydan uzun bir süredir, söylediğim gibi 75 gündür tutuklu bulunuyor İsmail Bugün saat 14'te hakim karşısına çıkacak. Bayram tatili için ailesinin yanına gittiği Tokat'ta gözaltına alınmıştı 23 Mart'ta. Daha sonra daha sonrasında Sincan cezaevine konmuştu. Şimdi davada yine Ankara Adliyesi'nde görülecek. Tabii hukukçular çok eleştiriyorlar bu kararı. Gazeteciler zaten biz de eleştiriyoruz. İddianamede hangi suçlamalar var İsmail'le ilgili? Onu da izninizle aktarayım. Gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir konuşmadan bahsediyoruz. Bir açıklamadan bahsediyoruz İsmail'in. Haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu bulunuyor. 75 gündür iddianamede de Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen neydi o? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali suçundan 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar bir hapis cezası var. Bir Gün TV'nin YouTube programında iktidara yakın vakıflarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 3 ayrı sosyal medya paylaşımı da yapmıştı İsmail o vakıflarla ilgili. İşte onlar delil olarak sunuldu, delil olarak gösterildi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii burada asıl mesele, asıl konuşulması gereken mesele tabii ki gazeteci arkadaşlarımızın ödediği bedeller. Ama bir yandan da o sansür yasası ile ilgili tartışmalar. Hani bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu neydi o? Hayır, gazetecilerle ilgili bir durum yok denmişti. O kanun, o yasa çıkartılırken 13 Ekim 2022 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 2017'ye A maddesi mecliste kabul edilmişti. Milletvekillerimizin oylarıyla, onaylarıyla. Anayasa Mahkemesi ise ne demişti? Basın ve ifade hürriyetini sınırlandığı gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı açılan davayı oy çokluğuyla, dikkat, oy çokluğuyla reddetmişti. Ki orada o maddede ne deniyor? Onu da hatırlatalım. Onu da hatırlatalım. Hani tutuklama gerekçeleri nedir? Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Yani şu eleştirilmişti o yasa çıkarken, muğlak ifadeler, net olmayan sınırlar, bu aslına bakılırsa gazetecilerin çalışma koşullarını oldukça ağırlaştırır denmişti. Zaten öyle de oldu. Zaten dezenformasyonla mücadele yasası deniyordu ya, 4 yıl geride kalan 4 yılın sonunda bu madde gerekçe gösterilerek çok sayıda gazetecinin gözaltına alındığını ya da tutuklandığını biliyoruz. Bunun üzerinden de maalesef kendi haberlerimizi, meslektaşlarımızın haberlerini de sizlerle paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Peki, dün bir başlıktan, bir haberden bahsetmiştim. Yeni Şafak gazetesinin FETÖ ile ilgili bir haberinden bahsetti. Daha doğrusu imzasız bir yorum yazısı. Öyle tanımlayabiliriz. Hatta bir dinleyicimiz de demişti ki haklı olarak yani burada isim verilmiyorsa bunun bir haber değeri yoktur. Ama şöyle bir durum, şunu söyleyeyim neden bu konuya girdim. Çünkü Yeni Şafak devam ediyor bu yazılarına. Orada demişti ki işte Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ göndermesi vardı. Hatırlayınız, o bayram toplantısında parti içerisinde FETÖ'cüler olduğunu ve bunu tespit edemediği için özür borçlu oldu. Buna denk gelen bir açıklama yapmıştı. Yeni Şafak da o durumdan vazife çıkartarak diğer partilerde de işte MHP'yi işaret etmişti. Geçmiş dönemde MHP'li milletvekillerinin başına gelenleri, o video kumpaslarını, görüntülü hazırlanan kumpasları işaret etmişti. AK Parti içerisinde de, hatta karar alma mekanizmalarında da FETÖ'cülerin olabileceğine dair bir yorum haber yapmıştı. Devam ediyor Yeni Şafak. Israrla bu meseleyi gündemde tutmaya devam ediyor. Hani tırnak içinde şöyle söyleyebiliriz, kokusu yakında çıkar. Neden bunu bu yönde bir haber hazırlıyor? O çıkar ama bu sefer mesela dünkü yazıda siyasi partileri işaret ederken, mesela bugün, dün düzeltiyorum, yine birinci sayfada, ilk sayfasında yer alan haberde, yorumda, düzeltiyorum, haber, yorum farklı şeyler. Yargıda yeniden FETÖ sancısı başlıklı bir haber diyelim, hadi yazı denk geldi. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında 15 Temmuz'un ardından 4000'den fazla hakim ve savcının ihraç edildiği yargıda yeniden FETÖ sancısı başladı deniyor. Danıştay kararıyla göreve iade edilen örgüt iltisaklı hakim ve savcılarla farklı renklere bürünmüş kriptoların birçok dosyada tartışmalı kararlara imza attığı belirtiliyor şeklinde bir ibare var. Hatta işte 17-25 Aralık meselesi hatırlatılıyor. 7 Şubat o MİT krizi hatırlatılıyor. Yine bu metinde hep bunlar hafızamızda yer alan tartışmalar, başlıklar. Selam Tevhid operasyonu, o örgütle ilgili operasyonlar hatırlatılıyor. Daha böyle çok detay, çok ilginç ayrıntılar var. Danıştay'ın göreve iade ettiği 450 isimden bahsediliyor. Ve bir şekilde o isimlerle ilgili bir soru işareti konuyor. İlginç. Son günlerde, son 1-2 günde Yeni Şafak'ın bu FETÖ meselesini bir kez daha gündemine almış olması çok dikkat çekici. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir çizgi izleyecek, onu da göreceğiz elbette. Son 3-5 dakikam, şöyle hızlıca gündemdeki diğer başlıkları da size aktarayım. Fenerbahçe Başkanı, şimdilik ki hafta sonu değişecek Fenerbahçe Başkanı, Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası. Sadece ona değil, kardeşi alan Kenan Saran'a da aynı şekilde yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla bir yargılama süreci işliyordu, hatırlayınız. Saadettin Saran'la ilgili olarak işte orada bir karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis artı 562 bin lirada adli para cezası kararı verildi. O yargılama sonrasında tabi burada dikkat çeken bir konu, hani o ayrıntıyı da unutmamak gerekiyor, hani aklımızın bir kenarında dursun. İşte hepimiz futbol izliyoruz, canlı yayınlara bakıyoruz, şimdi o işte S-Sport'taki yayınlardan bahsediyoruz, Saadettin Saran'ın sahibi olduğu o spor kanalından bahsediyoruz. İşte burada oradaki yayınlar nedeniyle, yasa dışı bahis reklamları nedeniyle bu hapis cezası verildi Saadettin Saran'a. Bu tip mücadelelere, bu tip cezalara hiç itirazımız yok. Yasa dışı bahiste mücadele edilsin ama herkes için uygulansın. Mesela aynı suçlamayla Acun Ilıcalı da yargılanıyordu. Mesela o yine şöyle söyleyeyim size, bilenleriniz biliyordur. Hani detay, bir parça ayrıntı kalıyor ama mesela yurt dışında oynanan maçlarda TRT ekranlarına bile yansıdı o tip bahis şirketlerinin reklamları. Mesela bunlar da milyonlarca kişi onları seyretti. Mesela mahkemeler, farklı mahkemelerin bu anlamda farklı karar veriyor olması benim dikkatimi çekti. Tabii dediğim gibi önemli yasa dışı bahisle mücadele ama yine de bu perspektiften de bir bakmak gerekiyor. Bu perspektif üzerinden de bir okumak gerekiyor. Bir tabii gerekçeli karar bir yayınlansın. O gerekçeli kararda Saadettin Saran'ın aldığı ceza, ki avukatları da itiraz edeceğiz dediler. Ama bir gerekçeli karar yayınlansın. İşte o gerekçeli kararda da ülkemizdeki, Türkiye'deki yayıncıların uluslararası organizasyonlardan gelen bu yasa dışı bahis reklamlarından hangi koşullarda sorumlu tutulacağının da, hangi koşullarda sorumlu tutulmayacağının da yanıtı kendiliğinden ortaya çıkar. Tabii bunu göreceğiz. Hani burada bir kafa karışıklığı var anladığım kadarıyla. Bir yeni düzenlemenin, yasal düzenlemenin ve işte az önce dezenformasyonla mücadele yasasındaki o belirsizliği, muğlaklığı anlattım. Bu konuda da bir net sınırın çizilmesi gerekiyor ki kafalar karışmasın. Aslına bakılırsa gerçekten burada bir buna bir ihtiyaç var. Meclisimiz belki, değil mi? Eğer kendi iç o günlük siyasi kavgalarını bir kenara bırakırlarsa gerçekten yapılması gerekeni yapmaya başlar meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve mesela bu konuyla ilgili tartışmaya mahal vermeyecek netlikte bir nasıl tanımlayalım? Bir sınır, yasal bir perspektif ortaya koyarlar diye umuyoruz. Bir başka gelişme yine Habertürk gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak, Habertürk'ün eski yayın yönetmeni ile ilgili olarak bir iddianame hazırlanmıştı. Hatırlayınız, bir örgüt suçlamasıyla bir iddianame hazırlanmıştı. Son gelen bilgi ki İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne o iddianame gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan o iddianame dikkat çekici iade edildi. Mahkeme o iddianameyi iade etti. Tabii o önemli, neden? suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama gibi gerekçelerle toplamda 286 yıl hapis cezası talep ediliyordu. Bakalım şunu göreceğiz elbette. O suçlamaların niteliği bu iadeyle birlikte değişecek mi? Hukukçular bu konuda farklı yorumlar yapıyorlar ama tabii çok gündemde olan, tabii popüler de bir isim Mehmet Akif Ersoy ve bu suçlamalarla ilgili bir değişim, yeni iddianamede nasıl bir tablo ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz. Şöyle bir bakıyorum, Dorukhan Büyükışık'ın ölümü, buna dair de biliyorsunuz 8 yıl önce hayatını kaybetmişti bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin bir soruşturma ki tekrar söylüyorum, babasının yani Ethem Büyükışık emekli tümgeneral olağanüstü bir mücadele sonrasında bu noktaya geldi o soruşturma. Tekrar açılmıştı. 24 kişi tutuklanmıştı ki aralarında polisler işte üstelik de hani üst düzey polislerden bahsediyoruz. Onlar da tutuklanmışlardı. Ve şimdi öğreniyoruz ki o soruşturma kapsamındaki son gelişme ne? Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı kim? O dönemin Dorukhan'ın hayatını kaybettiği dönemde olay yeri inceleme büro amiri olan Atakan Kaçar'ın da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığını biz öğreniyoruz. Dediğim gibi yani üst düzey polis amirleri, yöneticileri de var. Komiserler, polis memurları, komiser yardımcıları, bu kişiler görevi kötüye kullanma suçundan bu kişilere dava açılmıştı. Sadece onlar değil, o inşaattaki bekçiler, yine işte inşaatın sahibi olan kişiler, müteahhitlerle ilgili de bu süreç ilerliyor, ilerletiliyor. Şu ana kadar da toplamda 25 kişinin de tutuklandığını öğreniyoruz. Gerçekten o babanın alnından öpmek gerekiyor. Ethem Büyükışık, bu ismi unutmayın, unutmamak gerekiyor. Nasıl bir hukuk mücadelesi verdi geride kalan 8 yıl içerisinde. Benim çocuğum canına kıymadı, benim çocuğum öldürüldü ve ölümüyle ilgili soruşturma örtbas edildi diye bunu söyleyerek 8 yıldır çok büyük bir mücadele veriyordu ve işte o mücadelenin sonunda geldiğimiz noktada bu. Bunu da aktarmış olalım. Son 10 saniye arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Var daha haberler aktaracağım. Bir haber merkezine gidelim. Geri kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş, kimden, sevgili Serkan Başdımar'dan öğrenelim. Arkasından ikinci bölümde ben yine burada olacağım. AYM'nin nafaka kararını konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıbaş. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Buca Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 54 şüpheli adliye sevk edildi. ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna'ya yardım tasarısını onayladı. Benzine indirim geliyor, ayrıntılar bültenimizde. Buca Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Ekonomiyi ilgilendiren bir haber. Mayıs enflasyonu %1,71 oldu. Bu aya yönelik enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs enflasyonu da %1,71 olarak belirtildi. Diğer taraftan haberlerimize devam edelim. Sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra İstanbul'da yabancı uyruklular için sahte noter taahhütnamesi hazırlayan 18 zanlı yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklara sahte belge hazırladıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan usulsüz temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklar hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacağı öğrenildi. Nevşehir Merkezi yasa dışı bahis operasyonunda 79 zanlı tutuklandı. Nevşehir Merkezi 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Firari 14 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna'ya yardım tasarısını onayladı. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Oylama sonuçlarına göre tasarı 195 hayır oyuna karşı 226 evet oyuyla meclisten geçti. Tasarıya 207 demokrat, 18 cumhuriyetçi ve bir bağımsız milletvekili destek verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Lübnan merkezi El Mayadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimini uluslararası hukuk standartlarına göre düzenleyeceğini söyleyen Araghchi, Basra Körfezi ülkeleriyle Boğaz'ın yönetimi konusunda istişarede bulunacağız. Ancak nihai karar İran ve Umman arasına verilecek ifadesini kullandı. Araghchi ayrıca İran lideri Ali Hamaney'in evine yapılan saldırı anında kendisinin de Hamaney'in ofisinde bir görüşmede olduğunu ancak patlamalarda kendilerinin bulunduğu bölümde hasar oluşmadığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ortamının yüksek gerilimler nedeniyle karmaşık ve değişken olmaya devam ettiği belirtilerek ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Oman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin anlamına gelen seviye 3 uyarısının sürdürüldüğü bildirildi. Hollywood oyuncusu Los Angeles'ta bıçaklanarak öldürüldü. ABD'nin Los Angeles kentinde Top Gun Maverick filminde de rol alan 81 yaşındaki oyuncu James Handy, kız arkadaşının oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
2: Ekonomi.
1: Tekrardan hatırlatalım, bültenin başında da sıcak gelişmeyi aktarmıştık. Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,81 oldu enflasyon rakamlarını sizlerle paylaştık. TÜİK verilerinin paylaşmış olduğu rakamlar, enflasyon Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise %16,61. Hemen ekonomiyle devam edelim. Benzine indirim geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine 2 lira 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.
2: Spor.
1: 2026 Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda ile karşılaştı. Brezilya'da oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Ay Yıldızlı ekip 3-0 mağlup oldu. Milliler turnuvadaki ilk yenilgisini alırken Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Viyeneli'nin son şampiyonu İtalya ile karşı karşıya gelecek.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İstanbul hariç Marmara bölgesi ve Muğla hariç Ege bölgesi ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için vazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Trabzon 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece, Van çok bulutlu 21 derece. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı programı ile devam edecek. Hoşçakalın.
0: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Neyi konuşacağız? Haber merkezine bağlanmadan önce Serkan'a, sevgili Serkan'a dedim ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar. Süresiz nafaka tartışması aylardır yapılıyor, aylardır konuşuluyor bu mesele ve Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka kararını, bu uygulamayı iptal etti. Şimdi gözler mecliste, tabii hangi adımlar atılacak, ne olacak, ne bitecek, bunu göreceğiz ama çok eleştiri var, özellikle hukukçulardan, özellikle kadın örgütlerinden çok eleştiri, çok ağır eleştiriler var. Bu eleştirilerin nedenlerini konuşacağız. Kiminle? İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Özlem Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan, merhabalar.
2: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu tartışmalar, nafaka tartışmaları, süresiz nafaka tartışmaları böyle genellikle kağıt üzerindeki metinler üzerinden yürütüldü geçmiş dönem itibariyle ama siz sahayı, olup biteni de çok iyi bilen bir isimsiniz. Ben takip ediyorum sizi. Baro deneyiminiz, Morçatı deneyiminiz, bunlar üzerinden de konuşuyoruz. Kadın sığınma evlerine mahkum olan ya da boşanmak isteyen, ekonomik gücü olmayan kadınların hayatını pratikte bu karar nasıl etkileyecek? Benim en çok merak ettiğim şey bu. Önerilerinizi tabii alacağım daha sonrasında.
2: Teşekkür ederim öncelikle yayın içinde. Ve tam da bahsettiğiniz yerden hareket ederek konuşmak istiyorum aslına bakarsanız. Çünkü önümüzdeki süreçte bunların etkilerini çok daha iyi göreceğiz. Ancak maalesef olumsuz olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Sebebi de şu, yani kadınların özellikle bu tip mahkeme kararlarının olumsuz etkileri, ardından bu kararın sonrasında hemen, çünkü bakan da tekrar açıklama yaptı.
1: Tabii.
2: Olumsuz etkilerini görüyoruz. Çok olumsuz etkisi oluyor. Şiddet içeren evliliklere razı olmak ve o şiddetin içinde kalmak, o şiddet sarmalında kalmak olarak sonuçlanabiliyor. Bunların etkileri böyle oluyor. Neden? Çünkü gerçekten de bir evliliğin içerisinde şiddet varsa, fiziksel değil sadece, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddetten bahsediyoruz yıllardır ve bunların görünür olmasından bahsediyoruz. Şiddet içeren bir evliliği sürdürmek istemiyorsa bir kadın eğer ve o gücü de bulabilmişse artık kendinde, sonunda cesaret edip bir dava sürecine gidebiliyor. Bu dava sürecinin içerisinde elbette ki nafaka hakkı var kadınların ve çocukların. Çünkü yıllardır eğer bir şekilde çalışmamışsa, çalışmasına izin verilmemişse kadının, çocuklara bakım gerçekleştirmişse, bu durumda evliliğin sona ermesiyle beraber yoksulluğa düşecek olan taraf olduğu açık. Kanun zaten nafakayla ilgili belirli koşulları koyuyor. Yani nafaka zannediliyor ki hemen böyle çok yüksek nafakalar veriliyor dava açılınca kadınlara diye düşünülüyor. Bunun pratik olarak ve uygulamada hiç böyle olmadığını yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Ama söz nereden duyuluyor? Bu da çok önemli. Verilerle gidiyoruz. Daha önceki nafaka tartışmalarında da defalarca kere bu verileri toparladık. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Ancak bir süre daha ertelenmiş oldu. 10 sene önce de böyle bir gündem vardı çünkü ülkede. Yani 5 sene önce de vardı. Her sene böyle bir gündem çıkıyor. Üzgünüm çünkü şöyle bir yerden üzgün ve öfkeliyim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı özellikle yıllardır bizimle mücadele ettiğimiz ve şiddet alanında da çalıştığımız için bu söylemleri biraz daha geri çekmiş durumda olacak. Yani daha çok şiddet uygulayan aslında erkekleri güçlendiren bir söyleme dönüşmüş olacak. Yani yazılan yorumları bir görseniz, paylaşılan şeylerin altındaki. Hani artık kadınlar daha sessiz olurlar. Seslerini çıkarmazlar artık. Ya da razı olurlar artık evliliğe. Ya da işte bundan sonra daha dikkatli olurlar. Tabii gitsinler, çalışsınlar gibi. Yani şimdi gerçeklikten o kadar uzak söylemler ki bunlar. Bunlara dair cevap vermeyi bile gerekli görmüyoruz. Biz tabii ki elbette ki yasal anlamda da mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu olumsuz etkileri yaşayacağımızı düşünüyoruz. Zaten başvuru mekanizmaları kadınlar açısından, her türlü yasal mekanizmalara başvuru yolları bile o kadar zorlayıcı ki, hani harç ödemekten tutun da uzun dava süreçlerine kadar. Şimdi biraz daha zorlaşmış olacak. Ancak tabii ki biz alandayız yine de.
1: Tabii siz hukukçusunuz, çok daha doğrusunu bilirsiniz ama şöyle bir durum yok mu pratik uygulamada? Zaten hakimlerin hani nafaka miktarını belirlerken tarafların mali durumunu gözettiğini
2: Tabii
1: biliyoruz.
2: ki.
1: Durum değiştiğinde nafakayı kaldırma, azaltma, belki arttırma yetkisi zaten var. Buna rağmen
2: Tabii
1: neden
2: ki.
1: biz bu süresiz nafaka mağduru erkeklermiş gibi sadece algılıyoruz? Ya da bu yönde böyle bir algı güçleniyor bu yönde. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu?
2: Bunun nedenleri çok açık aslına bakarsanız. Tam da işte son dönemlerde daha çok yükselen politikalar nedeniyle. Yani kadın erkek eşitliğine yönelik politikalar değil ya da kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalar değil. Aileci politikalar. Yani ne olursa olsun kol kırılır, yan içinde kalır. Aileler parçalanmasın. Yani şiddet içeren aileler buna devam etsin politikaları yerleştiği için böyle bir uygulama var. Siz de ne kadar güzel söylediniz. Öyle değil mi? Ya zaten yasada da çok açık değil mi? Türk Medeni Kanunu der ki boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimini diğer taraftan mali gücü oranında nafaka olarak isteyebilir diyor size siz nafaka olarak. Yani burada bakın ne kadar çok fazla şart var. Bir kere boşanma yüzünden bir tarafın yoksulluğa düşmesi gerekiyor. Yani bir gelir nispetsizliği gerekiyor. Diğer tarafın nafakayı verecek geliri olması gerekiyor. Aynı zamanda da nafakayı isteyen tarafın da kusursuz olması ya da daha az kusurlu olması gerekiyor boşanma sürecinde. Dolayısıyla bütün bu şartlar varken ayrıca bahsettiğiniz gibi bu nafaka kararına karşı indirilmesi için talepte bulunabilir, kaldırılması için talepte bulunabilir. Sanki hiçbir yol yokmuş gibi bir algı da yaratılıyor. Yani nafaka kararı verildi ama biz bunu asla kaldıramıyoruz gibi bir algı da yaratılıyor bahsettiğiniz gibi. Bir de şu var, anlaşmalı boşanmayla bir taraf razı olmuş, genellikle erkekler, kocalar. Bir an evvel boşanabilmek için diyelim ki anlaşmalı da yüksek bir miktar nafakaya razı olmuş. Sonra vay efendim işte ben yüksek nafaka. Evet ama sen zaten anlaşmışsın. Ya da işte medyada çok çok öne çıkan ünlülerin ya da zengin
1: Evet, daha
2: kişilerin.
1: çok öyle konuşuluyor, değil mi?
2: Tabii ki çünkü bu o kadar az ki ama. Hani biz bunlar üzerinden ve o kişiler de anlaşarak boşanıyorlar üstüne üstlük. O rakamlara razı oluyorlar yani. Ve elbette ki mahkeme kişinin gelirine göre belirliyor bu nafakayı.
1: Siz o yorumlardan bahsettiniz. Onları ben de okuyorum. Hani bu tip haberlerin altında, işte arkadaşlarımızın hazırladığı haberlerin altında ya da sosyal medyadaki o tartışmaları da görüyorum. Hani bazı yorumlarda hani kadın erkek eşitliğine aykırıdır bu nafaka meselesi şeklinde bir savunma geliştiriliyor. Ama tabii siz bir
2: Hayır.
1: kadın hakları savunucusu olarak tam da bunu soracağım. Gerçek bir eşitlik sağlanmadan, istihdamdan bahsediyorum, ücretten, işte kreş imkanlarından bahsediyorum. Nafakanın bir şekilde süreye bağlanması, hani tırnak içinde tanımlarsam katılır mısınız bilmiyorum ama şekli bir eşitlik tuzağı gibi görülebilir mi?
2: Elbette ki öyle. Tam olarak söylediğiniz gibi. Bence siz de alanı takip eden birisiniz anladığım kadarıyla. Bir tarafın sürekli maruz kaldığı şiddet ve bastırılmışlıkla birlikte yani iki tane fidanı aynı anda diktiğinizi düşünün. Bir fidanı sürekli suladığınızı ve güneş gösterdiğinizi, diğer fidana ise bu imkanları sağlamadığınızı düşünün. Birinin boyu alıp gider, diğeri elbette ki küçük kalır, kısa kalır, bakımsız kalır. Kadın erkek eşitliği de böyle bu şekilde. Yıllarca kadınların hakları ellerinden alınmış, çalışma yaşamından tutun da diğer sosyal haklara kadar. Tüm bunlar varken, bu kadar gerçeklik varken gerçek eşitliğin sağlanması bir tarafa pozitif ayrımcılığın yapılmasıyla mümkündür zaten. Eşitlik bu şekilde ilerleyebilir. Kaldı ki süresiz nafaka konusunda kanunda kadına böyle verilir diye bir şey yazmıyor. Her iki taraf isteyebilir bunu. Erkek de bunu isteyebilir. Eğer daha az kusurluysa ve evin geçimini gerçekten de kadın sağlıyorsa erkek de nafaka
1: Tabii.
2: isteyebilir. Bunda hiçbir engel yok ki. Ama erkeklerin bu kadar isyan etmesinin sebebi ne? Ya da bu kadar sosyal medyada da bunun bu şekilde algılanmasının sebebi ne? Sanki haksız bir uygulama yapılıyormuş gibi bir şey de var. Düşmanlaştırıcı bir tavır da var. Hakikaten bunun sebebinin yükselen politikalar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kadınlara yönelik şiddet politikalarının maalesef arttığını görebiliyoruz. Yani her gün kadın ölümlerinin yaşandığı bir ülkede, bu kaldı ki dünya çapında da çok ileri derecede bir aşamaya gelmiş durumda. Kadın yönelik şiddet sadece Türkiye değil, biz bunu yıllardır da söylüyoruz. Kadın yönelik şiddetin dil, din, ırk, millet, gelişmişlik, az gelişmişlik, eğitimli, eğitimsiz diye bir ayrımı yok. Dolayısıyla bunun çok yükseldiğini görebiliyoruz hep beraber. Dünyadaki genel şiddet politikaları nedeniyle de. Hal böyleyken işte süresiz nafaka eşitliğe aykırı inanılmaz derecede yanlış bir bakış açısı. Çünkü kanunda sadece kadına verilir diye de yazmıyor ki.
1: Bakandan bahsettiğiniz Adalet Bakanı Akın Gürlek de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra bir açıklamada bulundu. Hani mecliste işte 9 ay içerisinde değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir düzenleme yapılacak, yasal bir düzenleme. Bu süreçte mesela bu tip süreçlerde siyaset ya da bakanlıklar örneğin sizleri muhatap alıyor mu? Yani bu yasalar nasıl hazırlanmalı, ne olmalı, ne bitmeli? Özetle şunu soruyorum. Önümüzdeki bu süreçte siz meclis siyaset anlamında ya da bakanlıklarla ilgili olarak bir adım atmayı düşünüyor musunuz?
2: Tekrar teşekkür ederim iyi bir yere değindiğiniz için. Şöyle ki tam da biz de 12. yargı paketiyle ilgili ve 12. yargı paketinde düşünülen, tasarlanan, planlanan değişikliklerle ilgili ve bu yasa yapış süreçlerinin usule itirazlarımızla ilgili bir çalıştay yapmayı planlamıştık. 12 Haziran Cuma günü, yani haftaya Cuma günü İstanbul Barosu Merkez Binası'nda konferans salonunda tüm baroları çağırdığımız, tüm illerden, barolardan kadın hakları merkezleri ve komisyonlarını da çağırdığımız ve diğer tabii ki alanda çalışan meslektaşlarımızla da birlikte bir çalıştay yapacağız. Biz bunu öncesinde planlamıştık zaten. Anayasa Mahkemesi kararı buna denk düşmüş oldu. Bu hazırlığın farkında olduğumuzu ve her adam aşamada da buna dair sözümüzü söyleyeceğimizi, ifade edeceğimiz bir çalıştay olacak. Ama zaten söylediğiniz gibi tam da yasalar böyle yapılmaz. Yani böyle bir paket halinde olmaz. Aynı pakete birbirinden alakasız 50 tane şey koyulmaz torba paket. Yani yok trafik suçunu da aynı şeyin içine koy. Yıllarca yani bir medeni yasadaki değişikliği de aynı şeyin içine koy. Bu olmaz. Böyle yürümez bu iş. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle bir sürü yasal değişiklik dahi oldu bu ülkede. Yani son 10 senenin ritmi bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla en başta usulden itirazımız var zaten. Yıllardır bu alanda çalışan hem kadın örgütlerinin hem baroların sözünü duymadan yasa yapmak bir gelenek haline dönüştü son 5-10 senede bu ülkede. Baştan usulden itirazımız var zaten. Bu ülkenin tarihinde medeni yasaların değişiminde 2002'deki, ardından 2004 TCK değişikliğinde, ardından yine İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın yapılış sürecinde yani 200'den fazla kadın örgütünün önerileriyle şekillendi. Yani defalarca görüşmeler yapıldı bakanlıkla. Defalarca toplantılar yapılarak bu yasalar yürürlüğe girmiş oldu. Yine yapılması gereken buydu aslında. Ancak hiçbir şekilde duyulmadan ilerleniyor. Bazen çok tepki gösterilince, kamuoyunda da yükselince o tepki, bu sefer bakanlık görüşmeye çağırıyor. En son zaten İkra ve Fatma Nur Çelik'in vefa

0: zamanda kanunlar yapılıyor, kanunlar değişiyor ama ülkede kadının gerçekliği, toplumdaki gerçekliği, unutulmuşluğu bu meselede tek bir adım atamıyoruz maalesef. Bu makas nasıl kapanacak size? Nasıl bir anlayış değişikliği mi gerekiyor? Bir daha zorunlu kılan siyaseti, kanun yapıcıyı daha mecbur bırakan adımların mı atılması gerekiyor? Kadın örgütlerinin başka bir şey mi yapması gerekiyor? Son olarak bu konudaki yorumunuzu da alabilir miyim?
1: Elbette bütünlüklü politikalarla bu mümkün. Sayın Sputnik Radyo. Bu da nasıl olur? Baştan sona kadar yani en tepedekinin de aynı şeyi söylemesi gerekir, en aşağıdakinin de. Dolayısıyla bugün basına demeç veren Cumhurbaşkanımızdan tutun da bakanlara, milletvekillerine kadar her kademede işte öğretmenlerden, sağlık çalışanlarından, avukatlardan yani her kademede meslek örgütünden elbette ki alanda yer alan çalışan pek çok farklı kademelerdeki kişilerden bizler zaten üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz her daim. Ama bütünlüklü olması gerekir. Bütünlükten kastımız ne? Sadece söz değil. Bütçe de ayrılması gerekir. Bütçe de politik bir tercihtir. Yani kadınların ve çocukların şiddetten uzaklaşabilmesine ya da bu alanda neler yapılabileceğine dair bütçe dahi yok. Yani bunu her aşamada yaşıyor ve karşılaşıyoruz. Örnek, çok küçük bir örnek vereyim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Artık icra kanalıyla çocuk teslimi yapılmıyor. Yani neydi önceden? Diyelim ki çocuk görüştürülmesinde problem yaşıyor taraflar. Artık Adli Destek Hizmetleri Müdürlükleri var. Oralara başvuruyor taraflar. Peki ADM'lerin fiziki koşulları nasıl? Berbat. Peki bir çocuğun getirip götürülmesi gerekiyor ya da bir şekilde araç gerekiyor. Var mı araç? Yok. Neden yok diyoruz? Bütçe yok. Eleman yok. Ortam yok. Yani
0: Anladım.
1: bu kadar açık ve net bir süreç var. Dolayısıyla bence görmek isteyen görür tabii ki. Yıllardır devletin de böyle bir birikimi var diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Ha, bu birikimi kullanmak istemek bir politik tercih.
0: Evet. Anlıyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Peki.
0: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Özlem Özkan'dı konuğumuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum size.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olunuz. Tablo bu. Oysa ki dünyada yani bu nafaka meselesi hani pek çok haklar konu. Yani işte, yani milli eğitimde de bunu konuşuyoruz. Diğer başlıklarda da sosyal devlet neyi gerektirir, ne yapmak gerekir? Bir adım daha ileriye gitmek için hangi adımların atılması gerekir? Biz bunları tartışacağımıza var olan koşulların daha da geriye doğru gittiği bir ülkeyle bir gerçeklik de karşı karşıyayız. Yani sosyal devlet dedim. Dünya neleri tartışıyor, neler üzerinden konuşuyor biliyor musunuz bu meseleyi? Hani kadının nafaka hakkının ötesinde mesela bir devlet fonu modelinden bahsedebiliriz değil mi? Bunları hani konuşmak, bunları bilmek gerekiyor. Sadece hep söylerim bunu. Kendi içimize kapanıp kendi iç tartışmalarımızla böyle birbirimizle mücadele tırnak içinde kavga edeceğimize dünya bu işi nasıl, nereye doğru götürüyor? Bunu görmek. Bunu görmek önemli. Mesela bir uygulama örneği dünyada sadece aklımızın bir kenarında bulunsun diye söylüyorum bu nafaka meselesiyle ilgili olarak. Nafaka yükümlüsü erkeğin ödeme gücü yoksa ya da kadının işte az önce de İstanbul Barosu'daki avukatın da anlattı bunu ya da kadının aynı şekilde ödeme gücü olmadığında ya da ödeyemediğinde devletin devreye girdiği bir nafaka fonundan bahsediyor. Bunu işleten, bunu çalıştıran sistemler var. Neden ülkemizde de bu olmasın? Evet, tamam. Zorlanıyor taraflar, zorlanıyor olabilirler. Bu yasal gereklilik, yasal zorunluluk nedeniyle bunun farklı sonuçları da elbette olabilir. Tamam. Böyle durumda sosyal devlet dediğimiz yapı niçin var? Bizler için var. Böyle bir sorun ortaya çıktığında bu sorunu giderecek olan örneğin dediğim gibi bir devlet fonu modeli devreye girse bütün bu tartışmalar sona erer. Kendiliğinden her şey yürür ama işte her şey politik bir tercihten ibaret. Hadi bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: bir araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık yavaş yavaş yaklaş, bu haftalık tabii son bölüm ve bugünlük son bölümüne doğru yaklaşırken Türkiye İstatistik Kurumu saat başı itibariyle biz nafaka meselesini konuşurken Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bakıyorum şöyle, Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık olarak bakıldığı zaman da %36,61'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enak biraz daha farklı, oldukça farklı bir rakam paylaşmıştı sabah, biliyorsunuz program başlarken de aktarmıştım. ENA'ya göre ise aylık enflasyon 2,36 idi. %32,36. Yıllık olarak bakıldığı zaman da %53,13 olarak gerçekleşti. Tabii burada bizim dikkatimizi çeken başlık hangisi, hangileri, onları da sizle konuşmak gerekiyor. Haziran ayında konut ve iş yerleri için örneğin uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. O ne kadar oldu? %32,24. Şimdi emekli aylıkları, memur maaşları, bunlar da tabii etkiliyor. Bir düzenleme yapılacak Haziran ayı itibariyle, yasal olarak mecburiyetten yapılacak. 5 aylık enflasyon farkı da emekli aylıklar için netleşti. Onu da aktarayım izniniz olursa. Buna göre 5 aylık fark SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61. Memur maaşları açısından bakılırsa ya da emekli memur aylıkları açısından bakıldığı zaman da %12,41 olarak gerçekleşti ki daha buna Haziran ayı enflasyonu da eklenecek. Onun sonrasında o enflasyon farkı, hani bu çok sokağın, bizim sizin gerçekliğimizden uzak rakamlar elbette, bunları aktarırken bu gerçekliğin farkında olduğumuzda biline, ama işte tablo bu. Şöyle bir bakınca hangi sektörlerde daha büyük bir artış var? Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık değişim %34,86. Ulaştırmada yine %34,29'luk bir artış söz konusu. Bakın, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda toplamda %45,59'luk bir artış gerçekleşti. Yani TÜİK'in hesapladığı yıllık enflasyonun neredeyse %13 daha üzerinde bir fark var. En hayati harcamalarda, en hayati kalemlerden bahsediyoruz. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardan bahsediyoruz ki bunlar, diğer yakıtlar başlığı bile tek başına, akaryakıt vesaire, onlar bütün hayatımızı nasıl etkiliyor hepimiz farkındayız, hepimiz görüyoruz. Bu rakamlar açıklanır açıklanmaz, mesela her programda kendisini anıyoruz, İnan Mutlu ekonomist, evet 32,61 olarak gerçekleşti manşet enflasyon dedi ama bazı mal ve hizmetlerin yıllık artışlarına dikkat çekti ki, yani gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun rakamsal karşılığı. Tabii ki gerçeklikler bu rakamlardan çok daha öte ama bakın, yıllık enflasyon %32,61 ama domates, biber, salatalık ne kadar biliyor musunuz yıllık artış? %121,73. Doğalgaz %102,43. İşte tereyağı örneğini vermiş İnan Mutlu, %55,92, mazot %50, kira %49,77, çiğ süt, %49,35'lik bir artıştan bahsediyoruz ama işte gelin bakın ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun işte o hani hep konuştuğumuz mesele sepet, enflasyon sepeti tartışmaları var ya, devrimci işçi sendikaları bir dava açmıştı o sepetin detaylarının açıklanması için, hani siz bu hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz bunu öğrenme, bu sorunun yanıtını bulabilmek için mahkemede demişti ki evet açıklanmalı ve buna rağmen hala açıklanmayan o sepetten bahsediyoruz biz de işte. İnan Mutlu bilim insanı ve bir şekilde bu rakamları kolaylıkla ulaşıyor ve kendi süzgecinden geçirip bizlerle paylaşıyor. İşte gerçekliğimizde tam olarak bu bizim gördüğümüz ortaya çıkan tablo. Tabii sadece bu değil. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu dün işsizlik verilerini de açıkladı. Tabii yüzde ne kadar, bir daha bakıyorum, mevsim etkisinden arındırılmış. Böyle bu sözcükler, bu tanımlamalar da gerçekten evet biliyoruz, tamam, ama niye bilmek mecburiyetindeyiz? Her zaman bunu sorguluyorum doğrusu. Neyse, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı diye tanımlıyor Türkiye İstatistik Kurumu. %8,2 olarak gerçekleşti. Şöyle söyleyeyim, işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 5000 kişi azalarak 2.868.000 oldu. Şu an size TÜİK verilerini açıklıyorum. Birazdan da bunu, bu rakamlara DİSK'in bakışını size anlatacağım. Yine işsizlik oranı dediğim gibi %8,2. Genç işsizlikte dikkat çeken bir rakam. Binde 8 oranında bir azalış olduğunu görüyoruz ama bu azalışa rağmen toplamda genç işsizliği en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Tartıştığımız pek çok meselenin temelinde, özünde de bunun olduğunu düşünüyorum. %14,5 düzeyinde. Tabii şöyle bir bakınca detaylara da şimdi geçelim. Devrimci işçi sendikaları bunu nasıl görüyor? Geniş tanımlı işsizliğe bakmak gerekiyor diyor. Yani iş aramaktan vazgeçmiş, artık ümidi olmayan ki bir yasal başvuru da yapmak gerekiyor biliyorsunuz. İşte İşkur'dan bahsediyorum. İşkur'un o listesinden düştüğünüz zaman sistem sizi işsiz olarak tanımlamıyor. O ne kadar? Neredeyse üçte biri çalışma yaşındaki, yani geniş tanımlı işsizlik oranı %30,1 düzeyinde. İlk defa tarihi bir fark. Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı %21,9'a kadar çıkmış durumda. Bunlara dikkat etmek, bunlar üzerinden tartışmak gerekiyor. Eğer işsizliği konuşacaksak, ki hükümetten gelen açıklamalara bakıyorum, hani evet tek haneli oranlarda evet doğru, çok uzun zamandır %8'ler %9'lar buralarda geziyor ama bir yandan da şu iş aramaktan vazgeçmiş olan tarafa mı bir baksak acaba, ya da dediğim gibi %15'lere varan genç işsizliğini mi konuşsak acaba? Sadece bu mu? İşte az önce nafaka hakkı, o meseleyi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tartışırken de kadınların durumunu bir parça anlamaya çalıştık. Bakın, geniş tanımlı kadın işsizliği oranı %40'ın üzerinde. Ve DİSK diyor ki yaklaşık 4 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve aslında daha fazla çalışmak istiyor. Ama bunun için yeterince imkan var mı? İmkan bulamıyor. Çalışmak istemesine rağmen çalışamayanların sayısı, bu önemli. Bu önemli. Ne kadar biliyor musunuz? 5,5 milyon. 5,5 milyon kişi çalışmak istemesine rağmen çalışamıyor. Çalışamayanların durumu, işte hep söylüyoruz bunu, işsizlik ödeneğine ulaşmanın şartları ne kadar zor, bunu biliyoruz. Her 10 işsizden 8'inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı gibi bir gerçeklik de var ki devrimci işçi sendikaları da işte bunu anlatırken bunu söylüyor. Son veri, bu rakamı paylaşmış. Geniş tanımlı işsizlik dedim ya, %30. Bunun rakamsal karşılığı ne? Bu oransal. Rakamsal karşılığı ne? 12.188.000 kişiye ulaşmış durumda geniş tanımlı işsiz sayısı ülkede. Tabii biz bunları konuşurken her şey diyoruz. Yani işsizlik, bakın enteresan bir sektörden bahsedeceğim size. Tekstil. Bir Gün Gazetesi'nden Hüseyin İrfan Fırat'ın bugün yayınlanan haberi benim dikkatimi çekti. Emeğe saygı. Hüseyin İrfan Fırat'ın haberinde mesela en çok güvendiğimiz sektörler değil mi? İşte inşaat, turizm, tekstil. Bu konuda herhalde çok tartışılacak bir konu yok ama buradaki kriz, yaşanan kriz nasıl etkiliyor, o önemli. Yıllık toplamda istihdam kaybı sektördeki istihdam kaybının 127 bin kişi arttığını görüyoruz ki yılın ilk aylarında yine 1000'in üzerinde şirketin kapandığını, kapısına kilit vurmak zorunda kaldığını da yine bu haberden öğreniyoruz. Kaynak, haberdeki kaynak önemli. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı, TEPAV. Ve sadece o değil, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, bu veriler üzerinden bir haber hazırlanmış ve buna dikkat çekiyor. Tabii biz bunu tartışırken tekstil sektörü, şöyle bakıyorum ekonomi gazetelerine de, aslında bakıyorum o ekonomi gazetelerinde de bir boyutuyla sadece görülüyor. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde de tam benim söylediğim meseleye dikkat çekilmiş. Hani bu kriz anlatılırken, tekstildeki kriz anlatılırken hep bir ezberden bahsediliyor. Nedir o? İşçiler, emekçiler unutuluyor. İşte sektör temsilcilerinin şikayetleri. Haklılar mı? Tamam, buna itirazımız yok. Haklılar elbette, ama bir yandan da emekçi ne diyor haberde? 127 bin kişi yıllık istihdam kaybı tekstil sektöründe. Neye bakılıyor? Artan işçilik maliyetleri, kur baskısı, finansmana erişim zorunluluğu gibi başlıklar konuşuluyor. Hatta bunlar konuşulurken Mısır, Bangladeş, Vietnam gibi ucuz iş gücü, tırnak içinde, bence çok kötü bir tanımlama ama böyle tanımlanıyor, cennet. Yani oysa ki onların cenneti çalışanların cehennemi haline gelmiş durumda bu ülkeler açısından bakılırsa, değil mi? Neyse, öyle tanımlandığı için tabii ki sorguluyoruz. Bir yandan da bu perspektiften sadece patron açısından bakılıyor ama hani maliyet denilen şeyin insanca yaşam ücreti olduğu gerçeği de unutuluyor gibi, değil mi? Sadece ben mi bunu böyle görüyorum? Elbette sadece ben değil, sizler de bunun farkındasınız. Zaten hep beraber yaşıyoruz bunu, değil mi? Bakın, bu ekonomi meselesine dair bir konu daha söyleyeceğim. Sonra dünyada neler olup bitiyor, hızlıca son bir 10 dakikam zaten, onu da özetlerim. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre çalışanlardan kesilen vergilerden bahsedeceğim. Nasıl gizli bir zam yapılıyor bakın. Hepimizin ücretlerinden. Geçtiğimiz yıl 2 trilyon 840 milyar liralık gelir vergisi tahsilatı yapılmış. Bunun 1 trilyon 377 milyar lirası sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisi. Neredeyse yarısı diyebiliriz, değil mi? Ama dikkat, 2024 yılına göre bu tutar, 2025 yılında işte bahsettiğim tutar %60 oranında artmış. Yani çalışandan kesilen vergi oranı bir önceki yıla göre 2025'te %60 oranında arttığını görüyoruz. Tamam. Oysa bakıldığı zaman aynı dönemde enflasyon kaç? TÜİK enflasyonu %30. Yani bu ne demek? Bu ne anlama geliyor teknik olarak? Yıllardır gelir vergisi tarifesi üzerinden yapılan bir gizli vergi zammından bahsedebiliriz. Bu gerçekliği de yine çalışanlar üzerinden, çalışanların ödediği o gelir vergisi üzerinden bu rakamları okumak çok kolay. İşte her şey rakam, her şey bir tercih meselesi. Hep bunu söylüyorum, hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şu var, hadi onu da söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir konut projesi başlattı. Dün de bunu açıkladılar. İşte farklı şehirlerde farklı konut projeleri, ama taksitlerine bakınca orta gelirlinin nasıl göz ardı edildiğini, hatta asgari ücretlinin de aynı şekilde tabii, dar gelirli yurttaşın nasıl oyun dışında kaldığını öğreniyoruz. Çünkü taksitlerine bakıyorum, 18 bin lira olarak belirlenmiş örneğin. Evet, bir ev alımı için çok yüksek bir taksit değil. Tamam, buna itirazımız da yok. Ama bir yandan da 28 bin liralık bir asgari ücret var. Ve bu asgari ücretle ya da o asgari ücrete komşu ücretlerle 28 bin 75 lira değil de 30 bin lira, 32 bin lira alan büyük bir kesim var. Bu milyonlarca çalışan daha ilk adımda bu TOKİ konutlarının alınmasında ilk adımda peşinat ya da ödeme dengesiyle o havuzdan yararlanamayacak bizim görebildiğimiz kadarıyla. Tekrar söylüyorum, 18 bin lira aylık ödeme bir ev satın alabilmek için elbette yüksek bir ücret değil, ama ortalama ücreti düşününce nasıl olacak bu işler? Bunu da görmek gerekiyor. Sosyal konutlar daha çok olması gerekiyor. Peki geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor? Hızlıca onu da özetleyelim. Trump, İran meselesi, Amerika-İran gerilimi, daha doğrusu Trump-İran gerilimine artık dönüştü neredeyse. İran'la devam eden müzakereler, biliyorsunuz çok iyi gidiyor, harika ilerliyor şeklinde bir açıklaması oldu. Ama İran tarafı dedi ki hayır, hiç de öyle değil. Trump'ın söylediği gibi değil. Daha hatta hafta sonu, hatta bugün işaret ediliyordu değil mi? Ayın 5'inde bir anlaşma olabilir deniyordu. Trump diyor ki hafta sonuna kaymış olabilir. Hafta sonu o anlaşma imzalanabilir. Ama İran tarafı İsrail'in Hizbullah'a ya da Lübnan'a saldırıları devam ettiği sürece bu konuda bir adım atılmasına imkan yok açıklamasında bulundu ki bu açıklamasının arkasında da duruyor. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Bu arada Hamaney, İran lideri Müştebe Hamaney'den bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş alanındaki yenilgilerinin ardından diyor Hamaney, toplumun direncini, İran toplumunun direncini kırmak için bunu hedefleyen hibrit bir savaş başlattı ve bunun üzerinden İran içi dengeleri bozmak için toplumsal boyutta İran içerisinde yeni gerilimler yaratmak, yönetime, Tahran yönetimine bir güvensizlik oluşturmak ya da siyasi birlikteliği zayıflatmaya yönelik bir kurgu yürütülüyor İsrail ve Amerika tarafından ve dedi ki biz bu hibrit savaşın farkındayız ve buna karşı da önlemler alıyoruz açıklamasında bulunduğu. Devam edelim şöyle. Dün şundan bahsetmiştim. İran'da düzeltiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde alınan bir karar, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören bir savaş yetkileri tasarısı kabul edilmişti. Hatta 4 cumhuriyetçi üye de yine demokratların gündeme getirdiği bu tasarıya destek vermişti. Bu önemli. Trump sosyal medya hesabından tepkili. Nereye? Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi. Trump hatta şöyle dedi. Demokratlar Trump delilik sendromundan besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını bunu böyle söylüyorlar diyor. Ülkemizin başarısız olmasını bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. O 4 cumhuriyetçi üyeyi de kastetti. 4 cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı, kendilerinden utanmalılar diyerek tam hani Trump vari bir açıklamada bulunduğunu söyleyebiliriz. Amerika demişken, Temsilciler Meclisi demişken şunu da söyleyelim. Batı'nın o ekonomik baskı politikalarının neredeyse artık çöktüğü bir dönemdeki bunları konuşuyoruz, aktarıyoruz. Temsilciler Meclisi Rusya'ya yönelik olarak yeni bir yaptırım paketini kabul etti. 226 evet oyuna karşılık 195 hayır oyuyla kabul edildi. Bu arada o tasarıya 250 demokrat, 18 cumhuriyetçi ve bir bağımsız milletvekilinin de destek vermesi önemli. Bu dikkat çekici. Peki neyi öngörüyor bu tasarı? Mesela Pentagon'un Kiev'e güvenlik ve istihbarat alanında yardım sağlama yetkisinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını öngörüyor. Yine Amerikan Başkanı'na Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki durumu değerlendirme ya da bu analiz doğrultusunda varlıkların dondurulması, ek ihracat vergilerinin uygulanması dahil yeni kısıtlayıcı önlemler alma yetkisini de yine veriyor. Daha doğrusu bu yetki zaten vardı. 2027 sonuna kadar da bu yetkilerin uzatılmasına karar verildi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetleri ya da sınır muhafaza teşkilatlarının kapasitelerini güçlendirmek için önlemler almasını yine öngörüyor. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Oraya yine silah yığmaya devam edecek. Rusya demişken şunu da aktarayım. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin Petersburg Forumu'nda bir konuşma yapacak. Öğleden sonra hani saat 14'ten sonra Radyo Sputnik'te de radyomuzda da o konuşma simultane çeviriyle verilecek. Hani meraklısı, ilgilisine buradan şimdiden duyurulur diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Sadece programın değil, haftanın da sonuna gelelim. Umarım güzel, keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. Hep söylüyorum bunu. Sağlıklı bir hafta sonu geçirirsiniz. Ne yaptık? 5 Haziran 2026 Cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İlknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi ben yine bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca pazartesi saat 9'a kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
2: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul merkezi 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Mayıs enflasyonu belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezi 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi başkent Ankara'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
2: Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
1: Powerbank nedeniyle uçaktaki yolcular tahliye edildi. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi. Rusya lideri Putin geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun kürsüsüne çıkıyor. En önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün geniş kapsamlı bir hitap gerçekleştirecek. Üst düzey diplomatik ve ekonomik katılımın gerçekleşeceği oturumda Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zeng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud da hazır bulunacak. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir panel düzenlenecek. Güvenli olmayan gıdalar yılda 866 milyon hastalık ve 1,5 milyon ölüme neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı rapora göre güvenli olmayan gıdalar her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açıyor. Raporda bu vakaların büyük bölümünün temiz su, hijyen, gıda güvenliği uygulamaları ve sağlık hizmetlerine erişimle önlenebileceği belirtildi. Rapora göre bakteri, virüs ve parazitler yüz milyonlarca hastalığa neden olurken ölümlerin %73'ü kurşun, arsenik ve metil civa gibi kimyasal tehlikelerle bağlantılı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni verilerin hükümetlerin gıda güvenliği alanındaki önceliklerini belirlemesine yardımcı olacağını söyledi.
0: Ekonomi.
1: Mayıs enflasyonu belli oldu. Buna göre Mayıs'ta enflasyon yıllık %32,61, aylık olaraksa %1,71 oldu. 12 aylık ortalama ise %32,24 olarak hesaplandı. Mayıs verisiyle beraber TÜFE'deki 5 aylık artış %16,61'e ulaştı. Mayıs ayında böylece yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek rakamı görüldü. Mayıs'ta enflasyon Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkurlular 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklerinin toplam kümülatif artış oranı %12,40 olarak hesaplanıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti. 2026 Haziran ayı kira zam oranı 32,34 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %0,8, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %2,2, yıllık bazda ise %5,1 yükseldi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi şu sıralarda 13.840 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 67 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.660, çeyrek altın 10.860, tam altın 43.286, atı altını ise 44.320 liradan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İstanbul hariç Marmara bölgesi ve Muğla hariç Ege bölgesi ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars şehirlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Trabzon 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece, Van çok bulutlu 21 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
4: Ya, evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda bugün kürsüye çıkacak. Kremlin'den Zelenski'nin mektubuna ilişkin isterse Moskova'ya gelebilir yanıtı geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret edecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun en önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün geniş kapsamlı bir hitap gerçekleştirecek. Putin'in konuşmasının ana eksenini iç ve uluslararası düzeydeki ekonomik meseleler oluşturacak. Ayrıca güncel küresel siyasi sorunlara da değinmesi bekleniyor. Putin'in saat 14'ten sonra gerçekleşmesi beklenen konuşması Türkçe simültene çeviriyle birlikte canlı yayında radyomuzdan da dinleyebileceksiniz. Kremlin'den Zelenski'nin mektubunu gördük, isterse Moskova'ya gelebilir açıklaması geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilerin Zelenski tarafından kendi internet sitesinde yayınlanan açık mektuba ilişkin sorularını yanıtladı. Söz konusu mektubun Putin'in katıldığı bir etkinlik devam ederken paylaşıldığına dikkat çeken Peskov, "Evet, mektubu gördük. Rus tarafı diyaloğu kapıyı kapatmış değil. Eğer konuşmak istiyorsa istediği zaman Moskova'ya gelebilir." ifadelerini kullandı. Zelenski söz konusu açık mektupta Rusya ile yürütülecek olası barış müzakerelerine Avrupa ve ABD'nin de dahil olmasının gerekli olduğunu savunmuş ve Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunmuştu. Zelenski, olası bir zirveye ev sahipliği yapabilecek ülkeler arasında İsviçre, Türkiye ve bazı Arap ülkelerini önermişti. ABD Temsilciler Meclisi Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna'ya yardım tasarısını onayladı. Batı'nın ekonomik baskı politikalarının çöktüğü bir dönemde ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sunulan yasa tasarısı, Ukrayna'nın yeniden imarı için bir fon kurulmasını, Kiev'le Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatının ödünç verilmesi ya da kiralanması konusunda ABD Başkanı'na yeniden yetki verilmesini içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaş yetkileri tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. Trump, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak niteledi. Oylamada 4 kötü cumhuriyetçi ve tüm demokratların İran'la son müzakerelerin sürdürüldüğü aşamada savaş yetkilerini sınırlandırmak için oy kullandığına dikkati çeken Trump, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar, görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar." ifadesini kullandı. Hizbullah şartlı ateşkesi reddetti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'la İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmeleri ve gündemdeki şartlı ateşkes anlaşmasına sert tepki gösterdi. Kasım, İsrail Lübnan topraklarından çekilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek ateşkesi reddettiklerini açıkladı. Kasım, Lübnan adına yürütülen doğrudan müzakereleri anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a karşı tam ölçekli askeri harekata dönüş kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olacağını söyledi. ABD ve İsrail güçlerinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Netanyahu CNBC'ye verdiği röportajda Trump'ın kendisine lanet olası deli dediği iddialarına da yanıt verdi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz diye konuştu. Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunan Netanyahu, ABD başkanıyla genel olarak aynı görüşte olduklarını ifade etti. Netanyahu, Trump'la her iki günde bir görüştüklerini anlatarak, savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda ise henüz bir kararın verilmediğini kabul etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret edecek. Xi'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 8-9 Haziran tarihlerinde ülkeye resmi ziyarete bulunacağı belirtildi. Kuzey Kore'ye son ziyaretini COVID-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Xi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Xi'nin ziyarete mevkidaşı Kim'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Kuzey Kore lideri ise geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılmış ve törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelmişti Kim ve ilk defa da çok taraflı bir buluşmada yer almıştı. Xi'nin törende en önde Putin ve Kim'le birlikte poz vermesi de ABD ve müttefiklerine yönelik bir meydan okuma olarak yorumlanmıştı. Somali'den çatışma sesleri geliyor. Somali'de başkent çatışmalarla sarsıldı. Somali'nin başkenti Mogadishu, hükümet güçleriyle muhalefet yanlısı silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar sırasında bazı mahalleler ve kentin en büyük ticaret merkezi olan Bakara Pazarı havan saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etti. Everest'te kaybolan dağcı tam 6 gün sonra mucizevi bir şekilde hayatta bulundu. Everest'te kaybolan Nepalli rehber Hilary Dava Sherpa yiyecek ve oksijen olmadan geçirdiği bir haftanın ardından canlı olarak bulundu. Dağcının üst kampına doğru tek başına sürünerek inmeyi başardığı bildirildi. 52 yaşındaki dağcının donma belirtileri dışında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı'm.
3: Ben Serhat Ayan. Hadi başlayalım ya.
2: Hadi başlayalım.
4: Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor.
2: Artık Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Heyecanımız bu sene dorukta. Niye? Çünkü 2002'den sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'yi orada görmek bile, yani konuşurken bile ben gerçekten heyecanlanıyorum. Bir an önce maçlar başlasın istiyorum. Şimdi 2026 Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak. Bu durumda da ne oluyor? Gruptan çıkma matematiği tamamen değişiyor.
3: 48 takım katılıyor, 32 takım 32... gruptan çıkıyor.
2: Evet.
3: Yani arkadaş, hani 3'te 2'si gruptan çıkacaksa niye grup var ki? Hani grup biraz azaltmak içindir ya.
2: Evet.
4: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük? Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttüre züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
6: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın Turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 5 Haziran 2026 Cuma'ya gösteriyor takvimler. Bugün de bu haftada bir haftanın sonuna geldik. 2 günlük hafta sonu tatili öncesinde Radyo Sputnik'te haftanın son basın turunda sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
7: Ben Ebru Dönmez.
8: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık ve bakacağız yine Türk medyası Türkiye'den, dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi. Türkiye Afrika'nın kara gün dostu demiş. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz buradaydı. Nijer Cumhurbaşkanı Chiani buradaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladı kendini. Nijer'in atılım içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi ve Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz dedi. Bu arada Nijer'le ilgili terörle mücadelede de yine kararlılık mesajları verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada benim çok ilgimi çeken bir başka haberle devam etmek istiyorum. Şimdi estetik kadınların çok sevdiği bir şeydir. Seversin. Gerçi hepsini tabii ki katmamak lazım. Seversiniz sevmezsiniz ama estetik güzel ellerde yapıldığı zaman da çok kötü sonuçlar çıkarmaz. Tamamen kişinin kendi isteğine bağlıdır. Al gülüm ver gülüm meselesidir. Kimsenin de buna karışmaya hakkı yoktur. Ama bakın buna karışabilirsiniz. Neden karışabilirsiniz? Çünkü maalesef artık estetik yaşı 13'e düşmüş. Bu şaka gibi bir şey değil mi arkadaşlar?
8: Doğar doğamaz.
0: 13 yaşındaki çocukların burnunu yaptırmak için işte bir takım dolgu işlemleri yaptırmak için doktorlara sorular sorması, randevu almaları hatta bazılarının anneleriyle beraber eşlik ettiği randevuların gerçekleştiğiyle ilgili bir haber bu. Çocuk yaşta estetik tehlikesi diye.
7: Şimdi, ben biraz sosyal medyayla da ilgili olduğunu
0: tabii
7: düşünüyorum.
0: Tabii zaten bu sosyal medyadaki bu kusursuz güzellik, kusursuz tabii, beden algısı, o filtrelerde kendimizi gördüğümüz o hallere bürünmek istiyoruz. Hadi biz diyoruz ki kaç yaşındayız, tamam hani bir götürü yanı var da 13-14 yaş gerçekten çok küçük. Ama şurada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mesela bazı fiziki özellikler işte kulak kepçeliği vesaire gibi böyle parantez açarak bahsetmek istiyorum ama bazı bu tarz şeyler çocukların zorbalığa da uğramasına çok sebep oluyor. Mesela böyle bir şeyi belki kabul edebilirim bir nebze. Benim gönlümden geçen çocuğuma bununla yaşamayı öğretmek olurdu ama bunları biraz normal karşılayabilirim. Ama bu yaşlardaki çocukların kalkıp da doktorlardan randevu almaları estetik için para biriktiriyorlarmış. Şaka
8: çok
0: değil
8: yanlış
0: mi arkadaşlar?
8: Bir kere zaten gelişim çağındasın.
7: Spor ayakkabısı almak için para biriktirirdik şimdi.
0: Estetik için para biriktiriyorlarmış.
7: Evet.
0: Valla şimdi bakıyorum çocuk yaşta estetik tehlikesi diye Burcu Şen'in haberiymiş efendim. Sosyal medyanın dayattığı kusursuz beden algısı nedeniyle estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşı 13'e kadar inmiş durumda diyor. En çok da İstanbul'un en yüksek olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin %7,5'u. Allah Allah Allah çok fena.
7: Daha da kötüye gitmez umarım. Yani.
0: Ya bir estetiğimiz vardı, onu da çocuklarımı kaptıracağım.
7: O zaman çocuklardan kadınlara geçelim. Çünkü kadınları ilgilendiren bir...
0: Nafaka mı?
7: Evet, nafaka. Sınırsız nafaka kalktı, sınırlı nafaka geldi. Tam 38 yıl sonra 1988'de Medeni Kanun'a girmişti. Boşanma halinde kadına süresiz nafaka hakkı. Bu düzenleme kaldırıldı. Fakat kadınlardan bu karara isyan var. Etrafımızda da bir kelebek uçuşuyor. Çok tatlı bir kelebek geldi. Şu anda gazetenin üzerine kondu.
0: Öldürdün
7: demek ki...
0: çünkü.
7: Sen mi öldürdün? Yok yok, uçuyor, merak etme.
8: Canlı canlı.
7: Bu da bir dişli bir kelebek zannedersem. Tamam abi.
8: Ebru vallahi hareket etmiyor.
7: Ediyor ediyor. Şöyle
8: ediyor. Ha tamam, ediyormuş pardon şimdi. Bizi kandırmış.
7: Ben
8: tamam.
7: O kelebeği sana yollayacağım.
8: Buradan da
7: ama
8: yanlış bir
7: benimle kalmayı tercih etti. Kalsın burada. Tamam. Sakıncası yok. Anayasa Mahkemesi 2012'de süresiz nafakanın iptaline yönelik başvuruyu anayasanın sosyal devlet ilkesine aykırı diyerek reddetmişti. 14 yıl sonra farklı bir karar çıktı diyor. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla kadına süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Süreye göre nafaka, yani evlilik süresine göre nafaka süresi belirlenecek. Yeni düzenlemede

0: getireceğiz diyor. Erkekler tarafından belki hakkaniyetli olabilir ama kadınlar için pek hakkaniyetli bir karar olarak yorumlanmamış gördüğümüz kadarıyla.
1: Ben yorumsuzum.
2: Yani aslında kadın istihdamını biraz hareketlendirecek bu kadınlar, tek başına kaldıklarında çalışmaya başlayacaklar.
1: Erkeğin Serkan 30 yıl evli kalıyor. Azalacak. Serkan 30 yıl evli kalıyor. 30 yıl boyunca belki de kocasının dayatmasıyla ne bir iş yapıyor ne bir şey yapıyor. 30 yıl sonra beyefendi bunu boşuyor. Bu kadın 30 yıl sadece ailesine, çoluğuna, çocuğuna bakmış. Belirli bir birikimi yok, çalışması yok, deneyimi yok. Çalışsın mı diyorsun sen şimdi buna?
2: Evet, o 30 yıl sonrası zor olur. Yani evet, o konuda kadına hak veririm tabii ki ama diğer taraftan da bazı evlilikler çok kısa sürer. Bir çocuk olur ama nafaka ömür boyu ödenir. Erkeğin omzuna bir yük
0: tabii
2: olur.
0: Tabii. Orada
2: bir taraftan
0: bir
2: fatura ödemek,
0: var,
2: bir taraftan kendi kirasını
0: sana
2: ödemek biraz zor oluyor tabii ki.
0: Hatta ama ikinci evliliğini yapar erkek.
2: Evet, evet.
0: Yeni çocukları olur. Yine eski eşine nafaka ödemeye devam
2: bazı
0: eder.
2: Bazı durumlarda zor olabiliyor tabii ki ama işte hakkaniyetli olmak gerekiyor.
1: Eş değil ama o çocuğa
2: gerekiyor,
1: ömür boyu bakacaksın.
0: Çocuk
1: orada
0: için,
1: bir ortada çocuk varsa ömür boyu bakacaksın.
0: Ki,
1: onun için mahkeme kararına gerek yok ki, evladına veriyorsun.
0: Ama çocuğa verilen nafaka devam edecek, kadına verilen nafaka
2: kesilecek,
0: artık sınırlı, süreli olacak.
1: Ona bir şeyim yok. O.
0: Evet.
2: Evet.
1: Bir yıllık evlilikler falan böyle. Ne için yapıldığı belli olmayan evlilikler
2: çocuk
1: falan.
2: Oyuncağı gibi.
1: Bunlarla ilgili
0: evet,
1: çok
0: onlar
1: böyle
0: tabii ki
1: medyada başı yanacaklar olacak ama çok üzülenler olacakları diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle. Milliyet gazetesindeyiz.
0: Daha düşünerek evlenecek insanlar o zaman bundan sonra.
2: Yani.
1: Onu da bence çözümlü yaparlar. Aralarında anlaşmalarını yaparlar. Bakma biz böyle konuşuyoruz. Bunlar hep garibanları etkiliyor. Onlar buna kalırlar mı? Onlar kaç tane evlilik sözleşmesi yapıyorlar? Kaç avukatla giriyorlar onlar
0: evet,
1: nikah dairesine girmeden önce? Bunlar garibanlara. Serkan'cığım buyur, çok vaktinden çaldık.
2: Nafaka olunca tabii kadınlar bu konuyu çok konuşuyor.
0: Senin çevrende var mı bu nafaka mağduru olanlar mesela?
2: Var, var. Yani biliyorsunuz ki boşanmaların sayısı çok arttı son zamanlarda. O yüzden denk geldiğimiz, kulak duyumu da olsa.
0: Kabarttığın evet, durumlar oluyor.
1: Haydi bakalım.
2: O halde Milliyet Gazetesi'yle devam ediyoruz. TOKİ'den kurasız konut kampanyası var, ondan bahsedelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurasız konut satışıyla 64 ilde 20 bin konutu satışa açarak orta gelirlerin konuta erişimini kolaylaştıracaklarını söyledi. Konut fiyatları 2,1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Kurum ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ise ilk teslimleri Eylül ayında yapacaklarını müjdelemiş durumda. Duygu Erdoğan'ın özel haberine sizlerle yer verdik. Milliyet Gazetesi'ndeki bir diğer haberimize devam edelim. Köy meydanında Coachella havası. Tomorrowland ve Coachella gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişi coşturan DJ Mahmut Orhan, memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde gerçekleştirdiği sürpriz performansla sosyal medyada gündem oldu. Köy meydanında şalvarlı kadınların elektronik müzik eşliğinde eğlendiği anlar beğeni yağmuruna tutuldu. Siz izlediniz mi?
1: İzledim ve şey çok,
2: çok
1: tatlıydı.
2: Güzeldi.
1: Mahmut Orhan'ın o desk mi ne diyorsunuz, setup mı? O setup'a 200 lira falan koymuşlar. Çok tatlıydı. Yani işte ya gerçekten böyle samimi insanın evet, tavrı hali başka oluyor.
2: Geldiği
1: orada
2: yeri de unutmaması. Aynen. Çünkü biliyorsunuz ki dünya ünlü bir DJ'miz
1: tabii, tabii,
2: baktığınızda çok başarılı işler yapıyor
1: tabii
2: ve köyüne gelip geriden 70'e o insanlarla beraber o setup'ın etrafında dans etmeleri hı, çok güzeldi. Orada
1: çok
2: yaşlı
1: güzeldi,
2: teyzemiz de vardı hatta yanında.
1: Para falan, yaşlı bir teyze var, bir de adama böyle fırça atıyor, gördün mü o videoları? Çok çok tatlıydı, gerçekten güzeldi. Peki Sözcü gazetesiyle devam edelim. Üç başkan devrede. Ne için devrede efendim? CHP'deki butlan krizini aşmak için harekete geçtiler diyor Başak Kaya'nın özel haberi. Ankara, Adana ve Mersinli başkanlar önce Kılıçdaroğlu'yla daha sonra da Özgür Özel'le görüştü. Parti bölünmesin, ortak akıl işlesin dedi. Heyet krizin kavgasız yönetilmesi ve iki liderin doğrudan konuşması için temasları sürdürecek diyor. Üç başkanın devrede olduğunu söylüyor Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları. Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor Sözcü gazetesinin özel haberinde ve manşette.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Artık ambalaj getir 1 liranı al devri başlıyor. 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar logosu bulunan ürün kutularını iade noktalarına koyanlar 1 TL iade alacaklar. Evet, güzel bir uygulama.
1: Toplar mıydınız? Şişe vardı bizde.
2: Şişe kapaklardı.
1: Kapak değil ya, hayır. Asitli şişe içecekler
0: evet,
1: var ya, onu da verince de depozitosunu
0: evet,
1: alırdınız. Onu yapardım.
2: Ben onu hatırlamıyorum.
1: Sen hatırlama çocuğum, sen biraz uzakta. Yani depozitolu şişeydi o,
2: evet,
1: içtiğimiz
2: evet,
1: asitli içecekler var ya, o şişeyle alırdık. Bakkala tekrar gittiğimizde o şişeyi verip kolayı içecek. Hı-hı.

0: bir asitli içeceği alırdık. O kadar söyle söyle. Orada da bir para vardı.
1: Şimdi geri dönüşüm şimdi... kutuları var zaten. Direkt oraya bırakıyoruz.
0: Evet. Ben geri dönüşüm çocuğu.
2: Şimdi çevre ve...
0: Naylon poşetlere mi olacakmış şimdi?
2: Üzerinde depozitosu olan ambalajlar logosu olan bir doğa olarak kısaltılmışı. Doğa iade makinesi. Şöyle de gösterelim. Şu şekilde bir makine olacak. Buraya atılacak o depozitosu olan ambalajlar. Akabinde 1 lira alınacak. Üzerinde bu doğa barkodu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını, yani sadece cam değil alüminyum ve o içtiğimiz meyve sularının da olduğu soğuk çaylar gibi içecekler var ya, onlar da dahil buna. Ve her şişe için dijital cüzdana 1 TL aktarılacak. Biriken parayı da hesaplarınıza transfer edebileceksiniz ya da nakit olarak alabileceksiniz.
0: Ne olacak? Naylon kullanmaya devam edeceğiz. Ne anladım ben bu işten?
2: Bunlar geri dönüşüme gidecek ama tekrardan. Yani çöpe atmayacağız bunları. Doğrudan bunlar geri dönüştürülecek.
0: Hadi bakalım.
2: Bir de bir çevre ile ilgili önemli bir haber daha var. Artık sahillerimizde teker teker sigara yasağı başlıyor. Bunlardan ilki Antalya'da başladı. Buradaki haberde sadece Kaputaş plajı artık izmaritsiz diyor ama Antalya'daki o çok bildiğimiz ünlü Lara Beach de buna dahil birkaç tane plaj daha var. Ve ilk tabela asılmış Kaputaş plajına, sigara içenler sigara içmek yasaktır tabelası asılmış Kaputaş'ta. Zaten öyle doğal bir plajda, bırak doğa plajı, hiçbir yerde içilmemesi gerekiyor.
0: Sigara sağlığa zararlıdır.
2: Evet, sigara sağlığa zararlıdır. Çevre Şehircilik Bakanlığı, bu Antalya Belediyesi Valiliği de bu anlamda önemli bir karar almış. Darısı diğer plajlarımıza diyelim.
1: Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Mevsimi geldi, tezgah ucuzladı yazın gelmesiyle beraber. Özellikle karpuzda, erikte büyük bir fiyat düşüşü var. Yağışlar verimi artırdı, mahsul bollaştı. Sera sezonu bitti, tarladan hasat başladı. Bayram tatilinde vatandaşın talebi de azalınca meyve ve sebze fiyatları sert düştü. İstanbul'daki semt pazarlarında salatalık 20 liraya kadar indi. En büyük fiyat düşüşü %73 ile yazın simgesi karpuzda yaşandı. Nisan ayındaki fiyatlarla Haziran ayındaki fiyatları karşılaştırdığımızda domates Nisan ayında 135 ila 150 lira bandında geziyordu. Şu anki fiyatı 45 ila 75 lira bandında %57'lik bir düşüş var. Karpuzda ise 55-75 lira arasında satılan Nisan ayında satılan karpuz şu dönemde özellikle Haziran ayında 15-20 liraya kadar düşmüş durumda kilosu ve erik 200-240 lira bandında gezerken şu anki fiyatı 70 ila 90 lira arasında.
0: O da yalan da.
1: O kadar yalan da. Nerede bu fiyatlar bilmiyorum.
0: Ben daha 130'dan aşağı olanı görmüşüm. Erik biliyorsun hassas noktam yok. Onda ciddi konuşabilirim. Ben 130'dan az olanı görmedim eriğin. Onlar da hatta şimdiden hatta yumuşamış dedim ne kadar inmiş, çabuk. Evet. Dün aldım 199 liraydı. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Peki akşam gazetesinden böyle birazcık magazinsel bir haber konuşalım mı böyle? Şebnem Ferah konseri biliyorsunuz değil mi? Şahane bir konser verdi. 6 yıl sonra Şebnem Ferah sahnedeydi. İstanbul'da Küçük Çiftlik Parkı'ndaydı. Açılışı Okyanus şarkısıyla yaptı. Gerçekten kendisi sahnede inanılmaz güzel duygusal anlar yaşattı dinleyicilerine de. Gözyaşlarına hakim olamadı ve hayatımda ilk kez duygulanarak sesimi kontrol edip şarkı söyleyebildim dedi. Bu arada ünlüler de akın ettiler bu konsere gerçekten. Bu konser için biletler satışa çıktığında da ciddi anlamda benim etrafımda da burada arkadaşlar da şahit olmuştu. Konser biletine ulaşabilmek de son derece zordu. Ulaşanlar ne şanslı ne mutlu ki 6 yıl sonra Şebnem Ferah'ı, ben ona diva diyorum, divayı sahnede izleme şansları oldu. İşte akşam gazetesi de bu konserden ve ünlülerden fotoğrafları sayfalarına taşımış.
2: Ve Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de diyor ki, yine bir başka haberden bahsedeceğim. Hedef Engin Polat'tı. Bu haberi okumaya, aktarmaya karar verdim. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın korumaları Alaçatı Çeşme'de bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Onunla ilgili gelişmeler var. Diyor ki, Dilan Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni Can Polat'ın katil zanlısı Serhat'a ifadesinde hedefinin Engin Polat olduğunu öne sürmüş. Ve... İfadesinin diğer ayrıntılarında da Engin Polat'ın diğer ifadesinde de daha önce Dalton çetesinden tehdit aldığı yönünde ifadesinde bu sözleri görüyoruz. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları da konumunu ifşa ettiğini söylüyor katil zanlısı Serhat'a. Videoları oradan takip edip gizli gizli adresi bulduğunu söylemiş, o şekilde ulaştığını söylemiş. Biz de gelişmeleri bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım neler olacak.
1: Bir Gün gazetesindeyiz. Ekonomi ilgilendiren bir manşetle devam edeceğiz. Çalışabilir her 3 kişiden biri işsiz. İşsiz ordusu büyüdü. Resmi işsizlik oranı %8,2'ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı %30 olurken çalışabilir her 3 kişiden biri şu anda işsiz. TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik %8,2 oldu. TÜİK'in işsizden saymadığı atıl iş gücünü gösteren geniş tanımlı işsizlik oranı ise %30 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsizlik pandemi döneminde gördüğü zirveye yakın seyrini sürdürdü. İş gücüne katılma oranı %52,4 olarak açıklandı. Bakalım bu oranlar çift haneyi bulacak mı? Umarım bulmaz. Daha da düşer.
0: Fotomaç gazetesine bakacağız. Fotomaç gazetesi yine transfer bombalarını klasik olarak sayfalarına taşımış. Lewandowski biliyorsunuz Fenerbahçe'nin her sezon hep söylüyoruz adının geçtiği isimlerden bir tanesi. İspanyol basını Barcelona ile sözleşmesi biten Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazmış. Başkanlık seçiminden sonra görüşmelerin hız kazanacağının da altı çizilmiş bu haberlerde. Hakan Safi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Melih Demiral'la anlaştığını duyurmuş. Melih de biliyorsunuz milli takımın vazgeçilmez isimlerinden El Ehli'de oynuyor şu anda kendisi. Bakalım bu transfer hamleleri ne olacak? Galatasaray'da da Rafael Leao için 10 milyon euroyu bulan bir maaş önermiş Sarı Kırmızılar. Bakalım hafta sonunda biliyorsunuz Fenerbahçe'de çok önemli bir seçim gerçekleşecek. Bir tarafta Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım, diğer tarafta genç bir isim Hakan Safi oylar için çıkacaklar. Sandık başına, er meydanına çıkacaklar.
1: Siz de mikrofon başında olacaksınız
0: tabii
1: o sırada
0: değil mi? Tabii ki biz 2 gün boyunca hem cumartesi hem pazar günü, cumartesi günü de bütün kongreye dair konuşmaları vesaireleri aktaracağız. Muhabir arkadaşlarımız olacak, onları canlı yayın alacağız ve pazar günü özellikle sandıklar kapandıktan sonra burada önemli Fenerbahçeli isimlerle de bu konuyu konuşacağız. Dinleyicilerimize aktaralım, pazar günü aman kaçırmayın.
2: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'de sen az önce karpuzdan, erikten bahsettin Serkan. Ben de soğan, biberden bahsedeyim. Daha doğrusu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı açıklamış. Mayıs'ta markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı görülmüş. 13'ünde de fiyat düşüşü görülmüş. Ve markette fiyatı en fazla artan ürün %44,7 ile kuru soğan olmuş. Fiyatı en fazla azalan ürün ise %54,3 ile sivri biber olmuş.
0: Serkan, güzel bir haberle bitirelim.
3: Sen yine spor manşetine değindin ama buna da değinmek istiyorum. Yılın golü Arda'dan geldi. İspanya'da Real Madrid forması...
0: Mikrofonun kablosunu bir dokunur musun? Onda bir sıkıntı var zannedersem. Geliyor mu şu anda sesimizde? Evet. Evet, mikrofonda küçük bir sıkıntımız oldu. Hiç önemli değil. Biz burada sohbetimize devam edelim. Son bir dakikamız kaldı. Sen Arda'nın haberini mi verecektin? Arda'nın golü, yılın golü seçildi. Evet, şahane bir gol zaten. O kaç metre, 40 metreden miydi? Neydi, öyle bir şey vardı. Şahane bir goldü. Posta gazetesi de yılın golü Arda'dan demiş ve Arda'nın müthiş golünü atmış. 4-1 kazanan, 4-1 kazandıkları maçta 70 metreymiş efendim. Ne 40? 70 metreden kaydettiği gol. Aynı güzellikteki golleri şimdi milli takımdan bekliyoruz. İnşallah güzel bir mücadele olur. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftayı da noktaladık. Haftaya sevgili Serkan bizlere eşlik edemeyecek, bir tatile çıkıyor. Ama biz Ebru ile burada yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: Basın Turu. Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani Öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda %3 arttı. Bültenimize borsa verileriyle başlayalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 artışla 13.889 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,45, holding endeksi %0,04 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %0,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise %1,12 ile elektrik oldu. Serbest piyasada dolar 46,08 liradan güne başladı, euro ise 53,58 lirayı gördü. Küresel piyasalarda da gözler ABD'de açıklanacak verilerde. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve teknoloji rallisinin duraksamasıyla yön arayışı öne çıkarken gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu. Avrupa borsaları da İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberler sonrasında petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerin pozitif etkileriyle alış ağırlıklı seyretti. Avrupa borsalarındaki pozitif seyirde sağlık sektöründeki yükselişlerin de etkisi oldu. Makroekonomik veri tarafında ise Euro bölgesinde perakende satışlar Nisan'da bir önceki aya kıyasla %0,4 düşerken yıllık bazda %1 yükseldi. Piyasa beklentisi Euro bölgesinde perakende satışların aylık %0,3 azalacağı, yıllık %0,3 artacağı yönündeydi. Asya borsaları da teknoloji hisseleri kaynaklı satış baskısıyla Çin hariç negatif seyrediyor. Teknoloji hisseleri kaynaklı olumsuz etkilerle Güney Kore borsasında sert düşüşler görülürken dolar Güney Kore vonu paritesi de 1550 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler kırdığı rekorlarla öne çıkan KOSPI endeksinde sert düşüşlerin küresel hisse senedi piyasasına ilişkin risk algısının artmasına sebep olabileceğini söyledi. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,2 artarak 95,20 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 92,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte Hizbullah'ın İsrail'i ateşkesi reddetmesi ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması etkili oldu. Gram altına bakalım. Gram altında güne düşüşle başlamasının ardından 6592 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10870 liradan, Cumhuriyet altını da 43300 liradan satılıyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü önceki kapanışa göre %1 artışla 6621 liradan tamamlamıştı. Yurt içi verilere geçiyoruz. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon da %32,61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. Müzik Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre %12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda %3 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de %3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %2,2, yıllık bazda ise %5,1 yükseldi. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla $992 milyon ihracat gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Mayıs ayında güçlü büyümesinin sürdüğünü belirtti. Görgün, Ocak-Mayıs döneminde ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %29,5 artışla $3,863 milyon seviyesine ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuç, savunma ve havacılık sanayimizin üretim kapasitesinin, mühendislik yetkinliğinin, ihracat kabiliyetinin ve uluslararası rekabet gücünün somut bir göstergesidir, dedi. Sigorta sektörünün aktifleri ilk çeyrekte 4,2 trilyon liraya ulaştı. Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyümeyle 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primler geldiğini söyledi ve 57 milyar liralık da hayat sigortası üretimimiz var, dedi. Hobi bahçeleri için yeni model yolda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı. Tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
7: Paranın hareketi.
8: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
7: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
9: Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun.
10: Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
11: Enerjinin seyri.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık çevre yatırımı yapıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hedef alınan Barakah nükleer enerji santraline destek sağladıklarını söyledi. Umman'la Libya, petrol ve doğalgaz sektöründe işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yedi yılda toplam 4,41 milyar liralık çevre yatırımı yapıldı. Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı çevre yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bakanlık 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çevre odaklı faaliyetlere 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım yaparken bu yatırımlar sonucunda da 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Geçen yıl gerçekleştirilen 156.909 gigawatt saat yeni yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi. Bu miktar yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eş değer bir miktar olarak hesaplanıyor. Bakanlık sadece 2025 yılı içerisinde toplam 371,29 hektarlık alana 531.869 adet fidan dikimi gerçekleştirirken bu çalışmalarla yaklaşık 5.851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-25 yılları arasında ise toplam 4.532 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece 7 yılda toplam 54.409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hedef alınan Barakah nükleer enerji santraline destek sağladıklarını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 17 Mayıs'ta hedef alınan Barakah nükleer enerji santraline destek sağladıklarını belirtti. Grossi, ABD merkezi X şirketinin sosyal medya hesabından Barakah nükleer enerji santraline yaptığı ziyareti ilişkin bir video paylaştı. Başkan Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmaması gerektiğini ve bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi. Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bölge genelinde nükleer güvenlik ve emniyeti desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Barakah nükleer enerji santralinde çalışanların saldırı sonrası yangına başarılı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Grossi, Barakah santraline destek sağladıklarını aktardı.

0: Umman'la Libya, petrol ve doğalgaz sektörlerinde işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre Umman'ın enerji şirketi OQ Exploration Production'la Libya Yatırım Kurumu arasında Libya'nın başkenti Trablus'ta mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya OQEP Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Ahmet El Mameri ile Libya Yatırım Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ali Mahmut Hasan imza attı. Törene Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de katıldı. Mutabakat zaptının iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra petrol ve doğalgaz aramayla üretim faaliyetlerinde yeni yatırım ortaklıklarının önünü açmasının hedeflendiği belirtildi. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim. Enerji piyasaları işletme anonim şirketi verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %42,8 artarak 1 milyar 49 milyon 260 bin 829 lira olarak gerçekleşti. Spot doğalgaz piyasasında ise işlem hacmi 2 milyon 20 bin 707 lira oldu. Bu tutar önceki gün 2 milyon 722 bin 340 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.271 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 117.000 metreküp oldu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,20 dolardan alıcı buldu. Dün 97,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 95 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,2 artarak 95,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürü Ham petrolün varili 92,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte Hizbullah'ın İsrail'e ateşkesi reddetmesi ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
3: Kim kazanıyor?
2: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşacak. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 104 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun en önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün geniş kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek. Putin'in konuşmasının ana eksenini iç ve uluslararası düzeydeki ekonomik meseleler oluşturacak. Liderin ayrıca güncel küresel siyasi sorunlara da değinmesi bekleniyor. Üst düzey diplomatik ve ekonomik katılımın gerçekleşeceği oturumun ardındansa katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir panel düzenlenecek. Ve hemen ekleyelim, Putin'in saat 14'ten sonra gerçekleşmesi beklenen konuşmasını Türkçe simültene çeviriyle birlikte canlı yayında radyomuzdan takip edebilirsiniz. ABD Temsilciler Meclisi Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna'ya yardım tasarısını onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sunulan yasa tasarısı, Ukrayna'nın yeniden imarı için bir fon kurulmasını, Kiev'le Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatının ödünç verilmesi ya da kiralanması konusunda ABD Başkanı'na yeniden yetki verilmesini içeriyor. İç gündemle devam edelim. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Kentte zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Başkentte yollar kapatılacak, hava sahası ve hava savunma sistemleri F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve günü Esenboğa Havalimanı'na yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak, iç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek, 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkezi ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak olan kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının da evden çalışması için planlama yapıldı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 24 şehirde yapılan eş zamanlı baskınlarda söz konusu sitelerden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan bir suç ağı çökertildi. Şebekenin Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve uyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. MASAK raporlarından yola çıkarak yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dev operasyonda 104 şüpheli de gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki taşınır taşınmaz varlığa el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. İstanbul'daki simge tarihi yapılardan yere batan sarnıcı ile ilgili istinaftan karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi yere batan sarnıcının İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili kararın yürütmesini durdurdu. Yere batan sarnıcı 2 Haziran'da İBB'den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.
0: Ekonomi.
1: Ekonomi haberlerine geçmeden önce bir son dakika gelişmesine bakacağız. Ankara-İzmir uçağında, Ankara-İzmir seferini gerçekleştiren bir uçuşta şarj cihazı alev aldı ve yolcular şu sıralarda tahliye ediliyor. Bir kez daha tekrar edelim. Ankara-İzmir uçağında şarj cihazının, yolculara ait bir şarj cihazının tahliye edildiği haberi var ve yolcular şarj cihazı alev alıyor. Onun duman alevlerinin ardından da yolcular tahliye edildi. Evet, şu dakikalarda bunun görüntüleri de düşmeye başlıyor. Bunu sizlere aktardıktan sonra ekonomi haberlerine bakacağız. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Mayıs'ta enflasyon yıllık %32,61, aylık olaraksa %1,71 oldu. 12 aylık ortalama ise %32,24 olarak hesaplandı. Mayıs verisiyle beraber TÜFE'deki 5 aylık artış %16,61'e ulaştı. Mayıs ayında böylece yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek rakamı görüldü. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkurlular 16,60 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da netleşti. 2026 Haziran ayı kira zam oranı 32,34 oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.766 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 8 kuruş, euro 53 lira 67 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.647 lira, çeyrek altın 10.834 lira, tam altın 43.211, ata altını ise 44.248 lira dedikten sonra az önceki son dakika gelişmesini tekrar edelim. Pegasus Hava Yolları'na ait Ankara-İzmir uçağını gerçekleştiren uçuşta kalkış hazırlığındaki uçakta şarj cihazı alev aldı. Tedbiren uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi haberini paylaştıktan sonra bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim bu yeni gelen günde. Kıymetli dinleyiciler, hafta içinin son gününde sizlere eşlik edeceğim. Dün bir ara böyle bir kendimi iyi hissetmediğim için yayının bir kalan kısmını tamamlayamadım. Şükür iyiyim ama herhangi bir sıkıntı yok, bir problem yok. Arkadaşlarımla beraber biraz telaş yaptık ama her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Ama dün yayını yarıda kesmek zorunda kaldım. İkinci bölümü gerçekleştiremedik hanımlar beyler. Bundan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Bugün iyiyiz, her şey yolunda, yayındayız ve gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şayet yetişebilirse, yani trafiği eğer aşabilirse, Melis, sevgili Melis'le canlı yayında olacağız. Melis Elmen. Baya baya hazırlık yaptık yani şimdi Melis için. Gelmesi lazım yayına. Beklerim yani. Kaza mı var diyor, bir şey diyor. Yani trafik çok fenaymış şu anda. 12.30 gibi falan kısmetse sevgili Melis'le beraber, Melis Elmen'le beraber yayında olacağız. Değerli dinleyiciler, çok güzel, eğlenceli bir yayın olacak. Ondan yana şüphe yok. Gündemdeki konuları da konuşacağız tabii. Onun alanıyla ilgili olarak konuşacağız. Ama tabii yetişirse kendisi. Dediğim gibi. Sakin ol Melis. Sinirlenme. Sinirlerine hakim ol. Hiç dertlenme. Saat 12.30'a kadar zamanımız var. Ama 12.30'a kadar yetişemezsem ben buradaki arkadaşlardan birini alırım yayına, söyleyeyim yani. Bilmiyorum ne kadar cevap verirler Temmuz ayı enflasyon rakamları. Ne bileyim, şimdi Kemal'i çağırsam, şimdi Temmuz ayı enflasyon rakamı belli oldu. Kemal, emeklinin maaşı ne olacak? Ondan sonra ne kadar maaş alacak? Nedir bu emeklinin diye durumu diye sorsam, bilmiyorum artık yani. Melis'cim. O yüzden bize bu eziyeti yaşatma ama sakin sakin gel, işin esprisi. Saat 12.30'dan sonra değerli dinleyiciler, sosyal güvenlik uzmanı aynı zamanda radyomuzda da biliyorsunuz cuma günleri sizlerle buluşuyor kıymetli dinleyiciler. Sevgili Melis Elmen Çalışma Hayatım programında. Olur hayatım diyor Özgür. Ya o öyle yani, çalışma hayatım değil, onu ben daha önce Melis'e söyledim. Çalışma hayatım yani, hani hepimizin çalışma hayatı var. Hepimiz iş güç davası. Tam Melislik isim yalnız. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bekliyoruz değerli dinleyiciler. Siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. İnşallah önümüzdeki dakikalarda burada olacak sevgili Melis. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye Telegram'dan takip edebilirsiniz. Twitter'a Radyo Sputnik yazdığınızda kıymetli dinleyiciler takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili Melis Elmen'e sorularınız olursa şayet, ki ben olacağını tahmin ediyorum. O zaman da ne yaparsınız? O zaman da bakınız, bir WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. O da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günü dedim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda.
0: Tamam.
2: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Vesat abi de söyledi, Vesat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin,
2: evet,
0: sen?
2: Evet abi
0: ya?
2: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani, hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
0: Bir doğum gününde. Evet, evet.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sp-

Şimdi denk mi geldi Simge bilmiyorum ama yani denk mi geldi bilmiyorum Simge ama Cem Benevi'nin tanıtımını girdik ya az önce. Özellikle mi koydun? Özellikle. Hı. Cem Benevi'nin doğum günü de o yüzden dedim. Ha onu denk onu bildiğim için değil. Sen Cem Benevi'nin doğum gününü bilmiyorsun yani öyle mi? Ha hissediyorum diyorsun. Anladım Simgeciğim tamam. Hissettiğin için bugün Cem Benevi tanıtımı koydun araya. Muhteşem. Ha başka bir şey koymuştun normalde. Başka bir tanıtım koymuştum ama onu kaldırdım. Cem Benevi tanıtımını koydum. Benim hislerim böyle güçlüdür diyor. Buradan sevgili Cem'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Cem Benevi doğum günüydü kendisinin. Doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, güzel, huzurlu, sağlıklı, bol paralı, bol eğlenceli, bol müzikli yıl ve yıllar diliyorum tabii ki. En kısa zamanda da sevgili Cem'cim seni izlemeye gelmek istiyorum. Bunu da söylemiş olayım buradan. Sen de gideceksin. Sen de mi istiyorsun? Peki Simge de istiyormuş Cem. Elçiye zeval olmaz. Öpüyoruz seni nice güzel senelere. Hanımlar beyler şimdi Mart ayı ne Mart ayı be? Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu bu enflasyon rakamı belli oldu ya. Enflasyon rakamını asıl kiminle konuşacağız? Melis Elmen'le konuşacağız. Sevgili Melis Elmen. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyon oranı %1.71 oldu. Yıllık enflasyon %32.6, 5 aylık enflasyon %16.6 olarak ölçüldü değerli dinleyiciler. Yıllık en yüksek artış %50 ile eğitim alanında gerçekleşti. Konut fiyatları bir yılda %45 oranında arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri değerli dinleyiciler. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.8 artış. Ulaştırmada %34.3. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %45.6'lık bir değerli dinleyiciler artış var. Onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi bu enflasyon rakamları maaşlarda tabii emeklileri çok yakından ilgilendiriyor. Malum Temmuz ayı yaklaşıyor. Ama o detaylara ben girmiyorum. O detayları sevgili Melis Elmen'le konuşacağız. Bu arada çok fena trafik varmış ha. Ne diyor? Serkan'ı çağır. Sarı olan diye. Ben dedim ya Kemal'i alırız diye yayına. Onunla 11.15'te çıktım. Berbat inanılmaz bir trafik var demiş sevgili Melis. Bir taraftan da yetişmeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Geldiği anda yayını alacağız kıymetli dinleyiciler. Şimdi devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesi az önce sevgili Selin aktardı. O da bir uçaktaki biliyorsunuz bataryadan kaynaklı. Ya geçenlerde bayram en son işte bu yaşadığımız tatil sürecinde uçakta yanımızda oturan bir hanımefendi batarya vardı biliyor musunuz? Telefon ve kablo işte telefonu mu şey ay, nedir o tableti şarj ediyor. Bu ne dedim ya kendi kendime. Tabii hanımefendiye bir şey diyemedim. Yani bu ne hanımefendi desem yer hiç. Batarya der bana. Şunu anlamıyorum. Şimdi havalimanında öyle sıkı bir denetim vardı ki o gün. Yani ciddi ciddi bakıyorlar. Yurt dışı, yurt içinde de böyle. Çünkü önemli yani. İçeride zaten koltuğunuzun önünde şey var. Nedir o? Katalog mu oluyor? Ne oluyor ya? Ama ney? Simge'yi soğutucu sıkıp Kemal'cim korner atışıyla. Tanıtımlar var ya böyle hani. Yemek menüsü var. Ondan sonra uçakta neler yapılacağına, yolcuların nelere dikkat etmesi gerektiğine ilgili yönergeler. Aynen. Bilgilendirme broşürü. O bilgilendirme broşürlerini kıymetli dinleyiciler. Orada mesela şey var. Şarj
cihazı, daha doğrusu batarya olamaz. Ama vardı yani, ben gözümle gördüm. Aradan nasıl kaçtıysa. Ya insanların bu konuda gerçekten duyarlı olması lazım. Kardeşim sen o kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsun. Kendi hayatını da tehlikeye atıyorsun. Kabul edilir bir şey değil yani. Hayır, tutup elinden alıp atamıyorsun da. Bir de böyle bir şey var. Ya nereden atacaksın ya? Kapıyı bir açar mısın? Şunu bir salalım aşağıya falan diye. Camı, yani öyle bir sistem de yok. Neyse, enteresan. Bu tarz şeylere gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, onu da baştan bir aktarmış olalım. Bu arada Cem Belevi, cansınız abi demiş, çok teşekkür ederim demiş. Selamlarını göndermiş. Evet, selamlar sevgiler demiş. Seviyoruz seni, iyi ki varsın. Devam ediyoruz. Daha iyisin, sen de daha iyisin. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı, öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Şimdi gel gelelim Hazine ve Maliye Bakanımız, sevgili, bir şey söyleyeyim mi? Ben dün Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsettim. Kısa bir süre sonra rahatsızlandım. Canlı yayında. Dikkat ediyor musun? Bilmiyorum yani. Hayır, haberi vermesem mi acaba ya? Dün çünkü Hazine ve Maliye Bakanı, hem de ikisini birden andık. Yani önceki Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsettik. Nebati Işık dedi, hatırlarsanız bizim Simge, değerli dinleyiciler. Ve ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın haberini verdik. Ondan bir süre sonra da başımıza gelmeyen kalmadı yani. Şimdi olsun. Derler yani, bizde bir laf vardır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye. O zaman. Tamam, peki Simge. Atasözüne de dahil oluyor ya, daha ne diyeyim yani. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımız, kişisel servetinizi Türkiye'ye getirirseniz ve Türkiye'de yerleşik olursanız %100 vergi muafiyetiniz olacak dedi kendisi. Efendim? 20 yıl önce, dur anlatacağım, acele etme. Dedi ki Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, neredeyse vergisiz bir ortamdan bahsediyoruz. 20 yıllık muafiyet söz konusu olacak diyor Sayın Mehmet Şimşek. Dolar bazında dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz. Kişi başına neredeyse 50 bin dolarlık bir alım gücünden bahsediyoruz. Dünyada böyle bir ülke bulmak kolay değil dedi Sayın Bakan. Hanımlar beyler, Sayın Bakan ne demek istiyor? Önce buna bir bakmak lazım. Yani bunun altındaki notlar, yatanlar ne? Sayın Şimşek, Türkiye'yi küresel milyarderler ve dev şirketler için Londra, Dubai ve Monaco gibi vergi cenneti yapmayı vaat ediyor. Yabancılara servetinizi buraya getirin, 20 yıl boyunca tek kuruş gelir vergisi ödemeden krallar gibi yaşayın diyor kıymetli dinleyiciler. Olası sonuçları ne olur derseniz şayet. Bir kere ülkeye milyarlarca dolarlık kalıcı yabancı sermaye akar, Merkez Bankası'nın döviz rezervi güçlenir. Bankacılık, lüks gayrimenkul, turizm ve yatçılık gibi sektörler büyük bir sıçrama yapar. Ve İstanbul ve kıyı kentleri dünyanın yeni finans ve elit yaşam merkezlerine dönüşür, eyvallah. Peki bu konuyla ilgili olarak, bu yapılan açıklamayla ilgili olarak eleştiriler ne? Biliyorsunuz Sayın Bakan İngilizce konuştu, çevirdiler değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığını söyledi. Mecliste zaten onaylanmıştı dedi. Peki buna gelen, bu konuya gelen eleştiriler ne? Bir kere kendi vatandaşı, esnafı ve asgari ücretlisi ağır vergiler altında ezinirken elin yabancısına %100 muafiyet tanınması toplumda derin bir vicdan ve adalet yarası açar mı? Böyle bir ihtimal var mı? Var. Küresel zenginlerin akın etmesi İstanbul ve Bodrum gibi yerlerde lüks konut ve kira fiyatlarını uçurabilir mi? Uçurur. Sanki şu anda çok düşükmüş gibi. Yerli vatandaş kendi ülkesinde
ev kiralayamaz hale gelir mi? Öyle bir ihtimal var diyor uzmanlar. Muhalif kesimler tarafından bu model kendi insanını ezip dışarıdan gelen paraya teslim olmak şeklinde sertçe eleştirilerde bulunur mu? Bulunur. Değerli dinleyiciler.

Okan Aslan'la gün ortası radyo programında kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz ve artık bu hafta hafta sonuna gideceğiz. Haftanın son günü sevgili Melis Elmen canlı yayında konuğum olacak birazdan. Trafik fenaymış, yetiştiği anda da yayınımızı gerçekleştireceğiz birlikte. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini, mevcut beden üzerinden müracaat etmek isteyen kişilerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini değerli dinleyiciler ne yapıyor? Duyuruyorlar. Bunun da haberini sizlere vermiş olalım. Memur ve emeklinin enflasyon farkı falan belli oldu falan da girmiyorum o konuya. Çünkü bu konuyu uzmanından dinlemek lazım değerli dinleyiciler. O bize anlatsın istiyoruz. Sevgili Elmen bize anlatsın istiyoruz değerli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı dedik. Hazine ve Maliye Bakanı kalıcı istikrarı, fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayınca Sayın Bakan'ın sözleri değerli dinleyiciler. Enflasyon Mayıs'ta aylık 1.7, yıllık %32.6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0.5 azaldı açıklaması. Vallahi markete gidiyoruz. Marketlerde hiç öyle hani fiyatların düşüşü müşüşü falan filan ya bilmiyorum artık yani. Hayırlısı olsun diyelim, bizde klasik bir şey vardır ya böyle. Hayırlısı olsun. Ne çok kullanıyoruz bu kelimeyi, hayırlısı olsun. Şimdi hayırlısı olması için de ortamı da hazırlamak lazım. O zemini de hazırlamak lazım yani. Öyle değil mi? Siz o zemini hazırlamazsanız, o durumu hazırlamazsanız nasıl hayırlı olmasını bekleyebilirsiniz? Bu ancak hani psikolojik olarak bizi rahatlatır sevgili dinleyiciler. Okan Bey geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olunuz Serdar Bey. İyiyim çok şükür, gayet bir sıkıntı yok. Çok geçmiş olsun, olsun konuk bomba demiş dinleyicimiz. Gelirse öyle. Gelirse yani, yetişebilirse sevgili Melis Elmen. Merhaba, iyi yayınlar, çok geçmiş olsun, iyi olmanıza sevindim. Sizler bize lazımsınız demiş değerli dinleyicimiz Gül Hanım göndermiş. Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sayın Aslan, program Maliye Bakanı'yla Maliye Bakanı'yla aç, Ekonomi Bakanı'yla bitir, sevaba girersin demiş dinleyicimiz. Eşdar Şimşek gönder. Vallahi dün Maliye Bakanı'ndan hem de iki Maliye Bakanı'ndan birden o mu acaba ağır geldi ne? Önceki Maliye Bakanı'nı bir hatırladık. Sonrasında yeni bakanla ilgili açıklamalarda bulununca acaba o mu dokundu? Hani günde belli bir dozu aştık galiba bir kere de. Ne diyorsun Simge? Değil mi? Ondan çok fazla abartmamak lazım. Bir de şeydi, hani çok böyle aç karna tok karna meselesi var ya, ona da dikkat etmek lazım. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Türkiye genelinde enteresan bir bilgi. Türkiye genelinde her saniye bazında gerçekleşen ortalama doğum ve ölüm sayıları. Şimdi bununla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bir baktığımızda bir yıl 365 gün ve toplamda 31 milyon 536 bin saniye. Resmi verilere göre bu süreyi saniyelere böldüğümüzde karşımıza acayip bir tablo çıkıyor. O da şöyle. Şimdi her saniyede yaklaşık 0.028 doğum gerçekleşiyor. Buna şöyle bakalım. Türkiye'de ortalama her 35 saniyede bir bebek dünyaya geliyor. Ve her 64 saniyede bir de değerli dinleyiciler bir kişi hayatını kaybediyor Türkiye'de. Yıllık ve günlük tabloya şöyle bir baktığımızda saniyeler soyut kalabileceği için resmi veriler üzerinden gidelim istedik. Zaman dilimi işte yıllık toplam, günlük ortalama. Doğum sayısı mesela 2025 verisine baktığımızda 895.374 kişi yıllık doğan sayısı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2024 verisi var elimizde, o da 489.361.
Günlük ortalama değerli

Dinleyiciler, bu rakamlara baktığımızda 2453 doğum olmuş, 1340 ölüm olmuş, saatlik ortalamada 102 doğum olmuş, 56 kişi hayatını kaybetmiş, dakikada da 1.7 doğum ve 0.9 ölüm. Nüfus biliminde demografi, değerli dinleyiciler, ona baktığımızda kadının doğurganlık hızının en az 2.1 olması gerektiği söyleniyor. Türkiye bu eşiğin altında ilk kez 2016 yılında kalmış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son verilerine göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1.51'e kadar gerilemiş durumda. Bu Türkiye'nin artık hızlı yaşlanan ülkeler kategorisinde Güney Kore, Japonya ve İtalya gibi ülkeleri onların izinden gittiğini gösteriyor değerli dinleyiciler. Sonra bak, sezaryenle doğumda dünya şampiyonluğumuz varmış bizim, biliyor musunuz? Türkiye saniyede bir doğan bebek oranında küresel olarak ilk sıralarda olmasa da sezaryenle doğum oranında dünyada açık ara birinci sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü ideal gördüğü sezaryen oranı %10-15 oranında arasındayken Türkiye'de doğan her 100 bebekten yaklaşık %60'ı değerli dinleyiciler sezaryen yöntemiyle dünyaya geliyor. Bu oran OECD ve dünya genelinde bu oranla biz neredeyiz? Zirvedeyiz kıymetli dinleyiciler. Şimdi dünya genelinde yapılan araştırmalar ölüm zamanlarıyla ilgili olarak çok garip bir döngüyü ortaya koyuyormuş Simge. Bak, dikkatli dinle burayı. İstatistiklere göre kalp krizine bağlı ölümler en çok pazartesi günleri ve sabah saat 04 ile 10 arasında yoğunlaşıyormuş. Bir anda eller böyle başa kondu Simge'de. Ne? Ali Çağatay biz de geliyoruz. Hadi bakalım. Pazartesi günü sabah saat 04 ile 10 arasında. Evet, kalp krizine bağlı ölümler. Pazartesi geç geleceksin. Uzmanlar şuna bağlıyormuş bunu: hafta sonu bitişinin yarattığı psikolojik stres, kortizol hormonunun sabah uyanırken zirve yapması ve vücudun biyolojik saatinin haftalık ani değişimlere vermiş olduğu tepki. Bu arada Facebook mezarlığı, dijital mezarlık. Bu da çok enteresan. Doğum ve ölüm sadece fiziksel olarak değil, sosyal medya analistlerinin verilerine göre eğer platform yeni kullanıcı kazanmayı durdurursa veya mevcut trend devam ederse 2060 yılında ne oluyor biliyor musun? 2060 yılının sonunda Facebook'taki ölü insanların hesap sayısı yaşayan insanların hesap sayısını geçecekmiş, biliyor musunuz? Platform devasa bir dijital mezarlığa dönecek yani. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye'de her 35 saniyede bir bebek dünyaya geliyor. Dünyada bu her bir saniyede yaklaşık 4.3 bebek. 2 kişi hayatını kaybediyor. Dünya nüfusu her saniye net olarak 2.3 kişi artıyor değerli dinleyiciler. Bu önemli bilgi. Yarın bir gün sorarlar, ederler ya böyle bir şey var, bu artış nasıl oluyor abi, artıyor muyuz eksiliyor muyuz falan diye, en azından bilgi sahibi olmak anlamında. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Okan Bey, çok geçmiş olsun, sağlıklı günler dilerim, sesinizi duymak çok güzel demiş Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. Size de güzel bir gün diliyorum, güzel bir hayat diliyorum. Okan Bey, selamlar, iyi yayınlar ve geçmiş olsun. Asıl hata sizde, ama nefes derseniz bakan bürokrata maruz kalma sınırını aştınız, ondan oldu. En fazla 30 saniye aklınızda bulunsun demiş sevgili Murat Bey. Dedim ya, var yani, normalde bir Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsederken dikkatli olmak gerekirken biz ikisinden birlikte bahsettik. O beni herhalde biraz çarptı galiba. Onu, ikisini birden böyle arka arkaya konuşunca, bir de üstüne üstlük Sayın Nebati'nin videosunu verdik. Videosu üzerine konuştuk. Ondan sonra benim başım bir dönmeye başladı. Bir acayip bir şeyler oldu. Bir de bizim Fethi Yılmaz müdürümüz diyor ki, tabii Serhat gelecekti ya yayına, nasıl kıvıracağını şaşırdın değil mi diyor. Canım benim ya. Kriz yönetimi konusunda gerçekten sevgili Fethi Yılmaz müthiş. Derler ya, her eve lazım diye. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babasının rahatsızlığından dolayı acil şifalar diliyorum. Özgür, beni minik bir soluklandır. Ondan sonra devam edelim.

0: Bir şeyin anlaşılması lazım. Kurallara uymadığınız zaman bunların bazılarının cezası gerçekten ciddi anlamda yüksek. Hem para cezası ödüyorsunuz, hem ehliyetinize el konuluyor, hem araç trafikten men ediliyor. Yani bu tarz durumlarla henüz karşılaşmamış olan insanlar henüz bunun nasıl bir şey olduğunu tabii deneyimlememiş durumdalar. Umarım öyle bir şey de görmezler, yaşamazlar. Trafik kurallarına uyalım. Kazalar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, maddi zararlar vesaire vesaire. Üst üste koyduğun zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu gerçekleştirilmek istenen şeyin sonuca ulaşacağını düşünen insanlardım. Zamanla biz bu kurallara uyacağız. Cezalardan uzak durmak isteyeceğiz.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, şimdi şöyle bir haber var. Hollanda'da yaşayan bir Türk ülkede bir asgari maaşla 45 kilo süt veren bir ineği alabildiğini söylüyor Hollanda'da. Bu hayvan ortalama 45 kilo süt veriyor diyor ve sahibi yeni aldığını söylüyor. Bu ineği de ne kadar almış biliyor musunuz? 2100 euroya. Aldığı para ne kadar derseniz 2300 euro. Yani bir ayda, bir ay çalışıp atıyorum, bir ay eline geçen parayla gitmiş günde şu ortalama 45 kilo süt veren bir ineği satın almış. Üzerine bir de 200 euro kalmış. Şimdi alım gücü oranına baktığımızda Hollanda'da asgari ücretle çalışan bir kişi tek bir aylık maaşıyla günlük 45 kilo süt veren bir ineği ne yapıyor? Satın alabiliyor. Peki dönüp bize bir baktığımızda, üstelik dediğim gibi 200 euro da cebinde para kalıyor kıymetli dinleyiciler. Türkiye'de aynı şartlar. Asgari ücret 28.075 TL. 45 kilo süt veren işte bir ineğe baktığımızda, ya özetle size şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Böyle bir rakamın Türkiye'de olması mümkün değil. Türkiye'de bir kişinin böyle bir günde 45 kilo veren bir ineğe sahip olabilmesi için çok ciddi çalışması ve birkaç tane maaşını vermiş olması gerekiyor hanımlar beyler. Trabzon'a gidelim. Trabzon'da bir kadına Cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezası kesilmiş. 1 milyon 200 bin TL trafik cezası. Ne yapmış diyor Özgür? Polisin dur ihtarına uymamış, alkollü araç kullanmış, drift atmış, abart egzoz kullanmış, yüksek sesle müzik dinlemiş. Bir kadın yalnız bu cezayı yiyen. Şaşırtıcı tarafı da o değil mi? Yani hani şunları yapan. Dur. Bir dakika dur. Kulaklığı takayım da. Söyle. Hepsini aynı anda mı yapmış diyor Kemal. Yani bunlar Kemal hepsi aynı anda yapılabilecek şeyler. Alkol sağlığa zararlı diyerek cümleye girelim. Alkolü alırsın, araca geçersin, kullanmaya başlarsın. Alkollü aracı kullanma cezasını yedin. Yolda giderken polis sana dur der, durmazsın. Devam edersin, o cezayı da yedin. Öncesinde ya da sonrasında drift atarsın. O da geldi. Araç abart egzozdur, oradan da yedin cezayı. Bir de müzik de açıksa içeride, hepsini birden demek ki gayet güzel. O potansiyel var. Yani param var yaparım dedi herhalde. 1 milyon 200 bin TL dediğimiz gibi kesilen ceza hanımlar beyler. Türkiye'de en fazla israf edilen ürünler neymiş biliyor musunuz? Taze meyve sebze 39.7, ekmek 32.5, süt ve süt ürünleri %15.1, kuru bakliyat %5.9, makarna 2.7, et ve et ürünleri 2.7. Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Özgür karşımda bir şey yiyor da. Ne o? Bisküvi mi? Püskevit mi? Çikolatalı bir de. İsraf konusunda siz dikkat ediyor musunuz? Özgür dikkat ediyor musun? Ne yapıyorsun abicim? Yaptıklarını söyle. Evet. Günlük alışveriş yapıyorsun. Haftalık alışveriş yapmıyorsun. Az az. Kahvaltılık alıyorsun diyelim. Gidip bir parça peynir. Az bir şey zeytin. Ondan sonra. Yok, sebzede, meyvede falan hepsinde böyle yani. Peki başka israf etmemek. Yani su akıtmama gibi falan, bu konularda da var mıdır tasarruf eder misin? Ha, anladım. Aylık 200 lira mı geliyor su faturası? Ne yapıyorsun? Kullanmıyor musun? Anladım. Bizim bu bölgedeki kokunun nedeni anlaşıldı sevgili dinleyiciler. İnönü Stadı ve Dolmabahçe'den başlayarak böyle bu sınırlara girdiğinizde, bizim Alkan mesela geldiği zaman sevgili Mustafa Hoş'un editörü Beşiktaş'a girdiğinde maske takıyor. Ondan sonra ilk zamanlar böyle bildiğiniz bez maske kullanıyordu. Ondan sonra onu değiştirdi, gaz maskesine çevirdi. Çünkü Özgür'le geliş saatleri çok yakınmış. Orada çok yoğun oluyor yani, en yoğun hissedenlerden bir tanesi anladığım kadarıyla. Pekala sevgili dinleyiciler. Menis geldi mi arkadaşlar, sevgili Menis? Menis Elmen gelmedi değil mi? Mesaj atmış, otoparka 5 dakika demiş. Otoparkta kalmazsın herhalde Menis'ciğim. Stüdyoya gelmen gerekiyor. O bilgiyi de paylaşayım yani seninle. Kendisini bekliyoruz. Geldiği zaman da birlikte yayına devam edeceğiz hanımlar beyler. Bu arada 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımızdan sorularınız varsa sorularınızı da gönderebilirsiniz. Şimdi Powerbank Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan hava yolları, bu özel hava yolları var ya, hava yolu var ya biliyorsunuz. O uçakta kalkış öncesinde yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj aleti Powerbank duman çıkarmaya başlıyor. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi sevgili dinleyiciler. Duman çıkmaya başlamış. Ya şimdi bu durumun havadayken olduğunu düşünsene abi. Bak ben az önce yayına başlarken bu konuyu söyledim. Ben aynı havayolu şirketinde buradan bu havayolu şirketine seslenelim. Ben keşke orada ben söyleseydim ya. Basiretim bağlanmış görüyor musun? Niye ben o uçakta görüp de o powerbank'i görüp de söylemedim? Keşke söyleyeydim onu. Hadi arayı verelim de bak Melis geldi. Hadi arayı verelim. Hadi arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya. Geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan. Tamam da.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler.
1: Etiketledin beni?
0: Etiketledim etiketledim. 12.51 oldu yaz.
1: Olmadı Minis, ki bu kafama. Minis, tabi uzatırız ne olacak ki?
0: Minis 12.30 diye konuştuk. Allah'ını seversen saat 12.51.
1: Benim suçum olsa var ya gelin beni vurun. Heh. Şunu ben istiyorum.
0: Mikrofona konuş. Mikrofona konuş.
1: Onu vururum da ben biliyorsun. Ay şunu sormak istiyorum. Mutlaka vardır. Taksi işi yapan mutlaka dinleyenlerimiz vardır. Şunu gerçekten merak ediyorum. Anında geldim 37 yaşına. Hı. Hayatımda bu kadar fazla taksi ben hiç görmedim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu İnanılmaz senin geç gelmiş vardı. Olmanın buraya sebebi dışarıda çok fazla taksi olması
1: Hayır,
0: mı yani?
1: Hayır yani taksiyle birlikte inanılmaz bir trafik vardı. Bak, Bakırköy'den 11-15'te çıktım. Burası ne kadar olacak zaten Bakırköy'den burası?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak şu,
1: bir de polisler vardı.
0: Şu yumurcakların içerisine, şu topların içerisine ilk defa ikişer tane soru koyduk.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Her birinin içinde sadece iki tanesinde tek soru var. Hepsini de açacaksın bugün. Onların içerisinde de bu bahsettiğin konularla ilgili bir tane soru var yok değil yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. O değildi. Hayır, ben radyomu seviyorum ya. Ya kapanmaz inşallah. Bak seviyorum yani bu kadar yıldır eskiden biridir. Hani Sputnik diye biz MSN çağımızdan bile Sputnik vardı biliyorsunuz. Yani o zaman şey haber şeyleri kanalları hiç bu... şey olmadı.
0: Ne?
1: Bir kanal kulaklık yoktu mı? Ya. Yani kulak çok büyük. Yani hiçbiri yoktu o zamandan beri. Ama işte radyo herhalde bugünden sonra. Batacağı gibi gidiyor mu?
0: Yok hiçbir şey olmaz.
1: Tamam,
0: merak etme. Biz de
1: şaka,
0: seni seviyoruz.
1: Şaka bir yana herkese önce selam buradan yolluyorum.
0: Nasılsın iyi misin?
1: Şu oturmadı kafama ki iyiyim de şey kulak çok büyük. Kafam küçük ya da ikisi aynı seçenek.
0: İstersen çıkar.
1: Yok çıkarmayacağım.
0: Vallahi gerçekten.
1: Çıkarmayacağım bir şey söylüyorlar.
0: Özgür'ün sesini.
1: Ama bir şey söylüyor sonra duymayınca kızıyor.
0: Ama o programda yayında olan kişiye söylüyor. Bana söyler yani en fazla problem değil.
1: Ben neredeyim bir yaşa
0: ya bana söyler yönlendireyim diye yani.
1: Şaka yapıyorum. Hoş geldin. Hoş buldum.
0: Önce şu arkadaşlardan bir tane hemen al. Ondan sonra sıcağı sıcağına oradan bir başlayalım.
1: Sarı kutumu açıyorum.
0: Hanımlar beyler sevgili Melis Elmen canlı yayında konuğum. Bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir tane al Melis lütfen. Bir tane çeker misin şuradan? Telefonu da bırakalım lütfen.
1: Şey yapayım dedim de. Etiketlemişsin ya hani video atmışsınız ya. Onu paylaşacaktım.
0: Onu paylaşacaktım.
1: Tamam açıyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi sarı kinder sürprizi.
0: Sevgili Melis Elmen'e bu arada 0500-571-6656'dan numaranız buradan gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler.
1: Açıyorum.
0: Yazık bugün sigorta konuşacağını zannediyor. Emeklilik konuşacağını falan zannediyor herhalde. İki tane mi çıktı? Alalım soruları.
1: Bakacağım şimdi. Zaten konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü neden konuşmamayı tercih ettiğimi çok iyi biliyorlar. Son enflasyon şeyini gördükten sonra. Okey.
0: Hadi.
1: Birincisinden başlıyorum.
0: Hadi bakalım başla.
1: Evinize gelen misafir. Artık kalkmak bilmiyor. Saat gece yarısını geçmiş. Kibarca hadi gidin artık diyemediğiniz için virgül esnemeye başlamak. Yarın da çok erken kalkacağım feci bir yoğunluk var diye kendi kendinize söylenmek gibi pasif agresif sinyalleriniz
0: varmış.
1: Nelerdir?
0: Var mıdır böyle şeyler? Sen direkt söyler misin?
1: Ben yatıyorum işine ister git ister kal.
0: Ha bu kadar samimi bir şekilde söylersin.
1: Bana ne benim uykum varsa niye kendimi üzüp de pasif
0: misafir
1: agresif davranayım?
0: Misafir geliyor mu bu arada? Misafir geliyor ağırlar
1: yani
0: mısın?
1: Yani genelde tercih ediyorum.
0: Ha, misafiri pek tercih etmiyor.
1: Ev kirleniyor ya. Vallahi çok şey oluyor ya etraf dağılıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sen evi temizliyor musun?
1: Her gün
0: temizliyor.
1: Sapık gibi.
0: Böyle bir şey mi var?
1: Böyle sapık gibi.
0: Ciddi misin
1: böyle
0: sen?
1: Böyle göründüm. Önce dikey süpürgeyle başlarım.
0: Şaka
1: sonra
0: yapıyorsun.
1: Robotu açarım.
0: Ciddi misin sen?
1: Sonra tabii ki Allah izin verdiği için 15'te bir de arkadaşım gelip esasen evi
0: bir şey
1: temizler.
0: Söyleyeceğim. Temizlik konusunda hakikaten hassas mısın böyle Melis?
1: Ruh hastasıyım.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Görünmesem de öyle.
0: En son ne zaman misafir geldi sana?
1: Bayramda maalesef iki gün annemler geldi. Onlar da yazık zavallım her şeyi nasıl silip yıkayacaklarını şaşırdılar. Çünkü mutfağı kirletiyorlar diye söylenip durup.
0: Temizletiyor musun? Yani
1: beceremiyorlar ki ben temizlerim arkadaşlar.
0: Hayır mesela senin evine gelindiği zaman hadi dur ben yardım edeyim Melis şunları ben toplayayım ondan sonra bulaşığı ben yıkayayım falan filan diye böyle
1: şaka
0: bir şey.
1: Şaka bir tam tersi ben bulaşığı ben yıkayayım. Kimseyi rahatsız
0: zaten.
1: Etmem bu arada hani çok hani şey de olsa Avrupa'yı bir şey de olsa hani ayakkabıyla bile girseniz eve sesimi çıkarmam ama sizin ertesiniz o halılar gider yıkamaya mesela.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Maalesef.
0: Var mıdır böyle düzen şeyin var mıdır? Ciddi misin sen?
1: Evet hiç. Kimse inanmayacak bak ben
0: şu seni rahatsız ediyor mu şu an mesela şu dosyaların şöyle duruyor
1: onlar beni ilgilendirmiyor benim evimde değil onlar
0: evinde
1: hiçbir
0: olanlar
1: hiçbir şeyin yeri değişmez
0: senin evde.
1: Aha.
0: Ciddi misin?
1: Evet, sanıyorum 20 senedir falan yalnız yaşıyorum. Aynı ne bileyim işte evinizde vardır işte bir tane küçük biblo diyelim.
0: Tamam.
1: Onun yeri kayamaz yani, ki evimde hayvan olmasına rağmen hayvanlara bağırırım, geri koyarım.
0: Ne var yerine. Kedi mi var?
1: 3 tane.
0: 3 tane kedi var. Ne, isimleri ne? Yani bu soruyu sordum ama bir titreme almadım.
1: Hayır, söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Münir.
0: Münir.
1: Cabbar.
0: Cabbar.
1: Kuzu.
0: Nereden, ne alaka bu isimler? İsimlerin
1: yani ama şimdi mı? Bakın Okan Beyciğim, sizce ne alaka? Hala beni anladılar herhalde bu kadar zamandır birlikte. Hani en azından öyle yani, mesela Behçet vardı. Ben balığa Muhsin ismini takmış insan.
0: Balığa Muhsin ismi mi?
1: Çok iyi olmuyor mu ya? Hiç Muhsin balık gel diye bağırdınız mı? Muhsin gel dedi.
0: Balık mı var bir dakika? Balık da mı var?
1: Ya, çok öldü be.
0: Ha, kediler.
1: Muhsin koyunca adam.
0: Bir şey söyleyeyim. Kedilerle aynı dönemde yaşadılar.
1: Köpeğim de vardı. Aynı.
0: Köpek de vardı.
1: Tabii canım.
0: Canım benim ya, ne güzel
1: nasıl
0: hayvan
1: biz, hayvanlar bir arada nasıl yaşıyorsa biz de insanlar olarak yaşıyoruz, aynı şey gibi.
0: Aynı şey diyorsun. İkinci soruyu daha şey.
1: Açıyorum elimde.
0: Evet.
1: Sosyal çok üzüm. Medyada birini takibi bırakmak. Unfollow. Yerine ayıp olmasın diye hikayelerini ve gönderilerini gizleme pasifliğini yapıyor musunuz?
0: Ya
1: hayır, direkt takipten
0: kesin,
1: çıkıyorum.
0: Kesin ya. Direkt takipten değil yani. Hani
1: bir
0: soru
1: ayıp bir kelimeler de kullanabiliyorum.
0: Soru yarıya geldiği zaman zaten anladım ya. Hiç melislik değil yani bunlar.
1: Hiç pasif değilim ya. Yani bilmiyorum, kızabilirler de insanlar bazen şey, ben dümdüzüm ya, dümdüzüm.
0: Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Varan kalbim... ben senin bu şeye şaşırdım, şaşırmadım değil yani. Ne bu ya? Düzen ve temizlik olayına falan.
1: Herkes şaşırıyor. Bir de bir yemek yapıyorum. İnanamıyor
0: yemek
1: insanlar.
0: Sen yemek yapıyorsun.
1: Sen bu tiple nasıl yapıyorsun?
0: En güzel yaptığın yemek ne bu arada? Hepsini yapar mısın
1: seçmeyin
0: yani? O kadar diyorsun.
1: Ya çok komik. Evet, ben de farkındayım. Bu kadar böyle yüksek ve hiçbir şeyi böyle şey yapmıyor gibi dursam da garip bir şey hayatım
0: o senin
1: vardır yani.
0: İnsanların öyle düşünmesinin sebebi herhalde seni biraz enerjinden kaynaklanıyor.
1: Yani dümdüz her şeyi söylüyorum ya, zannediyorlar ki bu aslında hani kimseyi takmadığımdan ya da hiçbir şeyi umursamadığımdan falan zannediyorlar. Ne alakası var? Kendi
0: duygusal
1: kalbi kırılınca onlar
0: kırılsınlar. Mesela? Duygusallık var mıdır
1: gerek
0: sende?
1: Gerek yok, niye yapayım ki, işte onu diyorum. Ya benim kalbim kırılacağını onların kırılsın. Eğer ben bana netim. Biri ters bir şey yapıyor ise sizin için de öyle bence olmalıdır yani diye düşünüyorum. Mantıklı değil mi ya?
0: Mantıklı.
1: Yani şu yaşadığımız zaten ne kadarlık dünya?
0: Evet. Bir saniye lütfen. Ciddi misin abi? Aa, sevgili müdürümüzden yetkiyi aldık.
1: Evet, sağ olsun.
0: Sevgili Fethi Yılmaz programı 2'ye kadar uzatma kararı aldı. Niye, buna çok üzülmüş gibi duruyorsun?
1: Çok üzüldüm.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi sevgili Fethi Yılmaz?
1: Canlı
0: yayında söyleyeceğim. kendisinin bugün normalde yayınının olmadığından haberi yoktu. Burada
1: gerçekten
0: öğrendi. Az önce öğrendi. Tamam, yayın neden olma? 2'ye kadar buradayız, evet.
1: Ben
0: çok
1: zaten gelme, paramı alır gider.
0: Hanımlar beyler, merak etmeyin. Yani bir şey söyleyeceğim. Senin alanınla ilgili de konuşacak mıyız Melis? Emeklilik, enflasyon
1: canınız
0: rakamları açıklandı.
1: Canınız ne istiyor ise konuşabiliriz. İsterseniz ayak numaralarından konuşalım. Fark etmez benim için şu
0: ayak
1: anda.
0: Ayak numarası ne ya?
1: Ya uçak... bir şey söyleyeceğim. Şarj cihazımı çaldılar dese...
0: Dur Allah'ını seversen. Şarjı bırak şimdi. Saat başına gideceğiz Melis. Saat başı sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Melisa Ermen'le birlikte sizlere eşlik ediyoruz. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Petersburg Forumu'nda yapacağı konuşma var. Saat 14'ten sonra o konuşma gerçekleşecek. İşte normalde sevgili Melis'in haberinin olmadığı yazılmasına rağmen kendisi okumadığı için muhtemelen bugün ben de davet etmiş olmasaydım zaten buraya gelecektin ve sana yayın yok diyeceklerdi. Ne hissederdin?
1: Beni seviyorlar, bir şey demiyorum da evet, okumuyorum yani. İlknur Hanımcığıma sataşırdım onu söylememediğinden. Ama mümkün de işte, değil mi? Bayramda çıkıp gelmeye kalkışmışlığım var benim. Maalesef işte bu da bu kadar. Yani ne yapalım yani? En azından enflasyonu biliyorum, boş ver.
0: Şimdi 0500-571-6656. Okan Bey, Melis Hanım'a sorar mısınız? Biz emekliler ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bizler de... Özgür hazırla. Serhat mı? Tamam, Serhat dedim, sen anladın. Okan Bey, Melis Hanım'a sorar mısınız? Biz emekliler ödemede sıkıntı yaşıyoruz. Bizler de konkordato ilan edebilir miyiz? Kolay gelsin demiş ve sonuna da iki tane gülücük eklemiş. Dinleyicimiz Musa Şahin göndermiş.
1: Şimdi konkordato diyemediğim için çok da bilemedim ama ilan artık edemiyorsunuz maalesef. Eğer ciddi anlamda soruyorlar.
0: Sen onu çok dert etme, çünkü senin onu düzeltemeyeceğin belli. Biz sana uymaya karar
1: sadece
0: verdik.
1: Sadece dedi ki ben direkt disleksiyim. Çoğu şeyi böyle saçmalıyorum ben.
0: Başka ne var mesela?
1: Ne bileyim işte, gel.
0: Nasıl? Yayınladığınız zaman. Tamam, ver hadi. Yani dur, sessiz ol, dur.
2: Bugün dersimiz biraz komik, biraz da ciddi. Dil dolanırsa sorun değil, ritim bizi bildi. Hazır mısın? Söyle bakalım.

0: Hanımlar beyler, şimdi sevgili Serhat'a çok teşekkür ediyorum bu hazırlığından dolayı. Çok güzel olmamış mı?
1: Ben daha çok
0: gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ay.
0: Okan Bey, Melis Hanım, sakin sakin bekliyoruz. Acele etmeyin, mutlaka gelecektir. Ayrıca emekli olup sosyal destek primi, yani aynen çalışanınki gibi kadar vergi ve SGK prim ödediğimiz halde tekrar emekli maaşımız düzeltiliyor. Yani o sene önce emekli olduğumuz maaşın üzerine emeklilere verilen düşük zamlarla eriyen bir emekli maaşımız var. Bu erimenin önüne geçmenin imkanı var mı? Buyurun bu soru size, bakalım çalışıp dönebilecek misiniz yoksa ağır mı gelecek, kolay gelsin demiş.
1: Onu Mehmet Şimşek'le görüşeceksiniz, Sayın Bakanımızla.
0: Ersun Bey
1: maalesef ki enflasyon sebebiyle evet böyle bir problemimiz var ama SGDP ödendiği zaman ekstra maaşlara bir katkı tabii ki olmuyor. Bu sadece emekli bir bireyin çalışırken devlete verdiği bir vergi. Enflasyon sebebiyle tabii eridiği için maaşlar. Bu da Sayın devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, bakanlarımız, onlar düzelteceğiyle ilgili bir açıklama yaptılar. Onu bekliyoruz. Bana bir zor gelen bir şey yok. Benim planım vardı. İşte beni çağırmıyorlar meclise. Yapacak bir şey yok. Beni sağ olsunlar, onlar halledecekler.
0: İşin şakası bir yana, bugün rakamlar belli oldu. Enflasyon evet, rakamları belli oldu. Sen gelmeden evvel de şimdi gülüyoruz, gördüm, eğleniyoruz ayrı mesela ama ciddi ciddi konular da var. Bu enflasyon rakamlarından sonra senin söyleyeceklerin var. Ne söyleyeceksin?
1: Bir kere 1.71.
0: Özgür, biraz sesi alsana, sana zahmet. Ha.
1: Evet, o konkordatoyu bir kaldıralım lütfen.
0: Evet, ikincisi gelecek birazdan.
1: Şaka gibisiniz. Yani şimdi mantık çerçevesinde ilerlediğim zaman 4.18 çıkan geçen ay enflasyonu şu anda 1.71 nasıl çıkabildi ki? Keza biz bayram ayındaydık. Kurban bayramıydı. İbadetini gerçekleştiren insanlar ya da işte birlikte olan aileler bir para harcandı bir şekilde. Sofralar kuruldu, kurbanlar alındı. Ve bu kadar para harcanırken enflasyon nasıl düştü? Tabii ki sayın yetkililerin açıkladığı enflasyonu okeyliyoruz. Onda tabii bir şey diyemiyoruz. Bu da ne demek oluyor? 1.71 şimdi diyelim. Bir de bir sonraki ayımız var. O da muhtemelen 1.50 civar çıkacak. Aslında ben bunu bir yayında söylemiştim. Bu şekilde çıkacağını tahmin etmiştik. Emeklilere de zannedersem %18 gibi bir zam olacak diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da %20'ye yuvarlarsa %20 olur. Yoksa 18'de kalır. Artı memurların ki %14 civarında kalacak. Memur ve memur emeklileri diyelim. Bu da tabii herkesi ilgilendirecek. Kıdem tazminatı tavanı ilgilendirecek. Yaşlılık aylıkları, 65 yaş, her şeyi ilgilendirecek bir rakamı tabii ki olacak ama 18'in üzerine çıkmaması için zaten çıkamayacağını da şu an anladık gibi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Keza şey gelmişken, eğer müsaade ederseniz.
0: Tabii.
1: Şu an sosyal medyada dolanan bir en düşük emekli aylığı 36 bin lira olacak diye bir şey var. Yani
0: haber var. Söyle.
1: Haber bile iddialar değil bence yani.
0: Asparagas.
1: Bunun olabilmesi için şimdi mantık çerçevesinde baktığınız zaman en düşük emekli aylığının bir üstünde 21'i alan bir birey %18 zamla bu rakama bile çıkamazken neden bu rakamı kök aylığın üzerine sadece devletin tamamladığı rakam 36'ya çıksın? O yüzden lütfen bu konuda çok da şey yapmasınlar, yani güvenmesin ve inanmasınlar. Çünkü bana da atıyorlar. Aa, olacakmış ama siz işte şey söylediniz, yanlış söylediniz bilmem ne.
0: Peki. Melis, sana bir şey soracağım. Günümüzde şu anda emekli maaşının normalde ne kadar olması lazımdı?
1: Kim için?
0: Ya emekliler için de, bir de bazı şeyler değişmeseydi mesela.
1: Şimdi bazı şeyler değişmiyor. Şimdi atıyorum siz 30 yıl asgari ücretle çalıştınız diyelim.
0: Tamam.
1: Tamam, okey. 20 bin lirayı size verdi. Ama adam 30 yıl asgari ücretin 3 katıyla çalışınca da 25 bin lira alıyor. Şimdi burada mantık. Yani bunun hani şu olacak diyemiyorsunuz. Diyebiliriz. Ama kişiye göre değiştiriyoruz. Çünkü hesaplama sistemi elimde, yani elimizdeki şöyle bir şey. Şimdi bakmayacağım. Yani hep güleriz ederiz bilmem ne. Görünen tipim de küçük gösterdiği için artık 38 yaşına geldim. 15 seneden fazladır bu işi yapıyorum ve maaş hesap uzmanıyımdır. Elle maaş hesabı yapabilen bu ülkede çok az üstadım vardır. Biz bunu yaptığımız zaman, yani bildiğimiz sistemi yaptığımız zaman hiç maaş tutmuyor. Doğru çıkmıyor. Çünkü maalesef normalde hesaplaması gereken rakam.
0: Hayır, yani bunu yapabilen işte sayılı insanlardan biriyiz değil.
1: Onu da yanlış yapıyoruz.
0: Onu da yanlış yapıyoruz değil.
1: Ama benim suçum değil.
0: Ya sistemden... Ya biz en azından yanlış yapıyoruz. Yapıyoruz ama yanlış yapıyoruz.
1: Yapıyoruz ama. Yani... Aslında söylemek istediğim oydu. Yani hani olması gereken hiçbir şey çıkmıyor. Bağlama oranlarından dolayı düşünmek zorunda kalıyoruz. Ya ben şunu çekeyim mi?
0: Danışan.
1: Danışmayın. Danışılamayan danış.
0: Devam et Deniz, devam et Allah aşkına ya, gerçekten.
1: Ay, yani şimdi ağlanacak halimiz, artık gülmekten başka çaremiz kalmadı.
0: Hayır yani bir insan kendini aynı cümle içerisinde övmeye başlayıp cümlenin 7. saniyesinden sonra nasıl gömer?
1: Ya yemin söylemiyorum. Yemin ederim şöyle büyüdüm. 7 yaşındasınız, anneniz böyle bir... Ben objektif bir anneyim. Hem kötüsün hem iyisin. Orada kaldım.
0: Gerçekten ya, çok enteresan. Yani cümle öyle başlayınca... Hakikaten ya.
1: Yani... Özetle... maalesef ki rakamlar belli bir yerde kalacak. Yani... Bir şey de diyemedim. Şu haber görüyorum da. Gördükçe konuşasım geliyor, konuşmayacağım.
0: Evet, dur şu mesajlara da bir taraftan bakalım. Bu arada...
1: Kutumu açayım. Kutuma gitmek istiyorum.
0: Şimdi bu rakamlardan sonra yani Temmuz'da da açıklanacak. Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne olacak?
1: Şöyle, Temmuz'da Haziran'ın yani aylık enflasyonu açıklandıktan sonra örnek veriyorum. Sadece örnek. %18'lik bir enflasyon farkı çıktı diyelim. En düşük emekli aylığı buna göre belirlenmiyor. Bunu sadece Vedat Bey, bakanımız aralarında konuşuyorlar. Kendileri bir rakam belirliyorlar. Genelde enflasyon oranında oluyor ama otomatik değil bu. Karara bağlı. Yani hiç değişmeyebilir de bu arada. Yani Cumhurbaşkanımız onaylamaz ise 20 bin lira 20 bin lira da kalabilir ama diğer emeklilerimiz %18'ini alır. En düşük emekli aile buna bağlı olmadığı için birlikte göreceğiz diyeceğim ama genelde ayarlıyorlar. 25'in üzerinde de olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda çok büyük bir şey olmayacak.
0: 25'leri görür mü ki ya?
1: Yani en fazla, çünkü Ocak'tan önce Aralık'ta aslında bu zamların yuvarlanmaması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun bir konuşma yapmıştı. Çok hani şey hatırlayamayabilirler ama hani Temmuz'u hedef gösterip hani birazcık daha yardımcı olacağız ama bekleyin Temmuz'u. Ve 2027'de bazı ihtimaller sebebiyle bekliyoruz. O yüzden 25 bir ihtimal var. Bir ihtimal ama dediğim gibi yani bu bir, hani yani kafada bir fikir olarak.
0: Bir dakika, en düşük emekli maaşından mı bahsediyorsun? Aynen ya, çok öyle. Ciddi bir rakam değil mi Melis? Sen böyle bir şey olabileceğine inanıyor musun?
1: Neden inanmayayım ki? Yani normalde şu anda 8 bin lira aylık alması gereken hesap sistemine göre baktığın zaman 20 bin lira alanlar var. Yani bu karar, dediğim gibi karar tamamen bütçemize, ekonomik sisteme ve siyasi, maalesef ki artık emeklilerin biliyorsunuz öyle oluyor genelde. Hani bunu herhangi bir amaçla söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ülkedeki her duruma göre emeklinin yönü değişebiliyor. En max yani 25 olabilir, max olarak söylüyorum.
0: 25'i geçmez ama bu hiç olmaya da bilir.
1: Tabii yapmaya da bilirler çünkü kanunen bağlı değil enflasyon farkına. Yani emeklilerimiz enflasyon farkını memurlar, memur emeklileri, işte sosyal yardım alanlar, evet bunu kanunen alıyorlar ama en düşük emekli aylığı Cumhurbaşkanı onayı dışında hiçbir şeye bağlı değil. Evet.
0: Ona Cumhurbaşkanı karar verecek.
1: Evet. Yani. Sağ olsun o da.
0: Sen bu arada soruyu açarken ben de şu mesajlara şöyle bir bakayım.
1: Kutuma gidiyorum.
0: Bakayım. Geç kalma sebebi şoför hatası bence demiş. Hakan Can'dan göndermiş.
1: Şoföre binmedim ki, kendime bindim. kendi aracımla
0: kendi
1: geldim.
0: Aracınla. Konkordata ilan etmek için ya. Hangi gün daha uygundur demiş bir dinleyicimiz. Çok fazla yüklendi.
1: Ya daha da komik, ben Konkordata komiseriyle tanışmış olmam. Bunu ciddi söyleyemedim, söyleyemedim, söyleyemedim. Sonra bir avukat hanımla tanıştım. Bir de diyor ki ben Konkordata komiseriyim diyor. Ağzım açık baktım. Ben daha söyleyemiyorum. Çok fena. Kadın komiser olmuyor.
0: Merhaba, nasıl bir enerji var demiş sevgili dinleyicimiz Öztürk Bey göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Milli Eğitim'de 12 yıldır teknik öğretmenlik yapıyorum. 1750 günde öğretmenlik öncesi 4A hizmet dökümü mevcut. Bunları birleştirmem avantaj mı, avantajlı mı ya da ne zaman birleştirmeliyim demiş.
1: Onlar zaten
0: dinleyicimiz.
1: Şimdi Ali Bey. Sanıyorum şey... teknik yaptığına göre şey az günden çalışıyordur muhtemelen. Hı. Şimdi birkaç tabii ona soru gider ama yuvarlayacağım. Zaten o otomatik hizmet olarak birleşir emeklilik başvurusunda. Tabii ki birleştirecek çünkü gün gündür yani bir gün bile olsa bir gündür. Hı hı. Onu birleştirmesin bir zararı olmaz. Hatta şöyle kazanç olarak da ekleneceği için ileride en azından maaşına kazançları bilmediğim için 3 de olsa 5 de olsa katkısı olur. Tabii ki birleştirmesi mantıklı. Hizmet birleştirmesi yapmamak zaten ki artık otomatik de yapıyorlar. Eskiden şey gibi oldu ben böyle hani 60-70 yaşında uzman insanlar vardır ya bizim zamanımızda elle yapılıyordu. Hakikaten biz zamanında bu hizmet birleştirmeleri gerçekten elle yapıyorduk. Gidiyorduk belgeler alıp imzalar formlar doldurup birleştiriyorduk. İşte o zaman para kazanıyorduk be. Şaka bir yanlış. Şimdi zaten otomatik yapılıyor yani beyan ettiğiniz zaman çok gelişti tabii ki kurum yani teknolojiyle birlikte. Özellikle 2000'den sonra zaten bu EDV sisteminin üzerine geçmeleri her şeyi elektroniğe aktarmaları vesaire birlikte zaten otomatik genelde hizmetler birleşiyor. Birleştirmemek zaten anlamlı da değil yani. Hı. O yüzden tabii ki yani birleştirsin.
0: Evet yani Ali Bey dinleyicimiz şöyle bir bakalım. Ha bu mesaj bize gelen bir mesaj değil peki. 1998 yılında sigorta oldum. EYT'den yararlandım ama çalışmaya devam ediyorum. Çalışan emeklilerin maaşlarında kesinti yapılabilir mi demiş Mehmet Bey göndermiş.
1: Şöyle resmi olarak böyle bir şey yapılmıyor tabii ki. Eskiden vardı bu. O da sadece iş yeri kuranlar için vardı. Yani emekliyseniz ve iş yeri kurarsanız çok eskiden %15 bir kesinti vardı ama şu anda yok. Fakat ... Tamam. Bazı işverenler sen daha önce işte burada çalışıyordun şimdi benden emekli oldun ama gene ben seni çalıştırıyorum deyip SGDP'nin primini maalesef ki maaşlarından kesebiliyorlar. Tabii ki bunun yasal hiçbir dayanağı yok ama hukuk mücadelemizde çok uzun sürdüğü için kimse de bir şey yapmıyor ama yasal olarak yok onu söyleyeyim.
0: Evet. Oradaki soruda ne diyor burada sevgili Melis?
1: Ya hayatınız boyunca yaptığınız en büyük, en safça ben bunu nasıl yaptım ya dediğiniz sakarlık veya rezillik hikayesi nedir? Şöyle ağız tadıyla gülelim. E bugün geldim programı yokmuş işte.
0: Bu onların.
1: Bu biri.
0: Çok mudur öyle?
1: Çok. Çok. Dümdüz. Yayında da yapıyorum bunu. Yani en azından beni çok sabit takip edenler ki reji de bilir. Yayında da yapıyorum biliyorsunuz. İsteyerek kötü niyetle yapmıyorum ama yapıyorum. Her türlü sakarlığı yapıyorum. O yüzden maalesef ki rezillik hikayesi demeyeceğim. Çünkü ben insanlar hatalarıyla ve yanlışlarıyla güzeldir diye düşündüğüm için kendimi güzelleyerek kendimi savundum. Okey miyiz? Desteklesenize.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Teşekkür
0: ederim. Hiç destekleyecek halim yok şu anda.
1: Ya sağ ol teşekkür ederim.
0: O ikinciyi bekliyoruz şimdi. Okay. Dur buradan devam ediyoruz. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. 0500-571-66-56. Doğum izni ve raporlarla ilgili son değişiklikler neler diyor? Doğum yapan annelere SGK'dan ne gibi kolaylıklar var? Nelere dikkat etmeliyiz gerekiyormuş?
1: Yani kolaylıktan ziyade şöyle
0: değişti oldu. Onlar bir de biliyorsun değil mi? Sayılar değişti. Yani haftalar yani değişti.
1: En azından biliyorum yani.
0: Sen
1: yani haberim oldu bir ara duydum. Bir ara haber verdiler. Şimdi, biliyorsunuz şeyden sonra 8 hafta 8 haftaydı. Hı. Öbür 8 haftayı 16 yaptılar doğumdan sonraki. Hı. Bence
0: bunun
1: gene
0: çok
1: az.
0: Çok ciddi bir onu soracaktım cevap yani geldi.
1: Bence az ben. Bu şahsi sadece. Çünkü yani o lohusalık süreci, o anneliğe adaptasyon süreci çok zor biliyorum. Ama insanlar maddi olarak da bir yerde olmak tabii ki istiyorlar. Ve kariyer de yaparım çocuk da kısmında. ama bu bir adımdır. Çünkü uzun süredir yapılmış bir şeydi. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız gerçekten bu konuda yavaş yavaş. Daha önce de söylemiştim. Bir anda yapmıyor. Hani hepimizin gözünde al sana iki sene izin. Yavaş yavaş uygun olduğunca işvereni de tabii ki koruyarak. Çünkü bir işçinin işte çıkaramaz. Bir anne doğurdu. Okey doğum yaptı diye kimse çıkaramaz. İzni de var ama işvereni de tabii düşünmemiz gerekiyor. O elemana ihtiyacı var. Yavaş yavaş uzattılar. Bu da tabii şeyin genelgesi tam oturmasa da işte bu aradaki 8 haftalık ücretlerini de zaten alacaklar. Hı. Artı aslında hiç uygulanmasa da mesela çocuk ilkokul çağına gelene kadar aslında annenin kısmi çalışma diye bir hakkı var. Bunu bir dilekçeyle işverene verebiliyor ama kanunda açık olduğu için işveren kabul etmiyor diyebiliyor.
0: Bu sistem başladı mı Melis?
1: Yani çok eski, çok bayağıdır var. Yani şöyle söyleyeyim, 2011'den falan beri var. Hı. Ama özel sektörde şöyle bir sıkıntı var. Memurlara yeni çıktı genelgesi. Genelgesi yeni çıktı. uygulanamıyordu. Genelge olmayınca, yani memuriyet zihni gene evrak politikası olduğu için. Ama özelde çok uzun zamandır var bu. Ama tabii ki işverenin okeyine bağlı olduğu için hiç kimse bunu okeylemiyordu. Yani hani evet, aa canım işte Ayşe'cim tamam dilekçemi verdim. Valla tamam okey ya, sen yarı zaman çalış, ben sana yarı maaşını vereyim. Maalesef yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Davaya gidiyoruz. Davaya gidince bilirkişi atanıyor. Bilirkişi iş yerinin gücüne bakıyor. İşte diyor ki hani bu elemana evet fiziki olarak burada ihtiyacı var deyip tersine genelde kararlar çıkabiliyor. Yani zorunlu bir şey değil. Bunun dışında doğum yapan annelere işte dediğim gibi yani bu izin dışında isterse hani yarı zamanlı okey derse iş yeri.
0: Ya bu Avrupa'da böyle değil biliyor musun? Yani bazı ülkelerde durum çok daha farklı. Orada şeyler, süreler daha çok. Yani erkeklerde bile babaya bile daha fazla süre veriyorlar yani.
1: Ha zaten babaya 10 gün nedir ya? 10 gün nedir? Babanın zaten çocuğa adapte olması 3 yıl. Şimdi yani yanlış mı? 10 gün nedir? Evde bir şey dolanıyor diye adam şok oluyor, gidiyor işe 10 gün sonra. Bu ne diyor, ağlayıp duruyor diyor, bilmem ilgilenmiyorsun diyor, eşiyle kavga ediyor. Adaptasyon sürecinde bence babalara da bir süre, yani en azından bir aylık belki bir izin verilmeli yani. Çünkü doğum, yani şöyle, bu suistimal edilebilecek bir konu değil. Çünkü bir anne doğurdu, neticede size de doğurdu, bir babaya da. O evin içindeki o kaos zaten hani suistimal edebileceğiniz bir şey yok. Ne yapacağız? Çocuğu evde bırakıp tatile gitmeyeceğinize göre bence babalara da bir süre daha verilmesi gerekiyor ki onlar da eziyet çeksin.
0: Babaların izinlerini anneye devretme gibi bir durum mu var mı bizde?
1: Hayır.
0: Ben çünkü onu biliyorum. Yurt dışında var. 6 ay gibi bildiğim kadarıyla.
1: Tamam da işte.
0: Onu bir de anneye de onu devredebiliyor, bırakabiliyor yani.
1: Tamam, orada 30 da acayip yemek yiyorsunuz, burada yiyemiyorsunuz. Maalesef arkadaş, öyle bir devir yok, anca işte hadi güle güle gülüm, al sana 10 lira İyi. Pazar deyip gidiyorlar.
0: İyi yayınlar. Kayınvaliden Bağkur'dan kendi adına emekli, aynı zamanda ölen babasından da, ölen babası emekli sandığından emekli
1: alıyor.
0: Oradan da yetim aylığı alıyor. Bayram ikramiyesi her iki maaşından da alabiliyor.
1: Hayır.
0: Mu? Alabilir mi?
1: Alamaz. Bir tanesine yatar. Yüksek olana yatar. Çift maaş, bazı dönemler eskiden 3 maaş vardı. Bunları bile alıyor olsanız tek maaş üzerinden yatıyor ve aldığınız oranda yatar. Örnek veriyorum, babanızdan emek sandığı sanırım daha yüksektir ama kendinden olandan alacaktır. Yani
0: emekli
1: önce kendinizden olandan.
0: Emekli sandığında mı daha yüksek?
1: Yok, şöyle mesela normalde yetim aylıkları mesela SSK için %25 gibidir kız çocukları için. Ama emekli sandığında %30 hatta 60'lara varabilen çeşitli, çok hani şeye göre değerlendirilmesi, ölüm tarihlerine işte kendiyle alakalı bir sürü şeye göre. Ama kişi kendi emekli ise kendinden sadece ikramiye alır, bayram ikramiyesi, diğerlerinden alamaz.
0: Evet, yani bu da bu arada
1: yani almadı yüzden... almadı, merak etmeyin.
0: Böyle de bir şey var yani.
1: Bazen evet, bize söylemedim acaba aldı diyorlar çünkü.
0: Abi komedyen de olabilirmiş demiş dinleyicimiz. Zaten öyle yani sevgili Öztürk Bey. Selamlar, sevgiler.
1: İşte para neredeyse ben oradayım. Kusura bakma.
0: Vallahi muhteşem ya. Bir dakika. Şimdi son dönemlerde emekli maaşına yönelik yeni düzenlemeler konuşuluyor. Kök maaş tam olarak nedir? Bizi nasıl etkiliyor demiş.
1: Tamam, şöyle düzenlemeler evet konuşuluyor.
0: Ya bu kök maaş iyi bir şey mi kötü bir şey mi Melis? Ne diyorsun?
1: Şöyle yani normal bir şey aslında. Bunu anlatmaya ben hep çalışıyorum. Hep kızıyorlar işte, herkes birbirine diyor kök maaş mı olur? Hayır, kök maaş dediğimiz şey şudur arkadaşım. Sen buraya geldin mi? Atıyorum 3 gün buraya geldin. 3 günlük ücretiniz ne? 300 lira değil mi?
0: Evet.
1: Bu sizin kök maaşınız. Ama patronunuz dedi ki çok tatlısın be şekerim dedi. Size 500 lira verdi. Bu en düşük emekli aylığı.
0: Yani
1: şöyle, kök maaşın olayı tamamen kazancınızın gerçek rakamıdır. Üstünü devlet tamamlıyor. Yani kök maaş aslında kimsenin size yaptığı bir kötülük değil. Tamam, hesaplama sisteminde problem var. Okey, bunu konuşmuyorum. Ama kök maaşı, işte dediğim gibi, biz hesaplarken önce kök maaşı ortaya çıkarıyoruz. Sonra devlet farkını koyuyoruz. Yani ben 30 yıl asgari ücretten çalıştıysam benim hakkım, yani hesaplama sisteminin hakkı 15 lira. Devlet onu 20 yapıyor. Bu kadar. Aslında kimse kimseye kötülük yapmıyor. Yani olay bu. Ha, tek sıkıntı nerede oluyor? Sürekli bunu konuşuldu ve hiç, yani bunu siz de bilirsiniz. Bundan 5 sene önce falan kök maaşı kimse bilmiyordu. Biri attı ortaya. Tabii ki olmaz olur mu? Bu meslek 20 küsür senedir, daha fazla 23 senedir hatta, annem bile sosyal güvenlik uzmanıdır. Yani daha fazla yapılan bir iş ve hep vardı. Biz hiç, hep hesaplama sistemlerimiz böyleydi. Kök maaşı önce çıkarırdık. Ek bir şey varsa devletten ek ödeme ya da işte ek %4 bir şey, onu koyar öyle verirdik danışanlarımıza hesabı. Bunu bilmiyorum kim attı ortaya onu. Bulsam üstadımı saygıyla çok bir güzel bir sohbet edeceğiz.
0: Özgür, evet, onu ortaya çıkaran arkadaşı alalım hattımıza. Sevgili Melis'le bakışı bakıyor.
1: Üstadım falan yapma. Derneğe bir de yönetim kuruluna almışlar beni, yapmayın.
0: Yönetim kuruluna
1: deli, herkes deli seviyor
0: seni
1: işte.
0: Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 0505 171 66 56 minik bir ara, sonra buradayız.

0: Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü herkes zannediyor ki asgari ücrete göre artan bir rakam. Hatta maalesef ki mesleki arkadaşlarım da diyeyim, asgari ücrete göre arttığı ile ilgili bazı açıklamalar yapabiliyorlar ama hayır. Memur ve memur maaş katsayısına göre yani %14 civarı bir artış bekliyoruz. Yani 68'in üzerine işte 70 küsüre çıkacak. Bunu bekleyenler var ise Temmuz'u bitirmeleri gerekiyor. Yani Temmuz'da bu artışların gerçekleşmesi şöyle oluyor. Çok özür dilerim. 3 Temmuz'da mesela Haziran açıklandı diyelim enflasyonu. 6 aylık enflasyonlar ortaya çıkıyor. Maaş olayları belirleniyor ama Temmuz ayını bitirmediğin sürece o ayın kıdem tazminatı tavanını alamayacağınız için onu da beklemeniz gerekiyor. Ama artacak.
1: Artacak.
0: Evet, kesinlikle.
1: EYT, bu EYT yasasından yararlanamayanlar falan, onları diyoruz. Ne diyorsun onunla ilgili olarak?
0: Yani şöyle ki EYT bir haktı bu arada. Yani neden haktı onu söyleyeyim. İnsanlar işe girdiği zaman siz de bilirsiniz bunu da neyse. Belli yaş üzeri. Mesleğe girdikleri zaman örnek veriyorum 93'te 94'te bir işe giren bir birey.
1: Tamam.
0: Kanunla şöyle bir şey vardı. 5000 günü doldurur. Yaş şartın yok. Emekli. İlk aile. Sonra bu değiştirildi. Bir gecede denildi ki artık yaşa girdiniz. Yani kademeli yaşa. Ama insanlar zaten savundu buydu EYT ile. Ben bir imzayı atarken mevzu bu değildi. Siz değiştirdiniz dediler. Ve sonra geriye dönük kaldırıldı yaş. Çünkü zaten ellerindeki hak alınmıştı. Ama 99'da işe giren bir birey ya da 2008'den sonra işe giren bir birey zaten o yaş şartıyla o günle emekli olacağını bilerek girdi bu işe. Tabii ki şimdi gene kademeli falan konuşuluyor ama bu konuda EYT kısmına ben kızanlar olduğunu düşünüyorum ama kızamazlar. Çünkü zaten haklarıydı. Haklarını kaldırdılar. Adam diyor ben ama bu amaçla girdim. Bir sisteme böyle dahil oldum. Yani ne bileyim mesela şöyle düşünsünler. Bankaların işte şey emeklilikleri var ya BES gibi. Ne yapıyorsunuz? Bir imza atıyorsunuz. Her ay işte 50 lira yatırırsam 10 sene sonra şu parayı alacağım.
1: Tamam.
0: Bir gecede o banka şunu yaparsa 50 liranı 10 lira sayıyorum derse bu hak kaybıdır değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey EYT'liler oldu. Yani EYT kapsamı onların hakkıydı, geri bence alınması gerekiyordu. Evet biraz erken emekli oldular ama yani basında da var biliyorsunuz. Benim annem bile 38 yaşında mı ne emekli olmuş.
1: O kadar
0: süper,
1: diyorsun.
0: Süper, süper emekli. Bir de basın, o da gazeteciydi.
1: Sen o kadar şanslı değilsin herhalde yani.
0: Ben o kademeliyim, kademeliyim. Aynı. Kademe kademeyim ben. Beni saymayın ya.
1: Aynı yaşa gelmiş olmana rağmen.
0: Teşekkür ederim.
1: Her yeni gelen günde Melis. Bir sonraki emekli öncekine göre daha mı şanssız? Daha mı az maaş alıyor? Öyle mi görüyoruz? Neden bu?
0: Şöyle hesaplama sistemi bir kere şundan dolayı problem olmaya başladı. Biz maaş hesap sistemini ana olarak 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrası yani 3 dönemin ortalamasını alırdık ve işte bağlama oranlarını o yılların birbirine çarpar ortalaması alınırdı. Peki şimdi ne oluyor? Artık zaman geçtikçe 2000 öncesi kimse yok. Yok, günü yok 2000 öncesi ama hala oradan bir bağlama oranı şey olarak orantıda hala duruyor hesap sisteminde. Olmayınca ne oluyor? Maaş düşüyor. Mesela 2008'de girmiş, 2008 öncesi de yok ama 3 ortalaması var. Yani o yüzden aslında bunu düzeltmek için çalışacaklarını zaten bahsettiler. Bu sebepten dolayı ayrıca işte büyüme oranları her yıl mesela 2027'de bağlanan aylık 2026'nın enflasyon ve bağlama oranlarına göre bağlanır. 2027'ye göre değil. O yıl eğer düşükse daha düşük tabii ki 2027'de maaş alınır ki keza bunu zaten %30 kayıpla 2025'te biliyorsunuz yaşadık yani. Bir önceki yıl olduğu için yani bununla ilgili stabil bir düzenleme yapılır, yapılacaktır da ama sürer. Çünkü neden? Çok ciddi bir masa kurulması lazım bu konuda. Ekonomi bakan olarak diyeyim, ekonomi, sosyal güvenlik, halkı temsilen, işte aile, sosyal güven, her şeyin dahil olması gereken bir sistem ve sürecek de bir şeydir. Yani şu gün otursalar en az 3 sene.
1: Sürer diyorsun.
0: Maalesef, maalesef.
1: Ya emekliler gülecek mi, ne diyorsun sen?
0: Yani evet, görünce gülüyorlar bence zaten. Yani ne yapayım, gülelim, hayat kısa ya. Gülelim, ne yapacağız ya? Ağlayıp ağlayıp. Nereye kadar ağlasak da aynı şey geliyor başımıza.
1: Doğru söylüyorsun.

0: musunuz?
1: Gülsek de aynı şey geliyor ki başımıza.
0: Gerçek, en azından gülelim ya, doğru söylüyorsun. E-Devlet'ten hizmet dökümünden işten çıkış kodları kalkmış. Neden kaldırdılar? Bu bizim için bir sorun yaratır mı demiş dinleyicimiz.
1: Sizin için bir sorun yaratmaz, şunun için kaldırıldı. Maalesef ki iş başvurularında ve işkurun yönlendirmelerinde ya da kendi CV'nizi yolladığınız... Bazen olabiliyor biliyorsunuz, insanlık hali, İK'lar bu kodlar yüzünden problem çıkarıp gereksiz, yani işle hiç alakası olmadan işte neden şundan çıkarıldı, niye o kod var gibi rahatsız edici tepkilerde bulundukları için bu yüzden kaldırıldı aslında. Yani işçiyi korumak adına kaldırıldı. Zaten çok ekstra bir şey olursa, yani yüz karartıcı suç gibi bir şey olursa zaten o çok rahat İK'nın öğrenebileceği bir kısımdır. Olmaması daha da iyi bence. Çünkü maalesef insanlık hali yapabiliyor yani İK'lar. İşte yani bir sebepten yüz karartıcı olmasa da bazen patronla yaşadığınız, size ters bir cevap verdi diye ters tepki verdiğinizde sizi işte işe uyumsuzluktan atıyor ama aslında hiç alakası yok gibi. Ya bunu bir de karşı tarafa açıklayamıyorsunuz da çünkü olayı yaşamadığı için. Bence mantıklı oldu yani.
0: Yıllardır çözülemeyen bir başka bu staj ve çıraklık mağdurları diyor. Staj döneminin uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç sayılması yönünde bir siyasi irade ve hazırlık var mı, böyle bir şey? Sen böyle bir şey
1: dernekler yok. Dernekler tabii ki bunun için çok iyi çalışıyorlar. Yani staj mağdurları, hatta kademeli emeklilik dernekleri de bunun için çalışıyor ama şu anda herhangi bir şekilde meclise görüşülen ya da onaylanması beklenen ya da onaylanacak bir mevzuat yok. Nedenin de şu söyleyeyim, kesinlikle tamam haklısınız, o işe gittiniz, çocuktunuz, neticede gidip geldiniz. Size kısmi sigorta yatırıldı emeklilikle ama işte sorun orada zaten. Staj sigortasının olayı zaten o. Sizi işe başlatmak değil, Allah korusun işi öğrenirken başınıza bir şey gelirse sağlık amacıyla yapılan, sadece sağlık kasasına ödenen bir ödenektir. Bu sebeple zaten bununla ilgili ekstra bir şey yapılamıyor. Çünkü bu bir seçenek de değildi. Çocuksunuz o yaşta. 15'siniz, 17'siniz. Herkesin staj şeyleri farklı. Devlet diyor ki ne emekliliği arkadaşım, dur sen önce bir mesleği öğren. Ondan sonra işine girince yaparsın. Aslında mantık oydu. O yüzden şu an herhangi bir şekilde bir şey görmüyoruz.
0: Menis, bir şey soracağım. Ülkemizde çalışan insanlar hakları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi mi, ne diyorsun?
1: Yani şöyle...
0: Gerçi bunun için ben size bunu ihtiyaç var ama...
1: Yok yok. Onu söylemeyeceğim. O ayrı, o ayrı da. Ya... tabii ki yani biliyorlar, çoğu bir şekilde artık farkında. Çünkü ne olursa olsun biliyorsun, sosyal medyada bir şekilde bizler de öyle. Hani... Tanı arkadaşım beni diye bir sürü video paylaşıyoruz. Ve bu da tabii ki bilgiyi arttırıyor. Ama bir yandan da çok ciddi bir bilgi kirliliği. Çünkü Ahmet amcası öyle dedi diye onun öyle olması. Ve artık zaten eskiden ben çok uğraşıyordum. Artık sadece şey diyorum, o zaman Ahmet amcanızla görüşün, bu konuyu bana niye yazıyorsunuz diyorum.
0: Çok çok fazla yanlış bilgi var mı sosyal güvenlikle ilgili? Ciddi mi söylüyorsun sen?
1: Çok fazla da hesap var.
0: Sen bunlara müdahale ediyor musun? Kardeşim yanlış yazıyorsun. Söylüyorum.
1: Ha yok, altına... Ona yazmıyorum. Sadece haber veriyorum. Neden? Çünkü zaten amaç takip edilmek ve yorum almak biliyorsunuz. Yanlış ya da doğru olması bazen sosyal medyada önemli değil biliyorsunuz. O yüzden herhangi bu konuda bir sen ne anlatıyorsun arkadaşım diye yorum bile yazmak onu desteklemek oluyor aslında hesabı ile alakalı. O yüzden ben sadece böyle bir şey gördüğümde kendim bunun yanlış olduğu ile ilgili video paylaşıyorum ya da aktarıyorum. Ha, bu kadar.
0: Gördüğün yere herhangi bir şey söylemiyorsun.
1: Yok yani. Söylemiyorum. Onun hesabını ben niye destekleyeyim?
0: Ama söylesen doğrusu bu kardeşim, sen yanlış söylüyorsun desen iyi bir şey değil mi bu?
1: Ay çok, şimdi yani benim onu yazmam işte umurunda olmayacak ki onun. Orada amaç izlenmeyi, görüntülenmeyi ve yorumu arttırmak. O kadar.
0: Sen ona katkıda bulunmuş olacaksın yani.
1: O yüzden yani asla cevap vermiyorum cevap, sadece şikayet ediyorum, engelliyorum şey hatalı bilgidir diye. O kadar, başka o yüzden müdahale etmiyorum, yoksa ben bir müdahale etsem var ya... Kaç hesap kapanır?
0: Emekli olamıyorsak primlerimizi toptan geri alabilir miyiz? Şartları ne? Var mı böyle bir şey ya?
1: Var.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ama şöyle var. 65 yaşını geçmeniz gerekiyor. Bazen uygulamada, şimdi uygulamada kurumlar arası biraz değişik olabiliyor.
0: Emekli
1: yani normal.
0: Emekli olamamak ne demek ya önce?
1: Söyleyeyim nasıl? Örnek veriyorum. 1700 gününüz var ama tamam. Geldiniz 58 yaşına. Ve bu saatten sonra ödeyeceğiniz prim... Attığınız kur, yani attığınız taş kurbağayı ürkütmeyeceği için sadece, ama içeride bir 1700 gün var. 58 60 yani yaş haddi emeklilerini geçtikten sonra, hı hı, ya da bazı durumlarda dönem dönem uygulamalar değişiyor, 65 itibariyle sadece %12'sini iade alabiliyorsunuz. Çünkü ödediğiniz primlerin içinde biliyorsunuz vergi, stopaj vesaire de olduğu için hepsini, hı, alamıyorsunuz. Sadece işte %12 gibi bir kısmını alabiliyorsunuz.
0: O günler yine farklı mı? Yani Bağkur günü, SGK günü falan,
1: İade
0: prim günü. Prim günü. Prim günü yine farklı mı? 9000'di. Kaç oldu?
1: 9000
0: zaten.
1: 9000 mi? Hatta daha da kötü oldu.
0: 9000. Vallahi ben değiştirmedim. Hiçbir
1: şey,
0: şey yapmadım.
1: Bana kalsa 3000'i hallederiz ya.
0: İkisi ayrı mı? İkisi aynı mı bu arada?
1: Yıllar yani şöyle 2008'den sonra değişti. 7000 onu pardon çok özür dilerim. Değiştirmek istiyorlar. 7200'e düşürmek istiyorlar ama Bağkur gene 9000 gün. Emekli sandığı 9000 gün. SSK'nınki de girdiğiniz yıla göre. Ama hadi 99 sonrası diyelim. 7000 ve 7200 gün olarak sınırlı şu anda. Hmm. Küçük 4500'leri falan geçiyorum burada yaş haddi olarak. Hmm. Var 9000 gün.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Sen bu kadar şeyi aklında nasıl tutuyorsun?
1: Değil mi?
0: Vallahi
1: bir de ben ya. Yani değil mi?
0: Evet yani bir de sen.
1: Yemin ederim. Dedim ki ben kendimi yererim.
0: Ne yapıyorsun
1: yererim
0: her gün?
1: Şu işin dışında başka bir şey aklında tutuyor musun diye.
0: Ya sorry. Allah'ını seversen.
1: Bilmiyorum niyeyse.
0: Orada da zaten doğru yapamıyorsun ki. Az önce kendi söyledi, kusura bakma yani. Böyle çok aşkla bir cümleye girdin de yarısını da toparlayıp.
1: O benim suçum değil ki o.
0: Allah
1: yanlış
0: Allah
1: hesaplatıyorlar.
0: Yani.
1: Sistem yanlış. Bilmiyorum tutuyorum işte ya.
0: Ya her gün şey yapıyor musun? Böyle ne bileyim tazeliyor musun? Nereye bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de okumak da çok önemli Melis. Yani o bilgileri bakıp anlamak ya zaten işinin bu olması önemli. Ne ya, yapıyorsun?
1: Önce çok teşekkür ederim onlara oldum. Ama şey ben sanıyorum ondan oldu ya. Zaten benim hiç alakası olmayan meslek zaten. Herkes farkında bu kadar enerjik bir insan oldu bu kadar genelgeyle.
0: Annenden dolayı mı sen bu mesleği
1: evet,
0: seçtin?
1: Evet basından bir üstadımızla birlikte ilk aslında bu danışmanlık işlerini birlikte kurmuşlardı. Ben de sıkıldım çalışırken turizmde.
0: Ha, önce turizmdeydin.
1: Aynen. Kim uğraşacak ya dedim. Böyle dolanıyordum. Annem dolanamazsın öyle serseri gibi dedi. Bir şekilde düştüm. Şöyle mesela üçüme şey koyamam hala. Değilim çünkü dedim. Işte,
0: hangisine işte, değilsin Melis?
1: Pişman değilim. Değilim. Tam onu söyleyecek. Ben mesela
0: değilim,
1: hala.
0: Değilim derken memnun da değilim diye olabilirsin yani orada. Memnun
1: para
0: musun?
1: Kazanmayınca tabii ki değilim. Yani üçü beşi hala bak gerçekten koyamam bakkalda bile. Hı. Ama bana şunu gösterin. Gösterin okumama gerek yok. O işte hani otizmin şeyi vardır ya bazı dalları. Hı. Ben gördüğümü atıyorum hafızaya. Beyim bedava.
0: Ciddi.
1: Aha ondan işte bak onu bile söyleyemedim.
0: Ciddi misin sen? Aman lütfen rica ediyorum ya. Onun söylediği şeyi söylemeye kıvranma.
1: Fotografik.
0: Hayır bunu biz de yapamayız. O açıdan diyorum.
1: Yok. Ne bileyim öyle oldu işte yani bana. Ben de, o yüzden kitap bile artık okumuyorum. Çünkü Menis, bakıp geçiyorum. Okuyorum. Bunu mu okuyayım?
0: Hangisini okumadığın hangisi? Bunu. Tamam onu okuyalım.
1: Ama bu çok şeymiş.
0: Ney?
1: Restoranda garsonun getirdiği sipariş tamamen yanlış. Heh. Ya da buz gibi geldi. Heh. Sırf şimdi olay çıkmasın beklemeyeyim diye o yemeği sanırım yersin cümle gelmiş. Neyse ya da sorun değil deyip sineye çekenlerden misin yoksa anında şef çağıranlardan mısın? Tabii ki gidip bana yeni yemek verin deyip bir de üstüne tabii ki bonus içecek rica ederim.
0: Yapar mısın bunu?
1: Yaparım. Niye yiyeyim ya soğuk yemeği? Deli miyim ben?
0: Vay arkadaş.
1: Siz yapar mısınız? Bedava çalışır mısınız? Ben yani bu bir şey için söylemiyorum. Bir restorana bir amaçla gidiyorsunuz. Bedelini veriyorsunuz. Karşılığını almak istersiniz. Neden oturayım ki? Amaç da oradaki beyefendi de bunun için çalışıyor bana onun için. Ben de siz bana geldiğiniz zaman sizin için çalışıyorum. Yani yanlış ben size yanlış bilgi versem... Oturup sineye mi çekersin?
0: Kızma Melis ne kızıyorsun?
1: Kızacağım.
0: Allah Allah. Az önceki soruya istinaden emekli olamıyorum primlerimi alabilir miyim diye bir soru soruldu. Buna istinaden soruyorum. Ben emekliyim çalışanım şu anda emekli olduğum süreden sonraki ödenen primlerimi ayrılırken alabilir miyim bir anlam çıkar mı bundan demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya şimdi, sorudan var ya bak hiç alanım değil ya.
1: Ben anladım.
0: Beyefendi ya şimdi ben o yüzden Melis'e Volkan Bey Ben o yüzden sevgili Melis Elmen'e öyle bakıyor. Ben bu sorudan Özgür bir şey anladın mı? Bir anlam çıkardın
1: zaten
0: mı?
1: Zaten anlamayın ki ben para kazanayım ama çoya. Ama çoya. Ben anladım.
0: Önce bu sorunun ne olduğunu...
1: Hemen özetleyeyim.
0: Verilecek cevabı bize.
1: Hemen özetleyeyim. Bunun iki yanı vardır. Hı. Çok hani detaylı yazamadığı için. Bir, bazen örnek veriyorum. Hı. Sizin emekli olmak için 5900 güne ihtiyacınız var ama zaman işte geçtiği için 6500 günle emekli oldunuz. O aradakini alabilir miyim diye soruyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Tabii ki aylıklarla bağlı. İki, şu anda emekli olarak çalışanlara SGDP altında yani emekli primi yatıyor ama bu... emekli kesenenizle alakalı bir şey olmadığı için onu da geri alamazsınız. Öyle bir ihtimal yok. Yani sonuçta alamazsınız. Tazminata da bağlamaya çalışmış anladığım kadarıyla. Ama emekliler kendi isteğiyle işten aradığı zaman hiçbir koşulda da tazminatta alamaz.
0: Alamaz. Senin çalıştığın alanla ilgili, uzmanlık alanınla ilgili olarak bir uzman olarak Türkiye'de gördüğün ve acil düzelmesi gerekiyor dediğin şey ne?
1: Döverler ki beni söyleme.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yani, yok be. Sistem tabii ki olabildiğince ekonomiye hani olarak dönük ama evet maaşlarla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü şundan dolayı var. Örnek veriyorum, siz ayda ya da adınıza ya da biri sizin için 70 bin liraya yakın bir prim yatırıyor devlete diyelim. Bu 70 bin liranın karşılığı %3 her ay. Bu mantıksız. Nereye gidiyor peki bu? İşsizlik sigortası. Yok vergi diyorlar ama işsizlik sigortasına başvursam 10 aydan fazla vermiyorlar zaten. Ben 20 sene ödemişim 70 bin lira. Ya yani biri ödemiş adıma. Bir çarpın. Yani bunun bence bir şekilde oranlanması ve düzelmesi gerekiyor.
0: Vergilerle ilgili düzelmesi gereken bir şey var mı? Mesela yıla başlarken Ocak ayında aldığımız parayla senenin sonuna doğru giderken aldığımız para birbirinin aynısı olmuyor galiba değil mi? Orada vergi olmuyor. Hesaplamaları falan.
1: Olmuyor.
0: Çok moralim bozulmuş gibi oldu yani buna dalınca birden böyle suratı
1: cevap
0: düştü.
1: Veremem ki.
0: Suratı düştü aşağıya. Yani.
1: Ben ülkemi işimi de seviyorum. Ya bunun ne cevap vermişim ben? Evet, öyle bir sorun var. Ama biliyorsunuz ki yeni çıkan torba yasayla birlikte yabancı vatandaşlar Türkiye'ye yerleşirse 20 sene gelir vergisinden muaflar. Belki o da bizlere yapılabilir. Yani en azından biz vatandaşız ya.
0: Sayın Bakan'ın yeni yaptığı açıklama, ne diyorsun bu açıklamaya? Nasıl bir şey? Sen nasıl buluyorsun sevgili Melis? Bu açıklama
1: diyorsun?
0: Yani bu yabancı vatandaşların 20 yıl boyunca falan gelecek olmaları, vergiden muaf olacak olmaları falan.
1: Yurt dışında kazandığı
0: bize
1: para.
0: Bize artıları eksileri, onlara artıları eksileri.
1: Ya ben bunu doğru niye bulmuyorum. Böyle bir şey çok yapılıyor? Basit. Siz eğer Amerika'da gidip çocuk biliyorsunuz doğum diye bir şey var. Çocuğunuzu tamam. Orada doğurabiliyorsunuz. Ama Türkiye'deki evinizin vergisini de Amerika'ya ödüyorsunuz artı olarak. Artı orada bir şeyiniz varsa da ödüyorsunuz. Peki orada para kazanıyor adam. Dolarla, euroyla bizimkinin bilmem kaç katı kazanıyor. Benim ülkemde sadece ikamet gösteriyor. Ve ben küçücük esnaf olarak ayda bilmem kaçta gelir vergisi öderken ki onu da bırakın. Verdiğim kiranın bile vergisini öderken o niye muaf? Ben bunu anlamadım. Anlamadım, açıklayamıyorum.
0: Niye böyle bir şey yapılmak isteniyor? Para mı lazım?
1: Bilemiyorum yani. Devlet büyükleri kendince doğru olduğunu düşündüğü bir şey yapmışlar ama bana göre hiç mantıklı değil. Çünkü yani ödeyemiyorum ki ben. Ben ödeyemiyorum.
0: Cümle çok gereksiz bir yerde bitti, farkında mısın? Bitemedi bile hatta yani baya baya bir
1: zorlandı. Çünkü ben onu anladınız ya.
0: Okan daha fazla zorlama derdi.
1: Yani üzülüyorum çünkü. Üzülüyorum.
0: Okan Bey iyi yayınlar Kartepe'den. İlker, Melis Hanım'a İlker selamlar. Çok iyi bir takipçisiyim demiş.
1: Adam geziyor ya arkadaş. Ölü geziyor ki.
0: Sen geziyor musun?
1: Gidemiyorum ki.
0: Niye?
1: Yok işte gelir vergisi alıyorlar.
0: Gelir vergisi alıyorlar.
1: Valla ben daha gitmedim bir yere. Yani giden varsa var gibi orada
0: bir dakika,
1: bak orada dolanıyorlar.
0: Bir daha gidemiyorum derken.
1: Gitmedim ben hiçbir yere.
0: En son ne zaman gittin?
1: Geçen sene. Yok be yalan söyledim.
0: Ya herkes zaten.
1: Yalan söyledim.
0: Ne zaman gittin?
1: Ne zaman gittim ben? Gittim işte ya geçen ay falan gittim herhalde ya.
0: Geçen ay falan gittim. Sever misin gezmeyi? Yurt içi yurt dışı
1: nerelere
0: gidiyorsun?
1: Tabii bedavaysa giderim yani.
0: Nerelere gidiyorsun yurt içi yurt dışı?
1: Yani işte dediğim gibi bedavaysa halam Allah razı olsun götürüyor arada bir beni. Ben gezince zannediyorum çok parası var. Ya değişiyor tabii ki hani herkesin o anlık işte bütçene şeyine göre ama yani severim.
0: Melis bir şey soracağım. Gitmeyi. Son günlerde yapıp da böyle pişman oldun lan burada çok para verdik dediğin bir harcama var mı?
1: Dur bakayım. Düşüneyim.
0: Bir de en çok neye para harcarsın?
1: Öf hayvanlara.
0: Hayvanlara mı para harcarsın?
1: Kumlarına ya Allah onları.
0: Kumlarına para harcıyorsun.
1: Aslında evet ya, onlara çok harcıyoruz. Başka öyle pek abuk subuk, bu kadar böyle abuk subuk gerçekten bir şey harcamıyorum ya.
0: Öyle mi?
1: Şey olur ya hani duty free gibi yerlerden bir şeyler alırsınız gibi olur.
0: Tamam.
1: Ben onları hepsini yere düşürüp kırdım. Hı. Ve ona mesela acıdım geçen ay.
0: Bir dakika, verdin mi parasını?
1: Hı-hı.
0: Yere düşürüp kırdın. Parfüm kesiminden falan mı düş? Bir de
1: öyle diyelim. Bir de var ya. O bilir.
0: Ben orada.
1: Ve izledik, o kişi oturduk. Çok ciddiyim, ben hayatımda böyle komik bir şey görmedim. Düştü, kırıldı ve 3 kişi daha var. Böyle seyrettik. Parfümün akmasını böyle bir 10 dakika seyrettik.
0: Hayır tepkisizce. Ulan parasını vereceğim bari uzanaydım yere de böyle bir sürüneydim falan. Şöyle
1: amaç
0: bir...
1: oydu zaten. Ama izledik, acıdılar, üzüldüler, yemin ediyorum. Böyle
0: mi?
1: Baktık.
0: Parasını verdiniz mi?
1: Verdim, getirdim.
0: Kaç taneydi bu arada?
1: Ne 3. Kadar...
0: Şaka yapıyorsun.
1: Hayır, yapmıyorum. İnanılmaz bir şeydi.
0: Hayır, düşünsene Melis'teki yaklaşmayın. Ben düşündüm. Panik yapamadım ki. Ben sürünmem ki. Lazım yerden.
1: Yapamadım. Birbirimize acıdık ve böyle baktık işte. Bana acıdı adamlar da.
0: Ay çok
1: böyle
0: iyi.
1: Böyle izledik. Yoktu, pipet
0: çok
1: de yoktu.
0: Çok iyi ya. Gerçek,
1: sen olsan. Gerçekten. Geri koyardık şişeye. Yani
0: gerçekten çok iyi.
1: Bir ona evet olabilir, acımış olabilirim.
0: Biz vatandaşlıktan çıkarsak vergiden muaf olabilir miyiz demiş dinleyicimiz. Oğuz Göksu göndermiş.
1: Yani neye göre şirket kurarsanız gene olamazsınız ki, şirketin vergi sistemi var. Hı. Neye göre muaf, neyden muaf olmaya çalışıyorsunuz? Ama olamazsınız mesela, çıktınız diyelim, burada ev aldınız, onu da gene emlak vergisini ödeyeceksiniz. Hı. Yabancı ödemiyor diye bir şey yok ya.
0: Hı hı.
1: Öyle bir ihtimal.
0: Sana çok sor. Ya sürekli bak aklımda, ben o konuyu senden dinlemiştim, çok da önemli bir konu. Orada son durum ne? Hatta sen bir ara dinleyicilerimize uyarıda bulundun. Dedin ki bak, gidin dilekçe verin. Belediyeye gidin, bu raiç bedellerle ilgili falan bir konuyu işlemiştin hatırlarsın. Orada son durum ne? Hala o raiç bedeller yüksek mi? Başvurular yapılırsa bir düzene giriyor mu? Ne oluyor? Ev sahiplerinin derdi var mı burada? Sıkıntı var mı?
1: Şöyle, Cumhurbaşkanı ona sınır koydu. Hı. Şimdi sınırı hatırlayamadım. Galiba ondan fazla mı yapamıyorlar? Yani öyle bir şeydi, şimdi hatırlayamadım.
0: Tamam.
1: Bakarım. Hı. Bu artık böyle toz tutunca, özellikle bazı semtlerde işte %500'ler, %2000'ler gibi raiç yüksek. Yani örnek veriyorum, siz ayda 6 bin lira öderken o para 60 bin lira oldu. Saçma sapan bir şeydi. Hı. Ona sınır koydu Cumhurbaşkanı. Şimdi oranı hatırlayamadım maalesef. Onun üstünde bir şey yok. Ama isteseniz dilekçe verseniz de fark etmiyor. Sadece tek evi olan emekliler verirse zaten ödemiyorlar.
0: Hı.
1: Onun dışında artık raiçler için ekstra bir şey veremiyorsunuz. Zaten sınır belirledi. İşte tavan budur dedi. O tavan da zaten belediye
0: yere göre
1: veriyor.
0: Değişiyor mu bu, semte göre, oraya göre, buraya göre?
1: Semt ve belediyelere göre değişiyor. Yani şu an ben şeyi büyük şehirden, yani biliyorsunuz bazı şeylerden tam öğrenemedim, yani ne kadar uyguladıklarını öğrenemedim. Ya da ben ödemek istemediğim için öğrenmemiş de olabilirim. Evet. O da bir ihtimal. Yani bu şey olarak değişiyor, karıştı ve onu netleştiremediler hala maalesef, ama bir sınır var. Öyle çok abartı şeyler olmuyor maalesef.
0: Evet.
1: Maalesef ki canım, yani olmuyor yani.
0: Peki Özgür, ne kadar vaktimiz var? Ha, iyi, tamam, güzel. En düşük emekli maaşıyla kök arasındaki fark nedir? Bu az önce biraz konuştuğumuz konulardan bir tanesi.
1: Kök kendi maaşınız. En düşük emekli ailede kökünüzü devletin tamamlaması. Yani 15 bin lira asıl sizin maaşınız. Hı. Ama devlet diyor ki 15 bin lirayla sen geçinemezsin. Al sana 20 bin lira. Bu yani.
0: Aa, bak, part time çalışanların emeklilik primleri nasıl hesaplanıyor? Eksik günleri sonradan tamamlama imkanı var mı?
1: Şöyle... Şimdi bu çok şey olacak, ben pek sevmem böyle yasal konuşmayı, ama ek altı denilen bir şey var. Yani part time çalışmada eğer muhasebeciniz ya da mali müşaviriniz ya da şirket ek altı olarak göstermiyorsa sizi, bu kodu vermiyor ise, bu part time çalışmaları tamamlayamıyorsunuz. Hı. Yani işte normal şey değilmiş de, gidiyoruz haftada 3 kere bir şeyde, kafede 2 saat çalışıyoruz, bu bir part time, okey.
0: Tamam.
1: Bir de kod 7 puantaj var, onun yasası değiştiği için genelde artık kimse göstermiyor. Eskiden 3 gün çalışıp sanki 30 gün çalışmış gibi kazanç değerliyordu, artık o da yok. Onu da tamamlayamıyorsunuz. Ek 6 olarak gösterirse ileride eksik günlerinizi borçlanabiliyorsunuz. Ama mutlaka kod olarak ek 6 olması lazım. Sizi 3 gün ek altıdan gösterdi. Geri kalan 27 günü kendi cebinizden ödeyip satın alabiliyorsunuz ileride.
0: Şu arkadaşlardan bir diğeri hangisi?
1: Şu elimde oynuyorum, tamam, ben bunu açayım mı?
0: Evet lütfen. Hanımlar beyler, yavaş yavaş yayınımızın son bölümüne geliyoruz. Sevgili Melis canlı yayında konuğum Melis Elmen. Ne diyor?
1: Alışveriş çılgınlığı anında.
0: Söyle söyle. Alışveriş.
1: Okuyayım mı?
0: Oku.
1: Alışveriş çılgınlığı anında aldığınız, eve gelince ben buna neden bu kadar para verdim, ne alaka deyip etiketiyle kenara fırlattığınız en saçma eşya neydi?
0: Var mı böyle bir şey? Oldu mu böyle
1: bir
0: şey?
1: İade ederim, niye fırlatayım ki?
0: İade edersin.
1: Yok ya, ben bunu yapmam. Hı. Ya bu kadar böyle fevri görünsem de yok ya, bu bana hiç uymadı.
0: Öyle mi?
1: Hiç almam abuksuzluk bir şey. Ya niye alayım ya, deli miyim?
0: Yani
1: alacak gibi duruyorum değil mi?
0: Özgür, farkında mısın? Hani
1: alacak gibi durup.
0: görüntüyle gerçek arasında inanılmaz bir uçurum, hayır, var sevgili Melis'te.
1: Ve inanılmaz da şeyini yaparım. Bu ne kadar kullanılacak, amacı ne, bir anlamı var mı,
0: en
1: yok mu?
0: En çok neye para harcarsın Melis?
1: Temizlik malzemesine.
0: Temizlik malzemesine.
1: Ha, acayip, hem de bir oda dolusu var.
0: Ciddi misin?
1: İstifçiyim
0: fiyat
1: ben.
0: Fiyat artacak diye böyle.
1: Hayır,
0: ha, ondan dolayı mı?
1: Çok seviyorum, istifçiyim.
0: Ciddi misin? Onları düzenli koyuyor musun? Düzenli koyuyor musun böyle?
1: Dolapları var ayrı.
0: Yerleştirme şeyi var yani.
1: Tabii tabii. Gel bir göstereyim.
0: Buzdolabı da öyle mi? Öyle. Ve sodaları modaları falan
1: tabii,
0: verecekleri.
1: O mutlak soda olmaması mı? Çünkü onun yeri orası. Soda boş kalamaz. Onların yeri ayrı. Ha. Sütün yeri ayrı. Suların. Çok komik, evet.
0: Allah Allah. Tabii, tabii. Nereden
1: manyak
0: böyle oldu
1: gibi
0: bu?
1: Ne bileyim, deliymiştin yani.
0: Şeyler,
1: şimdi içim... nasıl açıklayayım deli doğduğunu? Nasıl açıklayayım, böyleyim? Sinir geliyor. Annemler geliyor. Sinir. Dolaba böyle bir şey. Maydanoz biliyorum bitiyor. Maydanozu mesela böyle atıyor ya. Evet. Aklımı kaybediyorum. Onlar
0: yemediğin,
1: sonra dolap
0: yemediğin, sevmediğin bir şey var mı? Maydanoz, ne bileyim, benim etrafımda var. Domates yemeyen var, maydanoz yemeyen, dereotu sevmeyen var. Sen
1: yani
0: seçer
1: çok
0: misin?
1: Yok, çok öyle bir şey ayırmam ya.
0: Ha öyle mi?
1: Yok öyle bir şeyim yok. Aa, yok ya.
0: Sevmediğin
1: yok
0: bir
1: ya.
0: Şey yok
1: ya.
0: Yani.
1: Aa, bamya. Ha, Allah bamya onu bildiği sevmiş gibi yapsın. Ağzım, yani Allah şey yapmasın da gerçekten mümkün değil yani.
0: Melis, o mu bu mu bölümü?
1: Dinliyorum.
0: WhatsApp'ta 5 dakikalık sesli mesaj dinlemek mi, yoksa 2 sayfalık upuzun bir metni okumak mı?
1: Metni okumak.
0: Metni okumak. Şey yapar mısın, hızlı hızlı kaydırır mısın böyle?
1: Dinlemem ki sesli mesajları.
0: Ses kaydı gelir mi?
1: Hayatta dinlemem. O metne çevir diyor ya, onun yarısına bakar sallarım. Bana ne ya, niye dinleyeceğim? Dinleyecek olsa ararım zaten.
0: Böyle şey var mıdır? Aramasından ya arkadaş, şimdi bunun da telefonunu açacağız, bir dünya konuşacak falan.
1: Açmıyorum ki genelde zaten. Hiç
0: var mı öyle?
1: Hiç kimseyi ki açmıyorum ki ben kolay kolay.
0: Telefonu açmıyor musun?
1: Hiç sevmiyorum.
0: Niye? Konuşmayı
1: ne
0: mı sevmiyorsun?
1: Ne konuşacak benimle iki saat?
0: Ha, konuşmayı sevmiyorsun.
1: Yok. Anneminkini bile açmıyorum ya, dedim ya, engelliyorum bazen annem.
0: Yanlışlıkla eski sevgilinin fotoğrafını beğenmek mi, yoksa yanlış kişiye onun dedikodusunu içeren mesaj atmak mı? Tövbe estağfurullah.
1: İkisi
0: ya
1: de.
0: İkisi birden.
1: Ben dedikodu direkt söylüyorum ki suratlarına o kol. Sevgili diyelim o zaman yani. Ne bileyim.
0: Telefon şarjının %1 olması mı, yoksa internet paketinin tamamen bitmesi mi? Mantık arama lütfen, birini seçeceksin yani.
1: Ha, internet paketinin bitmesi
0: diyorsun.
1: Ha, bilemedim ki. Olur, o da.
0: Peki, İstanbul trafiğinde 3 saat mahsur kalmak mı, yoksa sağanak bir yağmurda taksi aramaya çalışmak mı?
1: Sağanak yağmurda taksi aramayı tercih ederim. En azından ben kullanmayacağım.
0: Bakalım. Tam evden çıkacakken anahtarı kaybetmek mi, yoksa asansörde sevmediğim bir komşuyla baş başa kalmak mı?
1: Sevmediğim komşuyla baş başa kalmak, çünkü ben ayda bir zaten anahtarı kaybediyorum.
0: Şey var mıdır sende, evden çıkıp lan arkadaş acaba deyip böyle, ne bileyim, hani okumuşsundur, meteoroloji haber vermiştir gün içerisinde, öğleden sonra yağmur gelecektir. Acaba pencereyi açık bıraktım mı bırakmadım mı, ocağı açık bıraktım mı bırakmadım mı falan, öyle
1: hiç
0: bir şey
1: yok,
0: var mı?
1: Öyle bir şeyim yok. O obsesiflik, öyle obsesif değilim. Mesela takıntılı yani, şey olarak düzen şeyim var, obsesif değilim yani. Kalabilir cam. Yağmurda içeri yağsın, ne yapalım, sileriz geçer.
0: Umursamazsın. Senin gibi temizlik
1: hastası
0: bile.
1: Sileriz geçer
0: bilelim.
1: Ne olacak ki? Vay. Ama onun için canımı niye sıkayım ki? Tamam, ben seviyorum onu da. Sen geldin eve mesela, her şeyi dağıttın attın. Ben niye canımı bunun için sıkayım ki? Sonra kendim toplarım yani. Öyle dert etmem o kadar. Peki. Ama dağıtırmasan iyi olur.
0: Dağıtılmasından nefret ediyorum. Pazartesi başlayıp salı günü bozulan bir diyet mi, yoksa her hafta bu hafta spora başlayacağım yalanına inanmak mı? Var mıdır böyle şeylerin senin?
1: yani olduğunu sanıyorum farkındasınız. İkisinin de olduğunu beni bilenler şişkalık destekler beni bence. Daha önce öyle de demişler, iki şey, bir dirhem et iki ne örter bir şey. Neydi o, ben o lafı da bilemedim. Ha, birdir, bak nasıl biliyor. Bir evet, iyi evet, örtermiş. İkisinin de yalanını kendime söylerim net bir şekilde. Ama olsun. Hı. En azından motive kalkıp sonra yerim ben diyeceğim.
0: Alışveriş sitelerinde sepeti doldurup hiçbir şey almadan kapatmak mı? Yoksa aldığın kıyafetin fiyatını yakınlarına söylerken %30 aşağı yuvarlamak mı?
1: Sepeti kapatmak.
0: Sepeti kapatmak.
1: Ha, yaparım onu.
0: İnternet alışverişi yapar mısın? Bitiriyor
1: musun?
0: Hiç yapmam. Öyle mi? Gidip görüyorsun. Sevmem. Yani. Gidip görüp alışveriş yapmayı mı tercih ediyorsun?
1: Yani tercihen. Hoşlanmıyorum yani, o böyle sürekli elimde onu böyle ileri geri ileri geri. Ben hoşlanmıyorum yani.
0: Özgür oradan işaret ediyor. Sevgili Melis, iyi ki geldin. Vallahi teşekkür güzel ederim. Bir yayındı. İyi ki varsın. Bu hafta Cuma günü sizlerle birlikte değildi ama sağ olsun beni kırmadı. Güzel bir yayın gerçekleştirdik kendisiyle. Ama bir sonraki hafta sevgili Melis sizlerle birlikte.
1: Kusura bakmasınlar.
0: İyi ki varsın. Gelen bu arada sorular vardı ama yetmiyor zamanımız.
1: İlk Nur atar bana şey, onları yetmiyor. Bana geliyor. Tamam. Sonra bir dahaki yayında kullanırım ben, siz merak etmeyin.
0: Evet, evet, tamam. İlk Nur pazar günü, İlk Nur pazar günü dünya evine giriyor.
1: Sonunda mı?
0: Alkışlıyoruz. Sonunda helal. Be. Helal. Hadi veda ediyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bugün gözler Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlardan biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda olacak. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bugün gözler Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlardan biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun geleneksel olarak en dikkat çeken etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda kapsamlı bir konuşma yapacak. Yaklaşık 20 bin katılımcının 130'dan fazla ülkeden temsilcinin yer aldığı forum, yalnızca ekonomik başlıkların değil, küresel siyasetin geleceğine ilişkin mesajların da verildiği bir kürsü niteliği taşıyor. Putin'in konuşmasında Rus ekonomisinin mevcut durumu, yatırım ortamı, enerji güvenliği, yapay zeka ve teknoloji alanındaki hedeflerle çok kutuplu dünya düzenine ilişkin değerlendirmelerin ön plana çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Ukrayna krizi, Batı ile ilişkiler ve küresel güvenlik meselelerine dair mesajlarında konuşmanın önemli başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor. Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu konuşması Türkçe simultane çevirisiyle birlikte Radyo Sputnik'ten canlı yayınlanacak. Hemen hatırlatalım, radyomuzdaki programlar forumdan dolayı bugünlük olmayacak. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Hang Zheng ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak. Söz konusu Pekin ziyaretinde iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildirim sağlanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte varılan mutabakatların sahaya yansıma süreçleri değerlendirilmiş olacak. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik'e konuştu. Peskov, Rusya'nın kapılarının Batı iş dünyasına açık olduğunu ve ülkenin gelişimi için yabancı yatırımların şart olduğunu vurguladı. Peskov, Rusya batılı şirketlerin geri dönmesini bekliyor mu ve bu ülkenin buna ihtiyacı var mı sorusuna da net bir yanıt verdi. Kesinlikle bekliyoruz. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Yabancı yatırımlar için kapılarımızı açık tutmak zorundayız. Her ekonomi maksimum yabancı yatırım akışıyla gelişmek durumunda. Ayrıca bu durum iç pazara rekabeti de beraberinde getirir diye konuştu. İç gelişmelerle devam ediyoruz. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin savcılıklık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Belediye Başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3'ü adli kontrol şartı talebiyle 54 şüphelinin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Kilis'te geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyerlere yönelik Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının bugünkü duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme karar için dosyanın inceleneceğini belirterek 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında 5 sanık yargılanıyordu. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltında. suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Erman Toroğlu beraat etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Toroğlu'nun beraatine karar verdi. İsrail ve ABD 2028 sonrası için yeni savunma ortaklığı görüşmelerine başladı. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte 2028 yılında süresi dolacak olan ikili savunma yardımı anlaşmasının yerini alacak yeni bir güvenlik ortaklığı çerçevesi üzerinde resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. İsrail ile ABD arasında ilk kez 1998'de imzalanan güvenlik anlaşması yaklaşık 10'ar yıllık aralıklarla yenilendi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ortamının yüksek gerilimler nedeniyle karmaşık ve değişken olmaya devam ettiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin anlamına gelen seviye 3 uyarısının sürdürüldüğü bildirildi. Spor. Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol takımı Hollanda ile karşılaştı. Brezilya'da oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Ay Yıldız ekip 3-0 yenildi. Milliler turnuvadaki ilk yenilgisini alırken Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ekonomi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon %32,61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziran'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Mayıs zamlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 olurken memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre %12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli uyarısı geldi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen hükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. Şu anda bedelli askerlik ücreti 416.361 TL olarak uygulanıyor. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda %3 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre %0,8, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %2,2, yıllık bazda ise %5,1 yükseldi. Benzine indirim geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine 2 lira 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim Eşer Mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.769 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 8 kuruş, euro 53 lira 67 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın fiyatlarına gelince... Kapalı çarşıda gram altının satış fiyatı 6.649, çeyrek altın 10.838, tam altın 43.231 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazen insan sadece var olmakla yetinir, sesini çıkarmaz, hiçbir şey söylemeden durur. Ağzı var, dili yok deyimi de tam olarak bu tür insanları anlatır. Bu deyim çok sessiz, sakin ve kendi halinde olan, fazla konuşmayan kişileri tanımlar. Başka bir ifadeyle ağız ve dili olmasına rağmen konuşmaya çekinen, derdini anlatmayan, suskun ve içine kapanık kişileri tanımlamak için kullanılır. Ağzı var dili yok deyiminin Osmanlı Türkçesinde ve divan edebiyatında erken dönemlerden beri kullanıldığı biliniyor. 15. yüzyılda bile divan şairlerinin eserlerinde bu deyime rastlanılıyor. 15. yüzyıl şairi Necati Bey'in divanında bu deyim çok az konuşur, sessiz anlamıyla kullanılmıştır. Benzer biçimde 16. yüzyılda Emre'nin şiirlerinde de Gonca miskindir, ağzı var dili yok şeklinde geçen dizelerle bu deyim kullanılmıştır. Deyimin 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı dönemi edebiyatında kökleşmiş olduğu görülüyor. Halk arasında bu deyime yakın ifadelere rastlanır. Türk halk bilmecelerinde ağzı var dili yok, karnı var bağırsağı yok şeklinde bir bilmece vardır. Bu bilmecede deyim mecazi bir yaklaşımla kullanılır ve cevabı yün çoraptır. Bu tür örnekler deyimin halk diline nasıl yerleştiğini gösterir. Ağzı var dili yok deyimi sadece halk söyleyişlerinde değil, aynı zamanda yazılı kaynaklarda da sıklıkla yer almıştır. Osmanlıca divan şiirlerinde örnekleri görülen bu deyim, günümüze kadar pek çok edebi ve folklorik derlemeye konu olmuştur. Ağzı var dili yok deyimi, suskunluğuyla etrafındaki dünyadan sıyrılan insanların hikayesini anlatır. Kimileri vardır, sesi çıkmaz ama iç dünyasında bir dünya taşır. Belki de konuşmadıkları her şey kalplerinde büyür. Bu deyim sessizliğin gücünü ve bazen en derin konuşmaların hiç söylenmeyenlerde saklı olduğunu hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
2: Avukat Hülya Gülbahar, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendiren Gülbahar şunları söyledi.
3: Cinsiyet belirtmeksizin boşanma halinde eğer bir yoksulluk söz konusuysa, yoksulluğa düşen eşe, burada cinsiyet belirtilmiyor, bir yoksulluk nafakası bağlanır. 175. maddesi medeni yasanın. Orada süre yok ama bir sonraki maddede o nafakanın hangi koşullarda kesileceği anlatılır. Sanki öyle bir düzenleme yokmuş gibi ömür boyu süren nafaka varmış ve bir takım erkek vatandaşlarımız mağdur oluyormuş gibi bir algı yaratıldı ve Anayasa Mahkemesi bugünkü maalesef süresiz ifadesini, iptal kararını verdi. Yani her iki eşe de eğer yoksulluk, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek söz konusu olacaksa bağlanan bir nafaka. Hem dünyanın hem Türkiye'nin gerçekleri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın kadın olduğu gerçeği üzerine kurulu olduğu için bu nafaka ağırlıklı olarak kadınlara bağlanan bir nafaka. Yoksulluk nafakası. Ve yoksulluk ortadan kalktığında da kesilen bir nafaka.
4: Şimdi ne olacak?
3: Şimdi çok korkunç bir kaos olacak. Zaten yeni Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri boşanma davaları uzun sürüyor. Tedbir nafakası ve nafaka ödüyor vatandaşlar. Vatandaşlar mağdur oluyor, yeniden evlenemiyor beyanları veriyordu. Bakın burada dikkatinizi çekerim. Vatandaş dediği erkekler, erkek vatandaştan bahsediyor. Çünkü bütün bu süreçlerde mağdur olan kadınlar. Dolayısıyla %99 tedbir nafakası bağlanan kadınlar. Nafaka yüzünden vatandaş mağdur oluyor, evlenemiyor dediği erkekler. Çok belirgin bu. Geldiği günden beri Sayın Bakan bunu arzu ediyordu. Şu anda da 12. yargı paketi gündemde. Dün de onun açıklamaları yapılmıştı. Demek ki atanmış Anayasa Mahkememiz yürütmenin elini kuvvetlendirebilmek için 12. yargı paketi taslağı kamuoyuna açıklanmadan önce bu kararını açıklamak istedi. Ben dikkatinizi çekeyim.
4: Buna bir çerçeve mi çizilecek şimdi bir de?
3: Tabii. Tabii. Hmm. Zaten yıllardır böyle bir lobi vardı. Bir gün evli kalıp ölünce ömür boyu nafaka ödemeye mahkum zavallı erkekler propagandası yapılıyordu.
4: Var mı böyle erkek?
3: Biz Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak geçen sene bu kampanya tekrar yükseldiğinde biz de bir karşı kampanya açtık. Kaç

0: kişi varsa bize başvursunlar, aramızda para toplayıp biz ödeyeceğiz diye. Yani bir gün evlilik alıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmiş kaç kişi varsa biz hazırız. Biz hala tekrar ediyoruz bu şeyimizi, teklifimizi. Bize gelsinler, biz ödeyelim onların nafakasını. Çünkü o bir gün evlilik almak ve ömür boyu süresiz nafakaya mahkum edilmek diye bir olgu olamaz. O bir günlük evliliğe evlilik diyemeyiz. Büyük olasılıkla onların çoğu dolandırıcılık ya da öldürmeye teşebbüs gibi son derece ağır bir boşanma nedeni olması lazım ki bir gün evlilikten sonra nafaka bağlansın kadınlara.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Avukat Hülya Gürbağar, Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendirdi. Yoksulluk nafakası kadınlara değil, boşanma nedeniyle yoksullaşan eşe bağlanıyor diyen Gülbahar, AYM'nin süresiz nafaka kararının iptali büyük bir hukuki kaos yaratacak ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.
4: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarına sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'li Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı.
2: Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onları ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Burada tabii asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm almış kararları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü yani mutlak butlanda o günkü güne döneceksin. O zaman sen niye seçim yapıyorsun? Niye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun. O zaman bugüne kadar almış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı. Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. Ya hiçbir kanıtı yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde bir şey, birini yakalamışlar, memleket soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra aradan bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor. Sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Butlancılar emekçileri işten attı. İçinde 15 senelik, 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve tazminatsız attılar. Böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır yani. Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyor. Öyle sürüyorlar. Ne bileyim bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum. İşte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. Bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler? Bekliyoruz yani. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. İnanabiliyor musunuz? Devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli üç yanı var. Bir tanesi partiyi olabildiğince zayıflatmak, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi anayasa tartışmaları içerisinde sayısı olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Şimdi o tehlikede sistem değil rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Önlerine çıkan taşları ayıklamaya çalışıyorlar, herhalde bunlardan biri de benim diyen Bulut, amaç hukuku işletmek değil, kafaları karıştırmak ve kuralsızlığı kural haline getirmek ifadelerini kullandı. Partiyi zayıflatmak, iktidarın devamını sağlamak ve anayasa değişikliği için siyasi zemin oluşturmak istiyorlar iddiasında bulunan CHP'li Bulut, burada mesele ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de başka biri, mesele memleket meselesi diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz, Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hepimiz zaman zaman kısa bir süre hiçbir şey yapmadan gözümüzü bir noktaya dikip düşüncelere dalarız. Göz dalması olarak adlandırılan bu olgu çoğunlukla sinir biliminde zihin gezinmesi olarak adlandırılan durumun günlük hayattaki karşılığı olarak kabul edilir. Gözümüz dağıldığında dikkatimiz dış çevreden uzaklaşıp kendi düşüncelerimize yönelir. Çok uzaktaki bir şeye baktığımızda nasıl yakınımızda olan biteni aynı çerçeveye dahil edemeyip eliyorsak, gözler daldığında da benzer bir şeyi tüm duyularımız için yapıyoruz. Görme duyumuz beynimiz için öncelikli verileri sağladığından, gözlerimiz dinlenme durumuna geçiş yaptığında çevremizdeki ses ve kokular da gitgide uzaklaşıyor. Beynimiz o esnada başka görevlerle meşgul olduğundan gözlerimizi dinlenme moduna alıyor. Gözlerimiz açıkken hiçbir şeye bakmamak, diğer bir deyişle herhangi bir nesneye odaklanmadan öylece bakmak beynimiz için pek kolay bir şey değil. Fakat derin düşünceler içindeyken kimi zaman gözlerimiz de uzaklara doğru dalar ve o sırada hiçbir şeye gerçek anlamda bakmıyor oluruz. Bunun sebebi başka düşüncelerle meşgul olan beynimizin tüm enerjisini yaptığı işleme harcıyor olması. Yani gözümüzün baktığı şeyleri görme eylemine geçirebilecek işlem gücünü ortaya koyamıyor. Zihin gezinmesi durumunun insanlara getirdiği avantajları da dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar arasında daha önce de ifade edildiği gibi zihin gezinmesi durumu dikkat gerektiren bir görev sırasında performansı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında geleceği planlama, bir hedefe ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri tahmin etme, sosyal problemleri çözme, yaratıcılık, deneyimleri anlamlandırma ve zihinsel bir mola görevi görme gibi olumlu yanları olduğu da düşünülmektedir. Bir şeye aktif olarak bakmadığımız o anlarda gözlerimiz de dinlenir. Zaten o anda size bakan birisinin gözünüzün daldığını anlamasının sebebi de bu. Gözlerimiz daldığında diğer duyularımız da dinlenme durumuna geçiyor diyebiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Bugün gözler Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bugün gözler, Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun geleneksel olarak en dikkat çeken etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda kapsamlı bir konuşma yapacak. Yaklaşık 20 bin katılımcının ve 130'dan fazla ülkeden temsilcinin yer aldığı forum, yalnızca ekonomik başlıkların değil, küresel siyasetin geleceğine ilişkin mesajların da verildiği bir kürsü niteliği taşıyor. Putin'in konuşmasında Rus ekonomisinin mevcut durumu, yatırım ortamı, enerji güvenliği, yapay zeka ve teknoloji alanındaki hedeflerle çok kutuplu dünya düzenine ilişkin değerlendirmelerin ön plana çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Ukrayna krizi, Batı ile ilişkiler ve küresel güvenlik meselelerine dair mesajların da konuşmanın önemli başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor. Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte Radyo Sputnik'ten canlı yayınlanacak. Hemen hatırlatalım, radyomuzdaki programlar forumdan dolayı bugünlük olmayacak. Diğer taraftan Vladimir Putin forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Hang Zheng ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak. Söz konusu Pekin ziyaretinde iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte varılan mutabakatlar sahaya yansıma süreçleri değerlendirilmiş olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik'e konuştu. Peskov, Rusya'nın kapılarının Batı iş dünyasına açık olduğunu ve ülkenin gelişimi için yabancı yatırımların şart olduğunu vurguladı. Peskov, Rusya batılı şirketlerin geri dönmesini bekliyor mu ve ülkenin buna ihtiyacı var mı sorusuna net bir yanıt verdi. Kesinlikle bekliyoruz, buna kesinlikle ihtiyacımız var. Yabancı yatırımlar için kapılarımızı açık tutmak zorundayız. Her ekonomi maksimum yabancı yatırım akışıyla gelişmek durumunda. Ayrıca bu durum rekabeti de beraberinde getirir, dedi. İç gündemle devam edelim. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden belediye başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3'ü adli kontrol şartı talebiyle 54 şüphelinin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Kilis'te geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyerlere taciz davasında yeni gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyerlere yönelik Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, karar için dosyanın inceleneceğini belirterek 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında 5 sanık yargılanıyordu. İstanbul merkezi 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezi 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 250 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Erman Toroğlu beraat etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Toroğlu'nun beraatine karar verdi. İsrail ve ABD 2028 sonrası için yeni savunma ortaklığı görüşmelerine başladı. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte 2028 yılında süresi dolacak olan ikili savunma yardımı anlaşmasının yerini alacak yeni bir güvenlik ortaklığı çerçevesi üzerinde resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. İsrail ile ABD arasında ilk kez 1998'de imzalanan güvenlik anlaşması yaklaşık 10'ar yıllık aralarla yenilendi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ortamının yüksek gerilimler nedeniyle karmaşık ve değişken olmaya devam ettiği belirtilerek ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi. Açıklamada Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin anlamına gelen seviye 3 uyarısının sürdürüldüğü bildirildi. Ekonomi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon %32,61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. Mayıs enflasyonunun verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Mayıs zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre %12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli uyarısı geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. Şu anda bedelli askerlik ücreti 416.361 lira olarak uygulanıyor. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda %3 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %0,8, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %2,2, yıllık bazda ise %5,1 yükseldi. Benzine indirim geliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine 2 lira 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim, Eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.280 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.651, çeyrek altın 10.842, tam altın 43.251, atı altın ise 44.293 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de ilk kez 2008 yılında çıkarılan ve varlık barışı olarak bilinen düzenleme 8. kez yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye'ye getirdikleri yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.
2: Hükümet, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri öngören yasanın üretimi artırmak ve Türkiye'ye döviz girişiyle yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Muhalefet ve uzmanlarsa düzenlemeyi sert dille eleştiriyor. Eleştiriler iki noktada yoğunlaşıyor. Birincisi, düzenlemenin sık sık çıkarılmasının vergi adaletini zedelediği görüşü. İkincisi, kaynağı belirsiz paranın sisteme girmesinin kara para aklama ve uluslararası denetim risklerini artırabileceği endişesi.
1: Yasaya göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yoluyla mal intikallerinden vergi oranı da %1 olarak uygulanacak.
2: Yasa, kurumlar vergisi avantajları da öngörüyor. Buna göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarından alınan %25'lik kurumlar vergisi %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarından alınan vergi de %11'e indiriliyor. Kurumlar vergisi kanunu kapsamında transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı da genişletilecek.
1: Bu çerçevede İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak faaliyette bulunan kurumların kazanç indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyette bulunan kurumlara da %95 kazanç indirimi uygulanacak.
2: Yasa, kamu alacaklarının taksit süresini de uzatıyor. Buna göre amme alacakları için halen 36 ay olarak uygulanan taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Düzenleme nitelikli hizmet merkezinde çalışan personelin ücretlerine yönelik de vergi istisnası getiriyor. Buna göre nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını, İstanbul Finans Merkezi için 5 katını aşmayan kısmı vergiden istisna olacak.
2: Türkiye'de bugüne kadar varlık barışı kapsamında 8 ana düzenleme yapıldı. Açıklanmış verilere göre ilk varlık barışında 47,3 milyar liralık kaynak beyan edildi ve 1,6 milyar lira vergi alındı.
1: 2013'teki ikinci varlık barışında ise 69 milyar 807 milyon liralık varlık beyan edildi. Ancak Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lirada kaldı. Bu kapsamda 209 milyon 169 bin lira vergi tahsil edildi. Sonraki varlık barışları için kamuoyuna yansıyan bilgilerde kapsam ve süreler açıklansa da tüm uygulamalar için düzenli ve karşılaştırılabilir toplam ne kadar para girdi tablosu bulunmuyor.
2: CHP, önceki uygulamaların Türkiye suç gelirlerinin merkezi haline getirdiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Nisan'daki grup toplantısında varlık barışından yararlanan uyuşturucu baronları oldu demişti.
1: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, 27 Nisan'da mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin ekonomi politikalarının yetersizliği nedeniyle sürekli varlık barışı olarak adlandırdığı yola başvurduğunu savunmuştu. Çömez, bunun Türkiye'nin ekonomik itibarı açısından da büyük bir risk oluşturacağını şimdiden söyleyeyim demişti.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de 27 Nisan'da mecliste düzenlediği basın toplantısında varlık barışı değil toplumsal barış istiyoruz demiş ve kaynağı belirsiz paranın Türkiye'ye sokulmasına karşı çıktıklarını söylemişti.
1: Kara para aklamayla mücadele eden uluslararası kuruluş olan FATF Türkiye'yi 2021'de gri listeye aldı. FATF'in değerlendirmesi doğrudan varlık barışı yüzünden değildi. Ancak kara para aklama ve suç gelirlerinin takibi konusunda eksiklikler bulunduğu belirtildi. Muhalefet ve bazı vergi uzmanları ise varlık barışlarının bu algıyı güçlendirdiğini savundu.
2: 2018-2023 arasında Balkan uyuşturucu kartellerinin bazı üyeleri Türkiye'de yakalandı. Karadağ merkezi Skajari ve Kavaç gruplarının isimleri İstanbul'daki suikastlarla gündeme geldi.
1: Avustralya merkezli Comanchero kartelinin yöneticileri Türkiye'de operasyonlarla yakalandı. Uluslararası Kırmızı Bülten'le aranan bazı suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı. Bu nedenle bazı uzmanlar büyük miktardaki paranın kaynağının yeterince sorgulanmaması Türkiye'yi suç örgütleri için cazibe merkezi haline getiriyor görüşünü dile getirdi.
2: Radyo Sputnik'e özel açıklamalarda bulunan gazeteci Cengiz Erdinç, vergi barışıyla kara para ve suç örgütleri arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı.
3: Şimdi bu iş aslında biraz da yanlış biliniyor. Bu nereden buldun yasası ya da mali milattan dolayı biliniyor. Bu varlık barışları ya da benzer düzenlemeler 1930'lardan beri var. 76-84 o dönemlerde var. Burada işçilere döviz hesabı karşılığı, belli makine, otomobil, bedelsiz getirme hakkı. En büyüğünü Erbakan döneminde yapılmıştı. Refah Yol Hükümeti 28 Şubat'ta 50 bin marka şey getiriyordu. Neyse bu tarihçesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. İlk işlerinden biri mali milatı kaldırmak oldu. Mali milat şuydu. Türk vergi sisteminde bir servetin tespiti ve vergilendirilmesi eksikti hep. 98'de bu Temizel döneminde yapıldı. Ancak uygulamaya 2002 yılında girecekti. 2002 yılın sonunda girecekti. AKP bunu kaldırdı ve af getirdi varlıklar için. 2008'de ilk uygulaması bu varlık barışlarının 2008 krizi gerekçesiyle yapıldı. %2 vergiyle ülkeye getirilmesi, Türkiye'deki yurt dışında %2, Türkiye'deki varlıklar için %5 vergi öngörülmüştü. Bu bir tür vergi kaçakçılığının ya da hani kayıt dışı paranın ödüllendirilmesi anlamına geliyordu. Daha sonra bu uzatıldı 2009'a. 2013'te torba yasayla yapılan ikinci düzenleme var. Bu da uzatılıyor. Hep uzatılıyor. En son 2022'de var. Türkiye'nin gri listeye girdiği dönemde bir varlık barışı var. Ondan sonra bu sonuncusuna kadar 2026'ya kadar 4 yıl varlık barışı yok. Biraz da bu Şimşek ekonomisinin sonucu. Burada kritik nokta şu. Bu sonuncusu 20 yıllık bir vergi bağışıklığı öngörüyor. Yani daha sonra kendisinden gelecek sonra gelecek iktidarların da gelirini vesayet altına, bir tür mali vesayet altına alıyor AKP. Burası çok önemli çünkü Türkiye'deki en büyük sorun vergi adaletsizliği. Gelir adaletsizliğini yaratan en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü doğrudan vergi yerine Türkiye'de dolaylı vergi alınıyor. Yani gelirden değil de tüketimden, tüketilen bir takım ürünlerden özel tüketim vergisi altında alınıyor. Yani Koç ailesi de ben de bir otomobile aynı vergiyi ödüyoruz. Böyle düşününce büyük bir adaletsizlik var. Vergi gelirden alınmalı. Zaten böyle bir adaletsizlik varken de bunu katlıyor ve gelecek yıllara bir takım sermaye sahiplerini İşte 20 yıl boyunca %2, %3 gibi çok düşük vergilerle bir tür taahhütte bulunmuş oluyor. Burada net biçimde kara paradan söz etmek güç. Ama asıl olarak, yani kara para yok değil, ama asıl olarak bu kayıt dışı ekonomi. Bir tür kayıt dışı ekonominin kayıt altında alınması ama ödüllendirilerek alınması. Bu beraberinde kara parayı da getiriyor. Kara para birkaç aşamadan oluşur, birkaç katmandan oluşabilir. Önce bir kayıt dışı ekonomi lazım. O kayıt dışı ekonomi içinde bir gri alan var. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçılan var. Bir de direkt suçtan elde edilen gelir var. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirini besleyen, aynı iklimde yeşeren şeyler bunlar. Suç geliri ve kayıt dışı ekonomi çok paralel birbiriyle. Dolayısıyla burada da her şeyi kayıt altına alıp vergilendirmek ve dolayısıyla suç gelirini soruşturmak gerekirken, siz muğlak bir şeyle, bir de ben soruşturmayacağım diyorsunuz. Hiçbir şekilde soruşturulmayacaktır diyorsunuz. Ama bu şeyin dışında diyorsunuz. Yani bir suç geliri varsa onu soruştururum diyorsunuz ama zaten oraya gelene kadar soruşturmayacağım dediğinizde onun da önünü fiilen kapatmış oluyorsunuz. Yani kara para soruşturmalarına da fiilen bir ipotek koymuş oluyorsunuz. Yani şöyle diyor hükümet, ben buna vergi incelemesi yapmayacağım. Kastım bu. Kara para suçsa ben soruştururum diyor ama bunu söylediği anda zaten şimdi bir önce bir vergi incelemesiyle bir şey tespit edeceksiniz. Sonra bu suç geliri mi değil mi onu şey yapacaksınız. Doğrudan suç gelirini soruşturmak için hani suça ilişkin deliller lazım. O gelirin o suçtan elde edildiğine ilişkin gelirler lazım. Türkiye'deki kara para mevzuatının en büyük sıkıntısı bu. Hani bir tür taşlar bağlı köpekler serbest durumu. O da şöyle, mahkemeler hep her zaman suç geliri konusunda önce suç var mı ve bu ispatlanmış mı? Bir de bu gelir bu suçtan mı ispatlanmış? Evet, şimdi adam eroin kaçırmış. Kendisi de söyleyecek. Ha bir de valizin başında içinde bilmem kaç kilo eroin. Ha diyecek, ben bu parayı buradan elde ettim. Bütün bunları da savcı tespit edecek. Ancak öyle. Bunun bir örneği var mı? Suç gelirine el konması, müsaadelesi yani yok. Türkiye'de yok bu. Ve bütün davalarda bakın önce operasyonlar yapılıyor. Sonra suç gelirine el konduk deniyor. Bu geçici tedbir anlamında el koyma. Sonra bu mallar iade ediliyor. Çünkü hiçbir mahkeme suçla gelir arasında o bağı kuramıyor. Kuranlara da izin vermiyor. Cesaret edemiyor buna. Bunun birkaç nedeni var. Bir de daha önemli bir şey söyleyeyim size. Şimdi tersine ispat denen bir mekanizma vardır. Bu FAP'ın da desteklediği, Avrupa Birliği'nde desteklediği bir mekanizma bu. Nedir o? Bir diyelim eroin kaçakçısı yakalandı. Onun ve belki birinci derece bütün yakınlarının servetine tedbir olarak el koyuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki gel bakalım bilmem neredeki villa bunu nasıl aldın? Eğer legal kaynaklarını gösterebilirse, temiz parayla aldığını ispat ederse tamam onu geri veriyorsunuz. Ama ispat edemediği her şeye de el koyuyorsunuz. Suç gelirinden elde edildiğini varsayın. Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerde var. Ancak Türkiye buna çekince koymuş. Ahmet Davutoğlu döneminde buna çekince koymuş. Yani ben tersine ispatı uygulamam. İşte Süleyman Soylu diyor mesela. Bu mecliste tartışılıyor 2018'de uyuşturucu komisyonunda. Bütün profesyoneller, işte polis müdürleri, avukatlar, hukukçular, savcılar diyor ki tersine ispat lazım. Yoksa biz bununla mücadele edemiyoruz. Süleyman diyor ki, Süleyman Soylu, yok diyor bu şey.

0: Vergi cennetleri var. Nedir vergi cenneti? Bu gri alanda daha az vergi vermek isteyen bir takım vatandaşlar, iş adamlarıyla kara para sahiplerini buluşturan bir tür finansal havuz bu. Ve bu Avrupa'da ya da dünyanın belli merkezlerinde büyük ekonomilerin yanında kurulan bir tür şey. Açık noktası, gri nokta. Bu bir tür ikiyüzlülük, çünkü toplamda mesela Meksika kartellerinden söz ediyoruz. Milyarlarca dolardan söz ediyoruz. Hani uyuşturucu vesaire, insan kaçakçılığı, bütün gelirlerinden söz ediyoruz. Peki nerede bu para? Meksika'da nakit dolarla mı duruyor? Hayır. Yani Amerikan sisteminde ya da Avrupa'da batılı finansal sisteme bir şekilde giriyor bu para. Ve kafasını çeviriyorlar. Çünkü bu çok büyük bir para. Buna işte el koymak çok mümkün olmuyor her zaman. İspatlamak mümkün olmuyor. Böyle bir ikiyüzlülük de var. Türkiye'de bu artık şey, ekonomiyi tehdit eder noktada. Çünkü neden diyeyim, diyelim. Kara paranın aklama maliyeti %20 ile 30 arasındadır. Aşağı yukarı ölçü budur. Hani %10'a da halledebilirsiniz, %40'ı da bulabilir ama genel ölçü budur. Sizin suçtan elde ettiğiniz bir 50 milyon dolarınız var. Bunun 10 milyon dolarını feda edip 40 milyon doları sisteme sokabilir. Vardı, bunun için söyleniyordu. At yarışı, milli piyango vesaire. Bu bir yöntemiydi. Öbür yöntemi ölçülemeyen hizmet sektörü. Mesela taksi plakaları. Bir taksinin ya da otobüs, yani kaç kişiyle kalkıyor, ne oluyor? Mesela bir dönem şey vardı, sonra TMSF el koydu. Hidayet turizm vardı, bu kaptagon kaçakçılığı yapan bir ailenin. Tam saatinde kalkardı hep. Hani dolu boş diye bakmazdı, çünkü her sefer ona belli bir hayali geliri legalleştirdiği parayı yaratıyordu. Şimdi otobüs örneğinden gidelim. Siz otobüsçüsünüz, milyonlarca lira harcıyorsunuz, yeni otobüsler almışsınız falan, yanınıza da Hidayet gelmiş. Hidayet'in parayla ilgisi yok, şeyi ilgisi yok, yani rasyonel değil. Siz şoförün şeyi, yakıtı, osu busu, acayip bir maliyetle ve onunla rekabet ediyorsunuz. Burada kazanma şansınız yok. O zaman siz otobüsçülüğü bırakıp Hidayet'i terk ediyorsunuz. Bunun turizm versiyonu var. Ne bileyim, bunun hizmet sektörü versiyonu var. Çok versiyonu var bunun.
1: Bu da ekonomiye para, zarar vermiş oluyor.
0: Tabii, bir kara para ekonomide zaten vergi vesaire, dolayısıyla çarpık olan mekanizmayı iyice bozan bir şey bu. Yani bu, güneydeki şeylere bakın. Gerçekten denetleniyor mu? Mesela paramonta örneği vardı. Niye paramonta bu kadar meraklı bu insanlar? Paraları olmadığı halde çökmeye çalışıyorlar falan. Bu para aklamanın en güzel yollarından biri. Orada bulduğunuz TC kimlik kadar konaklama yaptırabilirsiniz. Yapmış gibi gösterebilirsiniz. Gecelik 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar. Yani 500 odalı, 1000 odalı otellerden söz ediyoruz. Günlük neredeyse hani yüz binlerce doları sisteme sokuyor bu yapılar. Ve onun yanında bununla herhangi bir 3-5 odalı otelin bir girişimcinin, hadi daha büyük diyelim 50-100 odalı bir otelin rekabeti mümkün değil. Bozuyor çünkü bütün dengeleri. Onun derdi kâr etmek değil. Onun derdi %20-30 maliyetle sisteme suç gelirini sokmak. Ve bu bir de şöyle, yani bu işi yapan düzeneğinde kurmuyor. Hazır mekanizmalar var. Bu işi yöneten, bu işin profesyoneli, asıl işi para aklamak olan, bunlardan biri Reza Zarrab'tı mesela. Hem İran ambargosunun delinmesini sağlamıştı, hem de para aklıyordu. Büyük bir havuzu vardı Zarrab'ın. O havuza parayı getireni bir şekilde aklayıp çıkarıyordu. İlk Zarrab zaten bir Kapıkule'deki eroin kaçakçılığı nedeni

0: ile takıldı radara. Daha sonra işte 17-25 krizinde patladı. Bunun gibi mesela kripto varlıklar. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme ancak 2024'te yapıldı ve Türkiye ancak o sayede gri listeden çıkabildi. Girmesinin sebebi de buydu. Çünkü uzun süre bu düzenlemeler yapılmadı. Bir başka şey var, önemli nokta var. Mehmet Şimşek vergi diye herkesin boğazına çöküyor. Bu Türkiye'den offshore'lara aktarılan paraların vergiye tabi olması lazım. Bunun için de offshore'ların bir listesinin yayınlanması gerekiyor. Sanıyorum 2017'den beri Tayyip Erdoğan bu listeyi yayınlamıyor, offshore listesini. Ve dolayısıyla vergi de alınamıyor. Yani ne kadar acayip bir şey. Bir yandan hani ülkenin kaynak ihtiyacı var. Mehmet Şimşek herkesin boğazını sıkıyor. Öbür taraftan devasa paralar bir takım vergi cennetlerinde dolaşıyor. Bakın bu şeylerde Paradise Papers, işte Panama hepsinde araştırmacı gazetecilik organizasyonlarının ortaya çıkarttığı bütün şeylerde vergi ve kara para, gri ekonomi, kayıt dışı dosyalarda Türkler, Türk iş adamları da var. Ama bu yan, dolayısıyla bu varlık parasının en ayırt edici yanı, bir de attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Gelen para çok sınırlı ve bu dediğim gibi toplamda bir etkisini ölçerseniz eğer belki vergi kayıplarına neden oluyor. Çünkü insanlar 3-5 yılda bir vergi barışı olacağını bildiği için vermiyorlar vergi.
1: Ben de tam onu soracaktım. Evet. Tamam, ben o zaman kayıt dışı kalmaya devam ederim. 3 sene sonra bir daha olur. Yine getiririm. Yani bunun bir çözüm olacağını.
2: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik son dakika.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor, dinliyoruz.
4: Bugün bir kez daha El Bereke grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Erbereke Forum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbni Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yolları'mızı, Anadolu Ajansı'mızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, şurası bir gerçek ki, İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan 2 liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız, çok daha önemlisi evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Ayrıca ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenleme ile ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek durak ofisimizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak katılım finans strateji belgesinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar, şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Halihazırda üçü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın %64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, %36'sı ise katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kesimin sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak %33,3 artışla 16,6 milyar lira oldu. Yani kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Bu tablo bize sukukun alternatif bir finans aracı olarak sermaye piyasalarındaki konumunu giderek sağlamlaştırdığını gösteriyor. Diğer taraftan katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de bir önceki seneye göre reel olarak %47 oranında arttı ve 2025 yılı sonu itibariyle 864 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü %74 artışla 798 milyar liraya, katılım esaslı borsa yatırım fonlarının toplam değeri ise %128 artışla 239 milyar liraya yükseldi.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların bir kısmını canlı olarak aksattık mikrofonlarımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ekonomisinde sermayenin yeri ve işlevine ilişkin önemli tartışmaların gerçekleşeceğini belirtti konuşmasında. Dijital dönüşüm, uluslararası yatırımlar ve yapay zeka gibi güncel konularında zirvenin gündeminde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak değerlendirmelerinde faydalı sonuçlar doğurmasını temenni etti. İslam dünyasının son yıllarda farklı alanlarda çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değindi. İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkese rağmen bölgede yaşanan şiddetin sürdüğüne dikkat çekti. Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki toplam borçluluğun 350 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekerek mevcut ekonomik sistemin yapısal sorunlar barındırdığını ifade etti ve ameliyat gerektiren rahatsızlıklar pansumanla tedavi edilemez ifadelerini kullandı. Borca ve faize dayalı küresel finans sistemine yönelik eleştirilerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 küresel finans krizinin ardından yapısal sorunların kalıcı çözümler yerine geçici tedbirlerle ertelendiğini söyledi. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan yeni bir ekonomik paradigma oluşturulmadan küresel krizlerin önüne geçilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca mevcut sıkıntılar çözülmedikçe dünyanın benzer ekonomik sorunları farklı aralıklarla yaşamaya devam edeceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya beşten büyüktür söyleminin yalnızca uluslararası siyasi düzene yönelik bir eleştiri olmadığını belirterek bu yaklaşımın küresel ekonomik ve ticari ilişkilerdeki adaletsizlikleri de kapsadığını ifade etti.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Macron, Avrupa'nın Rusya ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog mekanizmaları oluşturmaya açık olduğunu söyledi. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la eş Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesine ilişkin soruşturma İstanbul'a devredildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bugün gözler Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlardan biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de forumun geleneksel olarak en dikkat çeken etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda kapsamlı bir konuşma yapacak. Yaklaşık 20 bin katılımcının ve 130'dan fazla ülkeden temsilcinin yer aldığı forum, yalnızca ekonomik başlıkların değil, küresel siyasetin geleceğine ilişkin mesajların da verildiği bir kürsü niteliği taşıyor. Putin'in konuşmasında Rus ekonomisinin mevcut durumu, yatırım ortamı, enerji güvenliği, yapay zeka teknoloji alanındaki hedeflerle çok kutuplu dünya düzeyine ilişkin değerlendirmelerinin ön plana çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Ukrayna krizi, Batı ile ilişkiler ve küresel güvenlik meselelerine dair mesajlarında konuşmanın önemli başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor. Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu konuşmasının Türkçe simultane çevirisiyle birlikte Radyo Sputnik'ten de canlı yayınlayacağız. Hemen hatırlatalım, radyomuzdaki programlar bu forumdan dolayı bugünlük olmayacak. Öte yandan Putin forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng de ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak. Söz konusu Pekin ziyaretinde iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte varılan mutabakatların sahaya yansıma süreçleri de değerlendirilmiş olacak. Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. Macron, Avrupa'nın Rusya ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog mekanizmaları oluşturmaya açık olduğunu söyledi. Macron, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve gelecekteki barış planı üzerinde ortak yaklaşımlar geliştirebileceğini ifade etti. Avrupa'da restoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri 2026'da kaldırılıyor. Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan ketçap, mayonez, hardal, şeker gibi tek kullanımlık sos paketlerini aşamalı olarak kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işletmeler tek kullanımlık sos paketleri yerine yeniden doldurulabilen sosluklar, cam şişeler veya tekrar kullanılabilir kaplar kullanacak. İç gündemden devam edelim. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la eşi Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesine ilişkin soruşturma İstanbul'a devredildi. Gözaltında bulunan cinayet şüphelisi S.A. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler suç örgütünün Kapalı Çarşı'da döviz ve kuyumculuk üzerine faaliyet gösteren işlerinin sahipleriyle ortak hareket ettiğini ve ticari yapıları paravan olarak kullandığını belirledi. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.759 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 8 kuruş, euro 53 lira 68 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.656, çeyrek altın 10.848, tam altın 43.263, ata altını ise 44.309 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları yaban arılarının düşündüğümüzden çok daha zeki olabileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Yeni deneyde arıların bir ödüle ulaşabilmek için çevrelerindeki nesneleri araç olarak kullanabildiği ve karmaşık problemleri kendi başlarına çözebildiği görüldü. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmada yaban arılarının problem çözme becerileri test edildi. Deney sırasında arılar plastik köpükten yapılmış küçük bir topu hareket ettirerek yapay bir çiçeğe ulaşmayı başardı. Çiçeğin içinde bulunan şekerli ödüle ulaşmak için topu doğru konuma getiren arılar ardından topun üzerine tırmanarak hedeflerine ulaştı. Araştırmanın liderlerinden Oğlu Üniversitesi'nden Akşaya Bahambore, elde edilen sonuçların önemli olduğunu belirterek, yaban arılarının daha önce hiç karşılaşmadıkları bir görevi herhangi bir eğitim almadan çözebildiğini söyledi. Araştırmacılar, bu davranışın yalnızca öğrenilmiş bir alışkanlık değil, anlık problem çözme ve çevredeki nesneleri amaca uygun kullanma becerisi olduğunu vurguluyor. Deney için arıların uçamayacağı ancak yürüyebileceği özel bir alan oluşturuldu. Merkeze şekerli çözelti bulunan yapay bir çiçek yerleştirilirken yakınına da küçük bir köpük top bırakıldı. Arılar ilk aşamalarda topu iterek ödüle ulaşmayı öğrenirken son aşamada çok daha karmaşık bir görevle karşı karşıya kaldı. Araştırmacılar daha sonra çiçeği yukarı taşıyarak arıların doğrudan ulaşamayacağı bir konuma yerleştirdi. Arılar ise topu doğru noktaya yuvarlayıp üzerine çıkarak ödüle ulaşmayı başardı. Deneye katılan arıların yaklaşık %75'i bu görevi başarıyla tamamladı. Araştırma, küçük beyinlerine rağmen yaban arılarının çevrelerini analiz edebildiğini, yeni durumlara uyum sağlayabildiğini ve gerektiğinde basit araçlar kullanarak sorunları çözebildiğini ortaya koydu. Bu sonuçlar, böcek zekasına ilişkin mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Yeni araştırma, yaban arılarının yalnızca içgüdüleriyle hareket etmediğini ortaya koydu. Deneylerde arılar, daha önce karşılaşmadıkları problemleri çözmek için çevrelerindeki nesneleri araç olarak kullanarak dikkat çekici bir zeka örneği sergiledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. Genlerin ne kadar aktif çalıştığını analiz eden bu yöntem, yalnızca yaşlanma hızını değil, kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Araştırmacılar, uzun yıllardır kullanılan epigenetik yaşlanma saatlerinin her zaman aynı doğrulukta sonuç vermediğini belirtiyor. Bu nedenle geliştirilen yeni sistem, DNA üzerindeki kimyasal değişimler yerine RNA'yı inceleyerek genlerin ne kadar aktif olduğunu ölçüyor. Bilim insanları bu yöntemi transkriptomik saat olarak adlandırıyor. Çalışma kapsamında fare, sıçan, makak ve insanlardan elde edilen 11.000'den fazla biyolojik örnek analiz edildi. Sonuçlar, hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin aktif olduğu bireylerde yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini gösterdi. Buna karşılık iltihaplanma ve hücre ölümüyle bağlantılı genlerin yoğun çalıştığı bireylerde biyolojik yaşlanmanın hızlandığı tespit edildi. Araştırmacılar, yeni modelin yalnızca biyolojik yaş tahmini yapmakla kalmadığını, aynı zamanda ölüm riski ve kronik hastalıkların vücut üzerindeki etkilerini de başarılı şekilde değerlendirebildiğini açıkladı. Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin, ilaçların ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini ölçmek için önemli bir araç haline gelebilir. Her ne kadar yöntem henüz hastanelerde kullanılan klinik testlerin yerini almıyor olsa da, bilim insanları biyolojik yaşın ölçülmesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. Geliştirilen yeni yaşlanma saati, insanların takvim yaşından çok, vücutlarının gerçekte ne kadar yaşlandığını anlamaya yardımcı olmayı hedefliyor. Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. RNA üzerinden gen aktivitesini analiz eden yöntem, yaşlanma hızının yanı sıra kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini değerlendirmede önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: St. Petersburg Ekonomi Forumu özel yayını başlıyor.
4: Rusya'nın ekonomik ve siyasi gündemini dünyaya duyurduğu en önemli platformlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumun geleneksel olarak en dikkat çeken etkinliği olarak kabul edilen genel kurul oturumunda şu anda bir konuşma yapıyor, dinliyoruz.
5: Çok güçlü başkentlerden oluşan dünya ekonomisi şu an yerle bir oldu. Ve daha önce kabul edilen kurallar üzerinde ekonomi hayatı devam etti. Fakat yeni bir ekonomi düzeni, yeni bir ekonomi mimarisi şimdi şekilleniyor ve çok daha farklı çatışmalardan, ihtilaflardan ve detaylardan oluşuyor. Ve bugünkü ekonomiyi politikası düzenleyen ülkelerin listesi de değişti. Ve jeopolitik değişmelerin ortasında Rusya var, Çin var ki Çin şu an dünyanın en büyük ekonomilerden biridir ve ekonomiyi belirleyen, ticarette, altyapıda ve siyasette de gündemi belirleyen ülke oldu. Özbekistan, Orta ve Merkez Asya'nın büyümesini teşkil ediyor ve enerji yeni güzergahların kurulmasında lider rolünü oynuyor. Tanzanya aynı şekilde. Afrika kıtasından çok önemli bir sese sahip ve Tanzanya'nın başkanı da en büyük kadın liderlerinden biri şu an sahnemizde. Ve elbette madem moderatör Hindistanlı olduğuma göre şöyle diyebilirim. Biz Hint baharatlarını da ekledik. Biraz daha dengeleyici olsun diye oturumuz. Güzel bir konuşma, güzel bir panel geçeceğini düşünüyoruz. Karşımızdaki soru çok basit gibi gözüküyor ama çok derin. Biz sadece yeniden güç dengesinin yapılanmasını mı görüyoruz, yoksa adaletli bir dünya düzeninin doğuşunu mu göreceğiz yakınlarda. Baskı, korkutma, sömürü dönemi bitiyor mu acaba? Ve egemenliği sağlamak da kolay değil. Stratejik özellik her zaman büyük masraflar getirir. Dolayısıyla bugünkü tartışma sadece jeopolitik konularla sınırlı kalmayacak. Egemenlik konusu üzerinde odaklanacağız ki Sayın Putin, Devlet Başkanı Putin defalarca bu egemenlik konusunu söylediler. Ülkeler kendi egemen çıkarlarını savunabiliyorlar mı? Kamplaşma olmadan, yaptırımlarla karşı karşıya kalmadan kendileri egemen bir şekilde ülkelerini yönetebiliyorlar mı? Yoksa eski bir güç merkezi başka bir güç merkezleriyle mi yer değişecek? BRICS veya Güney-Güney işbirliği gerçek bir işbirliği aracına dönüşebilir mi? Yani ulaştırma, lojistik koridordan teknolojik ve enerjetik işbirliğini bahsediyoruz. Bütün bunlar küresel güneye gerçek bir oy hakkı kazandırabilir mi? Ülkeler dışarıdan onlara dikte edilen değil de kendileri karar verebileceği dönem gelecek mi? Ve bu soruyla bugünkü tartışmamızı başlatmak istiyorum. Her şeyden önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Putin'i davet etmek istiyorum.
3: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
5: İyi günler, değerli bayanlar ve baylar, değerli Şevket Mirziyoyev, bayan Samiha Suluhu Hasan, değerli Sayın Hancan, değerli katılımcılarımız, misafirlerimiz. Hepinizi bu salonda görmek büyük bir mutluluktur. Çok temsilli bir oturum var. Şimdi Sayın Mirziyoyev'le birkaç saatlik bir toplantımız oldu ve şimdi girerken dedi ki salonun ne kadar full olduğunu söyledi. Demek diyor ki gerçekten büyük bir ilgi var Petersburg Ekonomi Forumu'na ve hepinizi selamlamak istiyorum. Değerli katılımcılarımıza, misafirlere, Rusya, St. Petersburg bir kez daha önde gelen şirketlerin temsilcileri, adamlarını, siyaset adamlarını, yüzden fazla ülkeden kabul ediyor ve bugünkü moderatörümüz konuyu da belirledi. Konu da çok enteresan olacak. Ve Sayın Moderatörümüz dedi ki aslında çok güzel bir düzen kurulmuştu daha önceki yıllarda, fakat şimdi bu düzen tamamen yerle bir oldu ve yeni bir dünya düzeni kurulmak üzere. İşte bu forumda, şimdiki oturumumuzda bu konuları konuşmamız gerekiyor. Petersburg Forumu'nun cazibesi aslında serbest bir diyalog yapma. Çok farklı sektörlerden, devlet adamlarının, siyasetçilerin, iş adamlarının, özel sektörün bir arada buluşup da tartışma yapabileceği

Körfezi'nde ne gibi ciddi bir çatışmalar oluyor. Avrupa bürokrasisinin çok saldırgan bir konuşmalarını daha da fazla Avrupa'nın kendi pozisyonu ve dünya ekonomisindeki kendi rolünü yerle bir etmekte devam ediyorlar. Aynı zamanda dünya güvenliğini de sarsıyorlar. Avrupa elitleri bir kaosu provoke ediyorlar ve bu kaosa daha da çok ülkeyi çekmeye çalışıyorlar. Bu süreçler kendi kendine gelişmede ve dünyanın en büyük ki son belki 10 yılların en büyük yapısal bir dönüşüm sürecine girdiğinden kaynaklanıyor. Ve bunlar bağlantılı şimdiki durumlar gelişiyor. Ve küresel gelişim paradigmasının tamamen değiştiği bir döneme girdik. Eskiden neler vardı, nelere dikkat çekmek istiyorum. 10 yıllarca küresel gelişim modeli sınırlı finans merkezlerin ve teknolojik çözümlerin, sigorta ve lojistik merkezlerin etrafında dönüşüyordu. Rating ajansları, rezerv dövizleriyle gelişiyordu ve böyle bir yapı evrensel bir model olarak sunuluyordu ve herkese empoze ediliyordu. Herkese uygun, herkesi tatmin eden bir model gibi tatmin ediyordu. Sözde bağımsız ve egemen bir model olarak sunuluyordu. Halbuki siyasi bir baskı aracı olarak ve kötü niyetli rekabetin aracı olarak kullanılıyordu. Hesaplaşmalar, lojistik, teknolojiler ve hatta bilgiye ulaşma fırsatları bile anında kapatılabiliyordu. Aykırı fikirleri söyleyen ülkelere göre. Kendi ulusal çıkarlarını geliştirmeye çıkan ülkelere hemen havayı kesiyorlardı ve oksijeni kısıyorlardı. Ve o ülkelerden kaynakları çıkartmak için bir yöntem olarak kullanıyordu. Ve ülkelerin büyük bir kısmı şimdi artık bunu çok net anlaşıldı. Girişimciler, iş adamları, bankalar, çiftçiler, lojistikle ilgilenen uzmanlar bunu görüyorlar. Yani dünya ticareti çok ciddi bir riskle karşı karşıya. Dışarıdaki altyapı, daha önce zemin olarak kullandıkları altyapı onlara karşı bir araç olarak kullanılabilir ve ülkeler kendi teknolojik çözümler üretmeye başladılar. Kendi kurumlarını, kendi lojistik koridorlarını oluşturmaya başladılar ve Rusya bu değişimleri çok net bir şekilde anlıyor. Evet, ülkemizde karşı baskı hala devam ediyor fakat manevra yapma alanımız da çok genişledi. Yeni ortaklıklar, yeni finans çözümler icat ettik. Daha perspektifli piyasaları geliştirmeye başladık ticari amaçta. Ve Rusya bunu bir tehdit ve tehlike olarak değil, inanılmaz güzel bir fırsat olarak görüyor. Ve bu piyasalara çıkmak için hızlı ve pragmatik bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Şimdiki türbülans döneminin kökenleri dikey hiyerarşik modelden ki bazı ülkelerin çıkarları için, çok az sayıda ülkelerin çıkarı için çalışan dikey modelden çok daha karmaşık, çok daha dengeli ve çok daha kutuplu bir modele geçiyor. Ne değişiyor? Her şeyden önce büyüme yapısı değişiyor. Yeni büyüme merkezleri oluşuyor küresel güneyde ve siz de bunları görüyorsunuz. Bu bir deklarasyon değil, bu bir beyan değil, gerçekliktir. Çünkü bahsettiğim ülkelerde nüfus artıyor. Orta sınıf oluşuyor, sanayi gelişiyor, iç piyasa genişliyor. Demek oluyor ki yeni şehirler, yeni yollar, yeni limanlar, enerji merkezleri, dijital şebekeler oluşuyor. Kendi finansal ve eğitim, bilimsel, teknolojik merkezler oluşturuluyor bu ülkelerde. Ve şunu söyleyeyim, dünya çok daha adaletli hale gelecek. Eğer ekonomiyi çok daha fazla ekonomi büyüme çok daha fazla ülkeyi kapsarsa milyarlar insan daha önce küresel ekonominin dışında kalan milyarlar insan şimdi kendileri kendi gelişim stratejilerini ve güzergahlarını belirleyebiliyorlar. Kendi markalarını, kendi standartlarını, kendi yeterliliklerini piyasaya sürebiliyorlar. Eğer dünya gayri safi yurt dışına bakarsınız, %50'si her sene gelişinin %50'sinin neredeyse BRICS ülkeleri sayesinde sağlanıyor. Halbuki sözde büyük G7'nin katkısı sadece %18 civarında kalıyor. Şunu da hatırlatayım. Dünya ekonomisinin 2021-2025 yıllarında %4,1 artmışken her sene
BRICS

0: ülkelere %2'ni sağladı. Ve sadece 0,8'ini G7 tarafından sağlanmıştı bu büyümede. Ve şu an BRICS'in dünya gayri safi yurt dışı hasılasında satın alma paritesi açısından aşağı yukarı %40'ını oluşturuyor. Yani G'nin oranı da %29'un altına düştü, geriledi. Dolayısıyla bu BRICS göstergeleri 2024'ten itibaren G7'nin bütün rakamlarını geçmeye başladı ve tahminlere göre bu artışlar devam edecek BRICS lehine. Neden böyle bir durumla karşı kalıyoruz? Çünkü BRICS ülkelerindeki ekonomik büyüme tempoları çok daha yüksek G7'den ve daha da yükseğe çıkacak. Eğer G7 ülkelerinde bu 10 yılın sonuna kadar en fazla %1,5 olacaksa yıllık, BRICS ülkelerinde %4'ün üstünde olacak BRICS ülkelerindeki yıllık büyüme tempoları. Biz bunları kafamızdan uydurmuyoruz. Bu Dünya Bankası'nın ve IMF tarafından hesap ettikleri rakamlar, kendileri bunu mecburen itiraf ediyorlar. Tabii ki iş sektörü de daha dinamik, daha perspektifli piyasalara çıkmak istiyor. Kendi ürünlerini satmak için, üretmek için daha prensip şartları olan piyasalara yöneliyorlar. Dolayısıyla finans sistemlerinde üretim merkezleri de Avrupa'dan kayacak ki zaten kayıyor ve bu trend daha da güçlenecek. Uzun yıllardır sermayenin, bilgilerin, merkezlerin çok dar sayıda batı altyapısal merkezler üzerine geçiyordu. Mesela bir ülkeden, Avrasya'dan başka bir ülkeye mal geçerken, taşınırken, başka bir devlete taşınırken hesaplaşma, sigortalama, arbitraj tahkimleri, lojistikleri hepsi üçüncü ülkenin, batı ülkelerin üzerinden geçiyordu ve ekstra masraflar oluşuyordu ve siyasi bir bağımlılık, siyasi bir baskı da oluşturuyordu. Şu an bu sistem daha etkin hale geliyor. Aracı olmadan, gereksiz aracılar olmadan ulusal dövizle hesaplaşma imkanları açılıyor. Yeni lojistik koridorları açılıyor. Avrasya'da Kuzey, Güney ve Transarktik ulaşım koridoru var. Hazar Denizi üzerinden, Karadeniz üzerinden, Uzak Doğu üzerinden de yeni lojistik koridorlar açıldı. Ve bütün bu koridorlar şimdiki ve gelecek gelişiminin net emarelerini oluşturuyor. Ve dünya
1: Rusya
0: ticaret
1: lideri
0: sistemi
1: Vladimir
0: artık batı
1: Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: Yıl içerisinde BRICS ülkelerin rolü en azından payı en azından iki katına çıktı. Geçen sene BRICS ülkeleri için dünya ihracatın %25'ini oluşturuyordu ve bu rakam daha da artmaya devam edecek. Aynı zamanda BRICS içindeki iç mal dolaşımı da artıyor ve yıllık 1 trilyon dolar kadar rakama ulaştı. Bu süreçlerin içinde en büyük önemi konektör ülkeler oluşturuyor. Piyasaları, teknolojileri, finans akımları ve ticaret kültürünü oluşturuyor. Sadece transit değil, sadece bir üzerinden geçme gibi transit konuları bahsetmiyoruz. Burada önemli olan güven, lojistik ortamını ve hesaplaşma serbestliğini ve hukuki özgürlüğü oluşturmamız gerekiyor. Panel oturumumuzda Özbekistan Devlet Başkanı hazır bulunuyor. Kendisi selamlamanızı rica ediyorum. Teşekkür ederiz ziyaret ettiğiniz bu forumumuzu. Özbekistan lideri ekonomi büyümenin merkezlerinden biridir. Nüfusu da çok etkin, çok fazla sanayi planlar hayata dönüştürülüyor. Tarım ve enerji potansiyeli her sene artıyor. Aynı zamanda Özbekistan önemli bir bağlantı noktasıdır. Rusya ile Orta Doğu, Rusya ile Merkez Asya arasında. Kendi gelişimiyle birlikte aynı zamanda bağlantı ülke haline gelmesi aslında çok güzel bir örnek oldu. Yani Özbekistan'ın yepyeni bir rolünü gördük. Aynı zamanda bunu Tanzanya için de söyleyebiliriz. Devlet Başkanı şu an aramızda, kendisini selamlamanızı rica ediyorum. Tanzanya benzer bir rol Doğu Afrika'da, Özbekistan'dan Doğu Afrika'da benzer bir rolü oluyor. Ve önemli bir trendi daha söyleyelim. Küresel dünya ticari mimarisi Dünya Ticaret Örgütü'nden gittikçe uzaklaşmaya başlıyor. 21. yüzyılın başından iki taraflı, bölgesel ve mega bölgesel anlaşmaların sayısı 4 katına çıktı. Neden böyle bir durumdan karşılaştık? Dünya Ticaret Örgütü'nün erozyonunu aynı bu kuruluşu kuran ülkeler başlattı. Yani Batı devletleri. İstedikleri onlara karlı olduğu zamanlarda Dünya Ticaret Örgütü'nü herkese empoze ettiler ve diğer ülkeleri davet ettiler, cezbettiler. Batı bu Dünya Ticaret Örgütü'nde kaybetmeye başladığı an evrensel ticaret kurallarını ki kendileri daha önce empoze etmişlerdi. Onlar için artık cazibesini kaybettiler. Hatta onlar için bir yük oldular ve tek taraflı sınırlamalar getirilmeye başladı. Yaptırımlar üretilmeye başladı. Böylece batılı ülkeler Dünya Ticaret Örgütü'nün mekanizmasını söndürdüler, kapattılar ve güveni de sarstılar. Ama bu güven duygusu yoksa bu kurum da artık bu Dünya Ticaret Örgütü kurumu da çalışmayacak. Demek ki devletler başka bir çözüm bulacaklar ve bulmaya da başladılar. İki taraflı ve çok taraflı ticari anlaşmalar yapmaya başladılar. Dünya Ticaret Örgütü'nün dışında. Aynı zamanda Rusya'nın rezervlerinde yapılan hırsızlık resmen üzerine çökme, doların ve euronun çöküşünü daha da hızlandırır. Bu çok belli bir, bariz bir duruma. Bütün ülkeler artık bu olaydan sonra, Rusya'nın rezervlerine batı çöktükten sonra bunu anladılar. Yani Rusya yaptıkları gibi başka bir ülkelerin üzerinde de çökebilirler. Dolarda ve euroda eğer varsa paraları. Dolayısıyla diğer ülkeler de bunu düşünecekler artık. Ayrıca batı ödeme ve finans sistemleri de artık güven duygusu oluşturmuyor. Kötü niyet rekabet vesileleri farklı olabilir. Nedenleri olabilir. Ki mesela Ukrayna çatışması olabilir, başka bir sorun olabilir, başka bir Orta Doğu'daki çatışma sebep gösterilebilir. Sebepler çok olabilir. Afrika'daki çatışmaların sebep hatta şu veya bu topluluğa ne bileyim eşcinselliğe karşı olan bir yaklaşımınızdan dolayı da yaptırımlar uygulayabilirler. Ama temelinde aynı şey var. Kötü niyetli rekabet. Ki Batı'ya karşı olan güvenin sarsılması, devletlerin finansal durumunun da kötü olması, yüksek devlet borçlarının ve büyük bütçe açıkları da dikkati çekiyor. Avrupa Birliği'nin dış borcu %82 kadar artmıştır 2025 yılında. Yani şu an tarihte en kötü rakamlara ulaştı. Fransa'da %15, Belçika'da %108, Fransa'da %115, Rusya'da
1: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: Toplantımız sırasında bunu söylemiştim ki bazı ülkeler %15, %15.8 diyorlar Rusya'nın dış borcunun artma temposu ama Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerine hiç kıyas edilemez. Avrupa Birliği'nin bütçe açığı 1.8, Polonya'nın 3.7, Belçika 5.2, ABD'nin 5.9, Rusya'da bütçe açığı %2.6. Belki bu yıl sonuçlarına kadar doğru artabilir ama yine de Avrupa ülkelerine göre çok daha düşük olacak, sanayi gelişmiş ülkelere göre. Bu batılı dövizleri için yeni bir enflasyon patlamasına sebep olabilir. 2021-2022 yıllarında olduğu gibi Avrupa bölgelerinde ve Amerika'da bu dönemde %14 kadar fiyatlar artmıştı. Ve bu şartlarda diğer yatırımcılar Avrupa'daki yatırımlarını çekip daha çok küresel güney bölgelerine çekiyorlar veya dijital finans araçlarını kullanmaya başlıyorlar. Rusya ticari ilişkilerinde genelde ulusal dövizlerle hesaplaşma modelini kullanır. Bizim ihracat operasyonlarındaki rublenin oranı %65'e ulaştı. Neredeyse 1/3, 1/3. dünya modern, esnek ve sorumlu, güvenilir bir finans mimarisine ihtiyacı var. Yasaklar, yaptırımlar, baskılar ve korkutmalar olmadan. Ve bu yeni araçlar, hesaplaşmalar hızlandırılması, finansmanlara ulaşımı kolaylaştırılması lazım ve vergilerden kaçmak için, paraların aklanmasını engellemek için de yeni mekanizmalar geliştirildi. Tarihsel olarak şöyle bir durumdan karşıya kaldık. Batı, diğer ülkelerin de teknoloji gelişimin merkezi olarak görüyordu. Fakat BRICS ülkeleri 25 yıl içerisinde yüksek teknoloji ihracatlarını ciddi bir şekilde arttırdılar ve küresel teknoloji ihracatlarının %30'unu BRICS taraf ülkeleri sağlıyor. Kademeli olarak bütün bu rakamlar artıyor.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: Herkesten daha çok yapay zeka konusunda patentlere sahip olan bir ülke. Ki Rusya'nın da çok güzel perspektifleri var yapay zeka konusunda. Bu arada Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Yardımcısını da selamlayalım. Diğer hedef ortağımız, yani diğer önemli ortağımız Hindistan. IT sektöründe, bilişim teknoloji sektöründe çok önemli bir oyuncu. Yazılım sağlama konusunda çok ciddi pozisyonlar var. Rusya, dijital platformları geliştirme konusunda liderlerden biri. Ticaret platformları geliştirme, şehir servisleri, akıllı şehirler, sistemleri, sağlık sistemlerini dijitalleştirme konusunda lider ülkelerden biri. Ve Rusya bu ürünleri diğer ülkelere de satıyor. Aynı zamanda nükleer enerji gibi bir çok karmaşık bir sektörde lider konumumuzu sürdürüyoruz. Nükleer santral inşaatın %80'i Rusya'nın Rosatom nükleer kurumu tarafından, %80'den fazla, çok ciddi bir rakam. Ciddi mühendislik çözümler de var enerji dengesini sağlamada. Ve Asya'da, Afrika'da da bu ürünleri, bu araçları kullanmakta ilgi duyuyorlar. Ve en önemli küresel dönüşümün faktörlerinden biri teknolojik gelişim sağlıyor. Uzmanlar 3 hedef teknolojiyi belirliyorlar bugünün ve yarın için. Dünyayı değiştirebilecek ve vatandaşların, insanların hayatını geliştirebilecek, insanların çalışma ve eğitim alanlarını değiştirebilecek. Her şeyden önce yapay zeka. Yapay zeka çok fazla bilgiyi hızlı bir şekilde işletmeye ve kullanmaya imkan sağlıyor her sektörde. İkincisi, özel sistemler, üretimin kalitesini ve verimliliğini artıran özel sistemler. Üçüncü de platformlu dijital çözümler. Direkt satış sağlayabilecekleri, bilgi sağlama konusunda, ürün satış yapma konusunda dijital platformları bahsediyorlar. Bilim adamlarının ve uzmanların tahminlerine göre kendi teknolojik egemenlik, yapay zeka konusunda teknolojik olarak egemen sistemlere sahip olan ürünleri aslında çok kutuplu dünyanın egemen bir sistem oluşturmanın temeli oluşturacak. Teknolojiler olmadan gerçek özellik ve egemenlik mümkün değildir. Kendi teknolojik zeminin olması nüfusu büyük olan ülkeler için son derece önemli. Coğrafyası geniş olan ülkeler için çok önemli ve çok çeşitli kültürlere sahip olan ülkelerin gelişiminde de yapay zeka kullanmadan gelişmeleri çok zor olur. Eğer böyle bir özerk yapay zeka gelişim sistemlerini kullanmazlarsa başka ülkeler tarafından baskı altında kalabilirler. Gerçek medeniyetlerin karşısında tarihi bir seçim yapma eşiğinde ya kendi platformlu teknolojik çözümler oluşturacaklar ya da dijital bir taşraya dönüşecekler. Burada hiç yanılmamak lazım. Yabancıların icat ettikleri dijital servisler ve yapay zeka teknolojileri ilk başta çok cazip gelebilir ama birkaç yıl sonra bu bağımlılığın neticeleri ortaya çıkacaktır. Rusya da bundan karşı karşıya kaldı. Özel askeri operasyon başladıktan sonra Rusya bunu çok net bir şekilde gördü. Yani bir sürü dijital platform buradan çekildi, bir sürü yazılım buradan çekildi ve Rusya'yı zor duruma bıraktı. Kendimiz eğer bu ürünleri geliştirmeseydi ekonomimizin durumu çok zor olacaktı. Fakat dünyanın artık bu baskılama ve korkutma sisteminden uzaklaşması lazım. Mesela Rusya'nın Çin ile olan stratejik bir partnerlikten örnek vermek istiyorum. Bizim ekonomik işbirliğimiz hemen hemen tüm ekonomiye, yüksek teknolojiler başlayarak ulaştırma, lojistik, makine sanayi ve enerji alanları dahil bütün alanları kapsıyor. Değerli misafirler, dünya ekonomik bağlantılar sisteminde küresel liderlik şu veya bu ülkenin kendi egemenliğini sağlamaya bağlıdır. Bir abartı olmayacak ki egemenlik tırmanması şu an daha da hızlandı. Sadece dış baskıya kendini savunma konusu değildir. Aynı zamanda devletin kalitesi, devletin ekonomisi, devletin egemenliği daha güçlü ve aynı zamanda daha akıllı olmasından geçiyor. Daha net, daha etkin ve pragmatik bir şekilde kaynakları kullanmaz. Teknoloji gelişimine yatırım yapmanızdan geçiyor. Gerçek egemenlik etkinliği ve pragmatizmi gerektiriyor. Biz egemen bir devletiz, o yüzden pahalı, yavaş ve istediğimiz şekilde yapabiliriz diyemezsiniz. Her alanda maksimum düzeyde aktif, en büyük verimlilikle ve en az masrafla hareket etmeniz gerekiyor. Ülkenin de, iş sektörünün de, vatandaşların da gelir seviyesinin artmasını sağlamanız gerekiyor. Çok karmaşık şartlarda Rusya kendi egemenliği arttırmaya devam ediyor. Kendi çevresini kapatmıyor, daha da arttırıyor ortakların çevresini. Evet, tabii ki Batı şu an bize her yönden engellemeye çalışıyor. Ama biz de hiç boş durmuyoruz. Gelecek seneden itibaren yerel ekonominin, Rusya'nın ekonominin hızlı bir şekilde büyümesini sağlamaları için tedbirler alacaklar. Büyük yeni yatırım süreci başlatması gerekiyor hükümetimizin. Rusya'ya yatırımların artışı %38'e ulaşmıştır 2021 ile 2024 tarihler arasında. Tabii ki geçen sene biraz gerileme oldu. Fakat yeni bir yatırım sürecinin başlatılması ekonomik kurumların en önemli mekanizmalarından biri olacak Rusya hükümetinin gelecek perspektifinde. Ekonomik büyümenin çok dengeli olması gerekiyor. İç dengeye odaklanması gerekiyor ve enflasyonun azaltılması gerekiyor. Enflasyon ciddi şekilde geriledi ve gerilemeye de devam ediyor. Daha dün konuşmuştuk. Bu sene enflasyon oranı %5.2'ye gerileyecektir. Biz arkadaşlarımızdan ekonomi gündem konularını sürekli takip ediyoruz ve sanayi üretim temposu, iç piyasa üretim temposu arttı da diyebiliriz. Nisan 2026'da sanayi üretim bütün sıkıntılara, bütün yaptırımlara ve engellere rağmen ki bunları temelen sorular olacaktır. Nisan 2026'da sanayi üretim %1.9 artış gösterdi. İşletme sanayi %3.1 artış gösterdi. Perakende satış %6.5 artırdı. Nisan 2026'da gayri safi yurt içi hasılası 1.3 arttı. Ocak-Nisan ayları arasında da 0.02 artarak ve bu bağlamda ne için bu rakamları söylüyorum? Tabii ki farklı taraflardan eleştiriler geliyor. Rusya'nın ekonomisi biraz geriledi, yavaşladı falan. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinin son yıllar hep yaşadıkları seviyeye geldik biz. Ve bu büyüme başlayacaktır. Yani şu anki durum aslında makroekonomik politikasının bir temeli olacak ve ileriye olan yukarıya olan ilerleme mutlaka başlayacaktır. Bu trendlerin güçlenmesi lazım. Rusya'nın pozisyonu, Rusya'nın rolü ve egemenliği artması gerekiyor bu şartlarda. Rusya'nın hangi egemenliğe ihtiyacı var? Bunu da bahsetmek istiyorum. Birincisi, dediğim gibi, egemen ekonomi her zaman teknolojilerin ve önde çözümlerin ekonomiye empoze edilmesiyle başlıyor. Birçok süreçleri otomatik rejime dönüştürüyor ve demek ki üretim kapasitesini ve hızını artırıyor genel bakışta ki bu tez özellikle savunma ve güvenlik sektörleriyle bağlantılı. Platform oluşturma konusunda da Rusya'nın büyük başarılı var. Ekonominin her sektöründe elektronik ticaret, e-ticaret, yılda %30 kadar e-ticaret artışı görüyoruz farklı platformların gelişinde. Bu demek oluyor ki Rusya'nın platform çözümleri, e-ticaret platformlarının çözümü çok iyi bir neticeleri gösteriyor ve biz bu platformları artık yurt dışına da satmaya başladık. Ben bugün mesela bizim Özbekistan partner ülkemizde bahsettim. Özbekistan ürünlerin Rusya'da e-ticaret platformları Wildberries üzerinden 2023 yılında 418 milyon dolara ulaşmıştı Özbekistan malları 2023'te. 2025 yılında ise neredeyse 1,5 milyara ulaştı ve 2 milyar dolara kadar ulaşır diye bekliyoruz 2026'da. Bu ne demek oluyor? Demek ki ürün üreticileri çok çok farklı ürünler. Yani KOBİ'lerden başlayarak büyük sanayi ürünlerine kadar çok rahat bir şekilde Rusya piyasasına ulaşıyorlar ve satıyorlar ürünlerini. Ve sadece Rusya üzerinden değil, Rusya platformu üzerinden Avrasya Ekonomik Bölgesi'nin ülkelerine geçiyor. Ve İnsanlar demek ki çok etkin çalışıyor, insanlar iyi para kazanıyorlar ve onların KOBİ'leri gelişiyor bu sayede. Ve bununla birlikte bütün bunlar modern lojistik sistemleri sayesinde oluyor. Gümrük vergilerini ödemekten birlikte gelişiyor bu sistemler. Bunu takdirle karşılamak lazım. Yani e-ticaret platformları üzerindeki satış neredeyse 3 katına arttı. Ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin bütün ülkelerine rahat bir ulaşım sağlıyor Özbekistan kendi ürünlerinden.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: 500 milyon kadar potansiyel müşteri portföyü edinmiş bulunuyor KOBİ'lerimiz. Ve ekonomi büyümenin gerçek bir lokomotif haline geldi bu ekonomik sektörler. Finansal, lojistik, turizm sektörleri de ekonominin büyüme trendleri oldu. Ayrıca sağlık ve eğitim sistemi, medya sektörü de aynı zamanda. Elbette tempoları arttırmamız gerekiyor ve bundan tatmin olmamak lazım. Sektörleri daha da geliştirmemiz lazım yapay zeka teknolojileri kullanarak ve yapay zeka geliştirme ulusal stratejisi de kabul edildi. Hükümetin de farklı ekonomik sektörlerin dijital platformlar ve yapay zeka kullanımı konusunda kendi sektörel yasalarını da çıkartılmasına talimat veriyorum. Gelecek sene başına kadar platform ticaretinin, e-ticaretin ekosistemini oluşturma konusunu değerlendirmemiz gerekiyor ve böyle bir stratejinin belirlenmesine talimat veriyorum. Bugün ülkenin stratejisini ve egemenliğini insanlar belirliyor. İnsanların yeterlik seviyesi ve yenilikçi ürünleri oluşturma kapasiteleri aslında ekonominin lokomotifidir. Bu yetenekler mutlaka iyi bir şekilde karşılanmalı. İnsanların hem yaşam standartları yüksek olması gerekiyor. Sadece o şekilde biz rekabet gücü oluşturabiliriz. Güçlü uzmanlarımız gerekiyor. Güçlü finansal durumları olması gerekiyor. Ve Rusya en düşük işsizlik oranıyla şu an bulunuyor. Sanayi gelişmiş ülkeler arasında. %2.2 civarında şu an işsizlik oranı. Bu çok çok düşük bir rakam ve çok iyi bir netice. Diğer gelişmiş ülkelere kıyas edersek mesela Japonya bize yaklaşıyor. %2.5 var. Hindistan'da 4.2, ABD'de 4.2, Avrupa Birliği'nde 5.9 işsizlik oranı. 5 sene içerisinde Rusya'daki maaş oranları diğer rakamlarda %30 kadar artmıştır ve enflasyonun dışında, yani reel bir artış. Ki bu tempo çok yüksek diye düşünüyorum. Tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Sonraki emin maaş artışları mutlaka her şeyden önce verimliliğin artmasıyla bağlantılı olması gerekiyor ve üretimin etkin olması gerekiyor. Ve yerel teknik çözümlerin temeli üzerinde bu üretimin artması gerekiyor. Aynı zamanda ticari mobilite konusunu da bahsetmemiz gerekiyor. Bir uzman daha modern, daha iyi maaşlı bir iş bulabiliyorsa Rusya'nın farklı bölgelerinde, ya daha çok ihtiyaç varsa onun mesleğine ve daha yüksek maaş verebiliyorsa o bölge, çok rahat bir şekilde oraya geçebilmesi gerekiyor uzmanların. Yüksek katma değeri olan ürünlerin çıkartılması mümkünse o bölgelere, daha çok genç nüfusumuz, genç uzmanlarımız o bölgelere göç edebilir. Mesela üniversitenin son sınıflarında okuyan uzmanlarımız, mühendislerimiz iyi bir mesleki başlangıç yapmak istiyorlarsa, biz onlara staj yapma imkanını geliştirdik. Yani işveren onları Rusya'nın farklı uzak bölgelerine cezbederek, yüksek maaşlar vererek orada onlara iyi bir start verme konusunda sorumluluk alıyorlar. İş kodeksine, iş kanununa değişiklikler yakında kabul edilecek mecliste, bildiğim. Böyle bir ülkenin, Rusya gibi büyük bir ülkenin egemenliği sadece başkentin gücü veya birkaç büyük sanayi merkezin gücüyle belirlenmemesi, her bölgenin yatırımlar gelmesi gerekiyor. Her bölge kaliteli iş istihdam sağlaması gerekiyor. Şehir ortamını geliştirmesi lazım ve iş kalitesini arttırması gerekiyor. Forumumuzun farklı bölgelerinde çeşitli Rusya bölgelerinin idari birimlerin standları açıldı. O bölgelere yatırım yapmak için, o piyasalara bir proje gerçekleştirmek isteyen tanıtım platformları düzenlendi ve misafirlerimiz, Petersburg Ekonomi Forumu'na gelen misafirlerimiz o bölgenin durumunu analiz edebiliyorlar. Bu sene mesela Moskova, Tataristan ve Başkurtistan, Nijni Novgorod ve Moskova bölgeleri yatırım cazibesi konusunda lider oldular. İlk defa en hızlı gelişen bölge arasında Petersburg ve Sakalin bölgesi girdi. En yüksek ekonomi gelişim trendini ve yatırım trendini gösteren Omsk, Vladimir, Volgograd ve Hantimansis bölgesi, Krasnodar ve Primorsk bölgeleri gösterdi. Ve bu sonuçlardan tebrik ediyorum bölge yöneticilerini ve liderlerini. Finansal desteği bölgelere biz devam ettiririz. Altyapısal bütçe krediler vermeye devam ederiz. Son 4 sene içerisinde bu mekanizma üzerinden 1 trilyon ruble kadar yatırım yapıldı. 2030 yılına kadar da 750 milyar ruble daha tahsis edilecek ki biz bölgelerin bütçe krediler borçlarını da siliyoruz. 2 sene içerisinde 440 milyar rublelik bir borç silinmesi yaptık ve bu senede 100 milyar ruble kadar borçları daha da sileceğiz. Bu kullandıkları paraları, silinen borçları kendi altyapılarını geliştirmek için kullanabiliyor bölgeler ve onlara da ciddi bir destek oluyor. Yatırımsal ve inşaat sürecinde kültürel miras, kültürel değer taşıyan binaların yeniden yapılması, onarılması, restore edilmesi çok büyük bir önem taşıyor. İnsanların ziyareti için, insanların kültür alanlarına dönüştürülmesi için çok büyük bir önem kazanıyor. Özellikle turistik, yeni bir turistik merkezleri oluşturmak için bu altın halka, golden ring dediğimiz bölgenin içinde yeni turistik yerlerin oluşturulması için bu tarihi merkezlerin onarılması çok büyük bir önem taşıyor. Tataristan'da olsun, Moskova'nın etrafındaki bu altın çember olan şehirlerde olsun, bu bölgelerin yeniden yapılanması bölge gelişimleri için çok büyük bir potansiyel kazandıracak. Ve büyük şirketlerimiz, büyük işletmelerimiz bu bölgenin kalkınmaları için destek sağlamaları gerekiyor.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, Sankt Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: Kreşlerin, hastanelerin, polikliniklerin, eğitim merkezlerin geliştirme planını sunmanız gerekiyor en yakın zamanlarda. En büyük devlet şirketlerin ve kurumların Moskova'dan bölgelere taşınması konusunda karar alındı. Başkenti biraz serbest bırakmak için ve bölgenin gelişimi için bir motivasyon sağlamak için, o bölgelerdeki yeni imkanlar sunmak için, istihdam fırsatları sunmak için anlaştık ve Moskova Belediye Başkanı'na söylüyorum, sizin için bir zarar olmaz. Moskova bundan kaybetmez, tam tersi daha da iyi olur. PSB Bankası ile ve VTB Bankası ile birlikte bir mutabakata vardık. Final aşamada Rusya Demir Yolları ile ilgili o kurumu Moskova'dan taşıma ile ilgili karar alındı. Tabii bu taşınmaların ve bu kurumların merkezini değiştirme ile ilgili bir takım sıkıntılar olacak. Biraz karmaşık bir dönemden geçebiliriz. Fakat bu artık bir hayati önem taşıyan konuya dönüştü ve başkenti biraz boşaltmamız gerekiyor. İnsanlarımız için daha rahat bir yaşam alanları oluşturmamız, cazip, rahat, güzel örnekler oluşturmamız gerekiyor. Özel yatırımcıların tekliflerine ve fikirlerine destek olmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji yatırımları, turizmi ve yerel kimlikleri birleştirmemiz gerekiyor özel bir hukuk rejim içerisinde. Ayrıca kolektif bir yatırım yapma konusuna da şehir yapılanmasına, şehir geliştirmesine kolektif bir yatırım yapma desteğini de vermemiz gerekiyor. Vatandaşlar şehrin güzelliğini artırmak istediklerinde veya daha rahat bir hale dönüştürmek istediklerinde böyle bir konsept oluşturmamız gerekiyor ve hükümetimize de bu konuda bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Özel girişimlere de destek olmamız gerekiyor. Şirketler ve girişimciler bir niş oluşturuyorlar, istihdam sağlıyorlar. Yüksek iş aktivitesi için öngörülebilirlik ve istikrar çok önemli. İş sektörü vergi sistemini anlaması lazım, tarifeleri bilmesi gerekiyor, destek, sübvansiyon mekanizmaları çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve 10 yıllarca rahat bir şekilde çalışabilir ve net bir çalışma ortamı oluşturmamız gerekiyor. Yatırımlara federal ve bölgesel düzeyde artık destek paketi oluştururuz. İş kurumlarına iş yapma konusunda ulusal bir model geliştirdik. Şirketlerin registrasyonu ve vergi raporlarını gönderme sistemini kolaylaştırdık. Şirketlerin çalışma ortamını rahatladık. Altyapısal zeminleri sağlamlaştırdık ve ulusal ticaret ve iş geliştirme modeli iş sektörü için ve yatırımcılara cazip hale gelmesi gerekiyor. KOBİ'ler konusunda da bazı değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Girişimci KOBİ uzmanlarımız kendi işlerini kolay bir şekilde başlatabilmeleri için çok büyük adımlar atıldı. Vatandaşlarımıza çok rahat bir şekilde bu pencereyi açtık. Fakat iş büyüdüğü zaman ve KOBİ'den artık orta boyuta geldiği zaman ve büyük boyutlara geldiği zaman ekstra masraflar geliyor ve büyük vergiler geliyor ve her yatırımcı, her KOBİ bundan rahat bir şekilde geçemiyor. Dolayısıyla devlet ve hükümetimiz hazır dijital çözümler üzerinden KOBİ'lerin artık büyük işletmelerine dönüşme sürecini kolaylaştırmaları ve rahat bir şekilde getirmeleri gerekiyor. Kademeli olarak KOBİ'lerin gelişirken büyük işletmeler sektörüne dönüşmesini sağlayan bir yol haritası oluşturmanız gerekiyor. Bu çalışmada muhakkak ekonominin platform üzerinde çalışmasına da dikkat almanız gerekiyor. Şu konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum ki daha önce bu konu bu da tartışıldı. Bu seneden itibaren kolaylaştırılmış vergilendirme sistemini kullanan şirketlerin tavanı azaltıldı. Gelecek sene daha da azaltılacak. 15 milyona sonra 2028'den 10 milyona gerileyecek. Bu konuyu, bu vergisiz olan rakamları, vergisizlik tavanını görüşmüştük. Bunu iş sektörüyle tartıştık. Bunu erteleyeceğimize karar verdik. Çünkü iş sektöründen çok fazla şikayet gelmişti bu konu. Ve bu konunun biraz daha ertelememiz gerektiğini kanaate vardık. Bu konuda alkışların olacağını bekliyordum. Çünkü herkes bu konuda bize yakınıyordu. Ve bugün itibariyle dondurmamız gerekiyor şimdiki seviyede. Yani ne kadar yıllığına biz bunu donduracağız bilemiyorum ama ne kadar çok uzatabilirsek bu seviyeyi o kadar daha iyi. Ve hükümetimizin bu konuda gereken düzeltmeleri yapmalarını talep ediyorum gelecek seneye kadar. Ayrıca iş kurumlarıyla birlikte daha rahat imtiyazlı şartlar oluşturmanız gerekiyor özellikle üretim sektörü için. Çünkü bütün bunlar daha adaletli, daha rekabetçi bir ortam oluşturmada yardımcı olacaktır. Ekonomimizi aklama konusunda bu trendi başlattık ve bunu takip edeceğiz. Ve güçlü, egemen bir ülke daha önce dediğim gibi hiçbir zaman kapalı olamaz. Evet, hayat şunu gösterdi ki biz her şeyi, özellikle kritik önem taşıyan ürünleri kendimiz üretmemiz gerekiyor. Altyapımızı geliştirmemiz gerekiyor ki ülke güvenliği için, altyapı girişimciler için çok büyük bir önem taşıyor, hayati önem taşıyor hatta. Aynı zamanda diğer ülkelerle temasları da aktive etmemiz gerekiyor. İşbirliği artırmamız gerekiyor, sınır ötesi işbirlikleri geliştirmemiz gerekiyor ve imkanları otomotiv ve demir yolu taşımacılığı üzerinde imkanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yüksek hızlı demir yolların kurulması gerekiyor. Pilot proje, bildiğiniz gibi Moskova-Petersburg demir yolu kuruldu. Aynı zamanda deniz limanların ve Arktik üzerinden, Transarktik koridorların kapasitesini de artırmamız gerekiyor. Buzkıran nükleer filomuzu da oluşturacağız. Kuzey Arktik Koridoru'nu 12 ay kullanabilmek için. Hükümetin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarınızı devam ettirmenizi ve ulusal lojistik koridorların kurulma stratejisini daha da artırmanız gerekiyor. Öngörülebilir bir iş ortamı, kendi finansal zeminimiz çok güçlü bir rekabet aracıdır dünya piyasasında. Yatırımcılarla, ilgili ve dost olan ülkelerle ortak çalışmalar ekonomimizin büyümesi için ciddi bir temel oluşturacaktır. Rusya'ya yatırım yapmak, Rusya'daki ortak işletmeleri yatırım yapmak ve yabancı şirketlerin işbirliğini davet etmek her zaman ekonomimizi canlandırır. Petersburg Ekonomi Forumu gibi kendi katkısını sağlayacaktır bu çok önemli çalışmalara ve hepimize sonraki başarılara imza atmamıza yardımcı olacaktır ülkelerimizin ve halkımızın refahı için. Teşekkür ederim ilginiz için.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
0: Teşekkür ederiz Sayın Devlet Başkanı belirlediğimiz bir tempo için. Şimdi sözü bir sonraki konuşmacımıza vermek istiyorum. Sayın Merziyoyeva, Özbekistan Devlet Başkanı'na sözü verelim.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar verdi. Putin forum kapsamında 130'dan fazla ülkeden uzman ve katılımcının bir araya geldiğini belirtti. Organizasyonun uluslararası işbirliği açısından da önemine dikkat çekti. Konuşmasında Avrupa'yı da hedef alan Putin, Avrupalı elitlerin her geçen gün yeni ülkeleri içine çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırttığını savundu. Şu anda da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konuşmasını yapıyor, dinliyoruz.
0: Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan'ı selamlamak istiyorum. Ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Sayın Han Zhen'i de selamlıyorum. Bu forma katılmak benim için büyük bir şereftir. Petersburg Ekonomi Forumu 30 yıllık tarihinde artık dünyanın en etkin, en itibarlı platformlarının biri haline geldi. Fikirler üzerinde tartışmak için, dünya gündemi üzerinde fikirleri paylaşmak için çok önemli bir platform haline geldi ve tekrar Petersburg'da bulunmak benim için büyük bir zevktir. Rusya'nın kültürel başkenti diyebiliriz ve Petersburg ve Özbekistan'dan zaten özel tarihi bağlantıları da var. Çok zorlu İkinci Dünya yılları savaşında birçok Özbekistanlı Petersburg savunmasına katılmışlardı. Taşkent ise abluka içinde Petersburg o zamanlarda Lenin şehrinden tahliye edilen çocuklara ve ailelere yurt kapılarını açtı. Değerli forum katılımcıları, bugün burada Neva kıyılarında, Neva Nehri'nin kayalarında ortak tarihimizi hatırlayarak yeni küresel ekonomi mimarisini ve geleceğimizi konuşuyoruz. Birkaç dakika önce Sayın Putin bu yeni küresel ekonomi mimarisini konuştu. Hepimiz onu hissediyoruz ve görüyoruz. Dünya derin bir yeni yapılanmadan geçiyor ve ulaşım formatları değişiyor, güzergahlar değişiyor, yeni üretim zincirleri oluşuyor, modern teknolojik platformlar ortaya çıkıyor. Her yerde yapay zeka artık hayatımıza dahil ediliyor. Temelli bir enerji dönüşümü geçiyor. Dijital ve gıda güvenliğinin temelleri yeniden kuruluyor. Rekabet artık sadece piyasa savaşlarında ve doğal kaynakların savaşında değil, artık teknolojiler alanına da geçti. Lojistik ve altyapı üzerinden savaşlar başladı. Dünya ekonomi türbülansı döneminde devletlerin ve bölgelerin rolü gittikçe artıyor. Özellikle birleştirici rol oynayan ülkelerin gücü ve rolü artıyor. Birleştirici derken etrafında kooperasyon, işbirliği, rahat, güvenli bir işbirliği ortamları sağlayabilen ülkelerin rolü artıyor. Özbekistan bin yıllarca Büyük İpek Yolu'nun kalbindeydi. Semerkant, Buhara ve Taşkent üzerinden sadece ticari kervanlar geçmiyordu. Aynı zamanda kültürlerin ve fikirlerin ve bilgilerin paylaşımı yapılıyordu. Kültürel ve dini geleneklerin paylaşımı yapılıyordu. Açıklık ve samimiyet bizim için bir seçim değil, hayati bir zorunluluktu ve medeniyetimizin bir koduydu. Şimdi artık yeni bir anlam kazanmaya başladı Özbekistan. Özbekistan ve Orta Asya artık ekonomik büyümenin merkezi haline dönüşüyor. Burada teknolojik ve lojistik demografik merkezler geçiyor. Burada ana komünikasyonların kavuşması, güney ile kuzey arasında kavuşma sağlanıyor, batı ile doğu arasında ve bu hız kazanan trendi pekiştirmek için kaliteli bir yeni bağlantılar kurmamız gerekiyor. Geleneksel lojistik ve enerji koridorlar dışında ayrıca dijital bir bağlantılar da, ödeme ve finansal yeni bağlantılar da kurmamız gerekiyor. Güçlü, birleştirici bir model oluşturmamız gerekiyor. Açık, güçlü, finansal olarak bağımsız bir Orta Asya bütün ortaklarımızın çıkarına olur diye düşünüyorum. Değerli bayanlar ve baylar, Rusya, Özbekistan bölge komşusundan çok daha fazlası. Bizim zamanla kendi güvenini ispatlamış çok güvenilir bir ortağımızdır.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bizim ilişkilerim şu an yeni bir çağa girdi. İşbirliğimiz çok farklı boyutlarda ve çok kademeli oldu. Basit bir ticaretten son derece karmaşık sanayi şemalara geçtik. Teknolojik birlikteliklere geçtik. Birlikte üretim merkezleri kuruyoruz. Bizim istatistiklere göre Rusya ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 3 katına çıkmıştır. 14 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar ulaştı. Rusya ile ortak projelerin portföyü 50 milyar dolara ulaştı. Kademeli olarak ticari ekonomik ilişkiler artıyor bölgeler arasında. Sadece merkez arasında, bölgeler arasındaki işbirliğimiz de dahil oldu ve ana partnerlerimiz de bu işin içinde var. Moskova ve St. Petersburg, Moskova bölgesi ve Leningrad bölgesi, Tataristan ve Başkortistan bölgeleri, Krasnoyarsk ve Perm bölgeleri ve Rusya'nın diğer idari birimleri de bu ortaklığın içindeler. Onların hayata dönüştürdükleri ortak projelerin oranı 5 milyar dolarlık portföy oluşturuyor. Şu an 5 milyar dolarlık bir portföy daha hazırlanıyor ve bu işbirliği bütün kilit sektörleri kapsıyor, enerji dahil. Kimya, petrokimya sektörü, makine sanayi, tarım, lojistik, tekstil, gıda sektörü ve diğer sektörleri de bahsetmiyorum artık. Projelerin arasında özel bir ilgi Özbekistan 5 bölgesinde ortak sanayi işletmelerin açılması. Bu ilerideki işbirliği potansiyelin büyümesi için çok iyi bir fırsat oluştu. Taşkent ayrı bir ticari kümemiz oluştu. Enerji konusunda da yatırım projeleri sayesinde, özellikle Rus yatırımcıların projeleri, destekleri sayesinde enerji üretimini 1,5 kat arttırdık. 58'den 85 milyar saat elektrik üretimini arttırdık. 2030 yılına kadar 120 milyar saat elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Onların %53'ü de yenilenebilir enerji kaynaklarından ulaşacak. Bizim enerji kapasitemiz aynı zamanda ilk hibrit nükleer santralimiz sayesinde, Rusya'nın katılımıyla birlikte kuracağımız nükleer santrali kurulacak. Dün Sayın Putin'le birlikte temel atma törenine sanal ortamda katılmıştık Sayın Putin'le birlikte Petersburg'da.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bizim için bu uzun vadeli gelişim projesidir. İlk nükleer santrali, yeni bir mühendislik ekol kurulması, önde gelen teknolojinin öğrenilmesidir Özbekistan'da ve nükleerin barışçıl alanlarda, tıp olsun, tarım olsun, sanayi gelişimi olsun, bilim alanında olsun, nükleerin kullanılması için yeni boyutlar bizim için açıyor. Teknolojik ve sanayi işbirliği Rusya ile Özbekistan arasında asla sadece ikili işbirliğiyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Bizim niyetimiz çok daha fazla geniş coğrafyaya açılmak ve kaynakları, piyasaları ve yeterlilikleri birlikte kaynaştırabilecek bir küme oluşturmak istiyoruz. Ve Avrasya teknolojik sanayileşme kuşağını oluşturmak istiyoruz. Bu birbirine bağlantılı teknolojik kümelerden oluşacak sistemdir. Tek bir dijital platform üzerinden yönetilecek. Teknoloji üretiminden ve personeli yetiştirmeden üretimin kurulmasına ve dış piyasalara ürünlerin çıkışına kadar bir anahtar teslimi projeler olacak ve mevcut artık denilmiş platformlar üzerinde Inoprom Orta Asya platformu üzerinden böyle bir pilot projeyi deneyebiliriz. Biz bu 30 sene işbirliği içerisinde ortak bir çalışma deneyimiz çok güzel oldu. Taşkent'te her sene yapılan bu inovasyon fuarı yeni ortaklıkları kurmak için ve karşılıklı çıkar sağlayan projelere düşünmek için çok iyi bir platform oldu. Dijitalleşme de aynı zamanda ekonomi büyümenin çok önemli bir aracı. Dijitalleşme artık ekonominin yeni bir dili haline geldi. Eğer daha önce altyapı, yollar, boru hatlar veya elektrik hatları demekse, şu an daha her şeyden önce dijital platformlar ekonomi demek. Çünkü dijital platformlar kendi etrafında bir ekosistem geliştiriyorlar. İstihdam sağlıyor, lojistik geliştiriyor, ödeme servisleri, yeni ihracat imkanları sağlıyor. Özbekistan iş adamları dijital çözümleri ve aynı zamanda teknolojik partnerliği çok fazla ülkeyle geliştirdi şu ana kadar. Örneğin Rusya market Place'lere, Rusya e-ticaret platformları üzerinde, ki Sayın Putin de bunu bahsetti. Ben de bunu vurgulamak istiyorum. Biz Wildberries'le çalışmamızı çok çok kısa bir süre içinde başladık. 3 sene çıkalı oldu. Ama bu 3 sene içerisinde 3,5 kat artış gösterdi satış hacmimiz ve 1,5 milyar dolara kadar ulaştı. Bu çok iyi bir sonuç ve çok güzel bir perspektif ortak çalışmalarımız için. Bu işbirliğimizi daha da köklü hale getirmek için ortak dijital ekosistem oluşturalım diye teklifle geldim ki o dijital ticaret kurallarını birleştirebilir, şehir servislerini birleştirebilir, Özbek ve Rus markaların karşılıklı tanıtımını geliştirilmesini ve yurt dışına transferini sağlayabilir. Ürün yapay zeka üzerindeki ürünlerin geliştirmesini sağlayabilir, iş sektörüne yeni piyasalar verir, vatandaşlara da ilave gelir kaynakları sağlar. Fakat dijitalleşme rallimiz her zaman sonunu tanımak gerekiyor. Bu gelişimin her en önemli noktası bir insandır ve vatandaşımızdır. Mesela Özbekistan'da genç nüfusun oranı çok yüksek. Bu sadece bir statistik değil. Aynı zamanda gelişim enerjisi, yeni bir talep piyasası bizim geleceğimizdir ve bizim hedefimiz genç insanlara modern bilgiler vermekten yeterli kalmamak. Gençlerimizin bu bilgileri daha sonra ülke faydası için, kendi vatandaşların hayrı için kullanmasına fırsatlar oluşturmak. Ve eğitim konusunda Rusya'nın ortaklığımız da büyük bir önem taşıyor. Özbekistan'da 32 tane yabancı üniversitelerin merkezleri faaliyet gösteriyor. Bu rakamı bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü biz Sayın Putin'den her üniversite konusunda ciddi çalışma yaptık. Sayın Putin 32 üniversitenin şubelerinden 15'i Rus üniversitelerin şubeleri. En büyük üniversite şubesini oluşturuyor şu an Rusya, Özbekistan'da. Aynı zamanda mesleki eğitim de çok büyük bir önem kazandı. Özellikle personel yetiştirme konusunda odaklı programlar önem kazanıyor. Mesela ilk ortak mühendislik okullarının açılması Almalık'ta ve Taşkent'te. Bu sektördeki etkin işbirliğinin mekanizması da online eğitim servisleri olabilir. Bu servisler sayesinde gençlerimiz gereken bilgileri en uzak köylerden bile bu imkana kavuşabilecekler. Ticari mobilite, yani iş mobilite konusunda da ciddi değişiklikler getirdik. Bu bağlamda ortak bir online eğitim platformu oluşturma teklifini yapıyorum. İnsan sermayesini oluşturma konusunda bir online platform oluşturalım. Eğitimi, mesleki yeterlilikleri ve istihdam piyasasını bir arada bulundurması gerekiyor. Ve bu sistem içinde dil programları, IT, bilişim teknoloji kursları geliştirilebilir ve iş arayanların da işverenlerle bir kavuşma noktası olabilir ve yeni ekonominin bir güzergahı olur. Yeterli personelin temelini oluşturma da ciddi bir katkı olur. Üniversiteyle piyasa arasında bir köprü oluşturur. Özbekistan ve Rusya için uzun vadeli bir yatırım olur. İnsanlarımıza en büyük yatırımı yapmış oluruz. Eğer Sayın Putin bunu girişimime destek verirse ilgili kurumlarımıza böyle bir talimatı vereceğiz. böyle bir platformu geliştirme konusunda en hızlı şekilde hareket etsinler diye talimat verelim. Ayrıca turizm sektörünü vurgulamak istiyorum. Partnerlerimizin insani temelidir. Bu sektörü en çok güven ortamını oluşturur. İnsanlar Özbekistan'a geldiklerinde sadece tarihi eserleri, şehirleri değil, aynı zamanda misafirperverlik kültürümüzü, iş ortamlarını ve iş imkanlarını görüyorlar. 2025 yılında Özbekistan'a neredeyse 1 milyona kadar Rus vatandaşı geldi. Bu sene biz daha fazla Rus vatandaşını kabul etmeye karşı hazırlanıyoruz ve bunun için sadece turistik altyapıya değil, kreatif ekonomiyi de geliştiriyoruz. 2030 yılına kadar turizm sektörü yurt içi gayri safi hasılasının %5'ini oluşturacak ve ekonomi büyümenin lokomotifi haline getireceğiz. Kültürel ekonomik boyutları güçlendirmek için işbirliğimizin kreatif turistik koridor projesini teklif ediyoruz. Semerkant-Petersburg koridorunu.
1: Radyo Sputnik, bu girişim canlı yayın.
0: Neyi kastediyor? Ortak festivaller, sanat, prima, müze, gastronomi festivalleri ve müzikal etkinlikler.

konusunda yol belirledik. Bu dönem içerisinde uzun vadeli büyüme yolu belirlendi. Rahat bir iş ortamı sağlandı. İstikrarlı sanayi temel oluşturuldu ve yeni altyapı oluşturuldu. Ekonomimizin boyutları 2016'da ekonomimiz 50 milyar dolarlıktı. Şu an 2025 sonuçlarına göre 147 milyar dolara ulaştı. Bu sene tahminlere göre %8 kadar artış bekliyoruz. Ülke reform dönemi içerisinde 150 milyar dolar yabancı yatırım getirildi. 1000 tane farklı modern işletme açıldı. Servis ve ürün ihracatı ve ithalatı 3 kat arttı. Şu an küresel dengesizlik ve turbulans döneminde bile Özbekistan istikrarlı büyüme dinamiğini sergiliyor ve ekonomimiz daha kapsamlı, daha çeşitli. İç piyasa artıyor, modern teknolojiler talebi ve altyapı talebi artıyor, kaliteli yeterli personel talebi artıyor. Özbekistan'ın ana cazibe merkezlerinden biri de genç ve hızlı gelişen bir nüfusu. Yani işletmelerin, girişimciliğin, teknolojilerin gelişiminin çok önemli bir kaynağıdır. Fakat demografi kendi kendine başarıyı garanti etmez. Bu potansiyeli mutlaka dönüştürmek lazım ve güçlü bir entelektüel kaynağa dönüştürmemiz, yeterlilik seviyesini artırmamız, verimliliğini artırmamız gerekiyor ve rekabet gücü yüksek olan ürünler, katma değeri yüksek olan vergiler üretmemiz gerekiyor. Reformlarımızın başından beri biz piyasa etkinliği ve sosyal sorumluluğunu kaynaştırmaya çalışıyoruz ve bu modelin özellikleri Özbekistan için çok önemli. Büyüme sadece hızlı olmaması lazım, istikrarlı olması lazım ve kapsayıcı olması lazım ve herkesi kapsaması lazım. İnsanların, her insanımızın, her vatandaşımızın hayat standartları artması gerekiyor. Halkımızın gelir oranı 2,5 kat artmıştır bu 10 sene içerisinde. İnsanın onurunu, insanın potansiyelini en iyi şekilde motive etmemiz gerekiyor. Ve Özbekistan 2030 gelişim projesinde de insanlarımızın gelir oranını dünya ortalamasından daha yüksek seviyeye getirmek istiyoruz. Ve bütün sektörleri teknolojik ve inovatif büyüme modeline geçirmemiz gerekiyor. Ekonomi boyutlarını 1,5 kat daha artırmak istiyoruz. 240 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz 2030 yılına kadar. Özbekistan'da kademeli olarak küresel yatırımlar için tüm şartlar var. İyi bir, güvenilir bir iş ortamı sağlandı. Piyasa kurumları mükemmelleşiyor, gelişiyor, rekabet artıyor ve sanayi potansiyeli de artıyor. Hepinizi, salonda bulunan bütün yatırımcıları yeni sanayi zincirler, şebekeler oluşturma konusunda davet ediyoruz. Önceliğimiz ciddi bir yerelleştirme, modern mühendislik sistemlerinin geliştirilmesi ve ihracat sektörlerinin geliştirilmesi. Özellikle yeni ekonomilerin oluşturduğu sektör için işletme sektörü, tarım teknolojileri, biyokimya, robot teknolojileri, yapay zeka, devlet ve özel partnerlik modelinde de enerji konusunda büyük potansiyel gösteriyoruz. Havacılıkta, eğitimde, ilgili ortaklarımızı, ilgili partnerleri sadece her sene artan iç piyasamız değil, komşu bölgelerin piyasalarına ulaşma konusunu da sağlamamız mümkün. Dolayısıyla sizlere davet ediyoruz. Özbekistan küresel iş büyümesi için çok iyi bir ülke şartları sağlıyor ve objektif bir şekilde reyting ajansları Özbekistan puanlarını artırıyor. Bu sene ülke ekonomik özgürlük konusunda %14 puan daha da artmıştır. Uluslararası piyasalarda 16 milyar dolarlık kadar bondlarımızı yerleştirdik. Geçen sene Londra Ticari Borsası'nda ulusal yatırım fonunun hisseleri satışa çıkartıldı.
Özbekistan'ın en büyük devleti.

0: devlet şirketlerini temsil eden fondlarımız, hisselerimiz çıkartıldı. Ve istikrarlı yatırım platformunu geliştirmek için en iyi standartlar üzerinde gelişen bir Taşkent Uluslararası Finans Merkezi'ni oluşturmaya başladık. Özel hukuk ve vergi sistemi bu platformda yatırımcılar için iyi araçlar sağlayacak ve iş yapmak için çok güvenli bir ortam yaratacak. Hepinizi Uluslararası Taşkent Yatırım Fonu'na davet ediyorum. 16-18 Haziran'da bu forum sırasında yeni açılan fırsatları keşfetmek için güzel bir imkan olur. Değerli bayanlar ve baylar, bugünkü forumun sloganı pragmatik diyalog, istikrarlı geleceğe açan bir yoldur. Çok önemli. Gerçekten saygılı diyalog şu an istikrarlı gelişiminin olmazsa olmazıdır. Yeni fırsatlar güven olduğu ortamda ancak gelişir. İşbirliğine açıklık, birlikte yeni çözümler bulma çabaları. Özbekistan ve Rusya'nın bence bütün dünya için bir örnek olmalı. Böyle bir işbirliğimiz herkese örnek olsun istiyorum ve bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e teşekkür etmek istiyorum bu kapsamlı uluslararası platforma davet ettiği için ve Özbekistan'ı tanıtmak için, yeni Özbekistan'ı tanıtmak için fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz ve tüm katılımcılara verimli çalışma diliyorum ve güzel bir fikir edinmek için bir platform olmasını temenni ediyorum. Değerli baylar ve bayanlar, Özbekistan Devlet Başkanı'nın konuşmasıydı.
1: Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun genel kurul oturumunda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına Rusça başlayan Mirziyoyev, sıcak karşılamadan dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek forumun tüm katılımcılarını selamladı. Dünyanın derin bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ifade etti Mirziyoyev. Küresel rekabetin artık yalnızca kaynaklar üzerindeki mücadeleyle sınırlı kalmadığını, teknolojik alanda da yoğun şekilde hissedildiğini söyledi. Özbekistan'ın tarih boyunca büyük İpek yolunun merkezinde yer aldığını vurguladı Mirziyoyev. Açıklık bizim için bir tercih değil, bir medeniyet kodudur ifadesini kullandı. Bu da konuşmasının önemli detaylarından bir tanesiydi. Ulaşım ve lojistik ağlarının tarihsel olarak ülkesinde kesiştiğini belirten Mirziyoyev, bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çekti. Güçlü ve bütünleşmiş bir Asya'nın tüm ortak ülkelerin çıkarlarına hizmet edeceğini dile getiren Mirziyoyev, Rusya'nın Özbekistan için güvenilir ve kendini kanıtlamış bir müttefik olduğunu söyledi. Şu anda da Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan konuşuyor, kulak veriyoruz.
0: Tepesi imajını oluşturabilir. Sınırsız Serengeti kıyılarından size selam getiriyorum. En güzel doğa mucizelerini görebilirsiniz orada. Antilopaların migrasyonunu izleyebilirsiniz ve Zanzibar adasının inanılmaz güzel doğa güzelliklerinden selam gönderiyorum size. Bugün karşınızda konuşma yapmam büyük bir şereftir. Çok saygın bir etkinlikti ve saygın bir platformdur. Ve 29. kez düzenleniyor ve hiç şüphe yok ki Petersburg Ekonomi Forumu en önemli platformlardan biri haline geldi samimi bir diyalog oluşturmak için ve ekonomi kalkınmasını değerlendirmek için. Bizi davet eden ülke liderine, Sayın Putin'e ve tüm halkına, Rusya halkına bize gösterilen misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz andan itibaren çok sıcak bir karşılama gördük burada. Ekselansları, dediğiniz gibi Rusya'nın ve Tanzanya'nın çok uzun bir işbirliği tarihi var. 60 yıldan fazla oldu ilişkilerimizin kurulması ve bu yıl da diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü kutlayacak. Ve elbette bunu sıradan bir tarih olarak görmüyoruz. Bizim için her şeyden önce niyet deklarasyonudur. Karşılıklı işbirliğimizi büyütme deklarasyonumuzdur ve vatandaşlarımızın, halklarımızın, ülkelerimizin refah seviyesini artırması gerekiyor bu işbirliğin. Tanzanya, Afrika'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden biridir. Şu an ekonomi büyüğümüz %6 her sene ve yıl sonuna kadar %6.3'e ulaşacaktır. Amacımız ortalama elin üzerinde olan bir ekonomik yapısına kavuşmak istiyoruz ve kişi başı gelir seviyesini 7000 ABD dolarına ulaşmak istiyoruz yıllık bazda. Bu hedefe ulaşmak için biz 3 farklı alanda aynı anda gelişiyoruz. Her şeyden önce altyapısal projelerimizi hedef görüyoruz. Ulaşım ve lojistik programlarını, standart demir yolu döşeme konusunu, Dar es Salaam limanlarını, Ruanda, Burundi veya Kongo Cumhuriyeti'nin bütün şehirlerine ulaşım sağlamak için 2026 ile 2030 yıl arasındaki demir yollarımızın geliştirme projesine daha da ciddi bir katkı sanacak. Victoria Adası'ndaki Tanga Muston şehriyle Güney Demir Yolu Koridoru'nu geliştireceğiz diye planlarımız var. Bu Güney Demir Yolu Koridoru Tanzanya'yı Malawi ve Mozambik'le birbirine bağlayabilecek. Bu da bizim için son derece önemli bir proje. Ayrıca hidro enerji konusunda projemizi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu proje içerisinde biz ilave 2000 megawatt elektrik sağlayabileceğiz ulusal enerji sistemine katılacak. 7000 megawatt daha ekleyeceğiz. Uganda ile birlikte Afrika boru hattını uzatıyoruz. Afrika kıtasından petrol kaynakları Orta Doğu'yu sağlamak için. Ayrıca internet ulaşımını sağlamak için şu an büyük projeler başladı. Tanzanya'nın %90'ını artık internet şebekeleriyle kavuşması gerekiyor diye planlıyoruz yakın zamanlarda. Kendi ulusal data merkezi kuruyoruz. Bu da egemenliğimiz çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kenya, Uganda ve Ruanda ve Burundi ile birlikte, Mozambik ile ve Malawi ile birlikte geliştirdiğimiz projeler var. Tanzanya böylece kendisini bölgesel dijital bir hub olarak tanıtıyor kendisini diğer ülkelere. Ekselanslara size bir fikri paylaşmak istiyorum. 2050 yılına kadar dünyanın her dördüncü kişisi Afrika kıtasından olacak. Afrika kıtada büyümeye devam edecek olan ve istihdam sağlayabilecek tek kıta kalacak. Afrika kıtasında 20 en hızlı büyüyen ekonomilerden 9'u Afrika kıtasında olacak ve Afrika kıtasının orta sınıfı 1 milyar kişiyi aşacaktır ve Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesi tam kapsamlı çalışacak ve bizleri tek bir Afrika piyasasına dönüştürecek insan sayısı olarak. Bu bir tahmin değil, gerçek aritmetik bir hesaptır. Afrika büyümeye devam eder ve bunda hiçbir şüphe yok. Ama sorun şu, hangi şartlarda, hangi partnerlerle büyüyecek ve bu işi hangi ülkelerle birlikte kuracağız ve hangi büyüme modelini kullanacağız?
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Afrika şimdi kendi gelişim modelini oluşturdu bile ve bu büyüme modeli Afrika Birliği'nin 2030 yılına kadar büyüme stratejisi içinde yansıtıldı. Afrika kıtasal özel ticaret bölgesi oluşturma, serbest ticaret bölgesi oluşturma programı da oluşturuldu. Bugün biz ikili ilişkiler üzerinden konuşuyoruz Tanzanya ile Afrika arasında. Tanzanya ve Rusya arasında da çok enteresan projeler, kapsamlı projeler var. Tanzanya'nın yatırım ajansı Rusya'daki Roskongres fonuyla birlikte bir işbirliği tutanağı ve böylece biz kendi işbirliği çabalarımızı yeni bir boyuta getireceğiz. Tanzanya'da yeni işbirliği imkanları oluşturacak. Şu an somut adımlara attık ve yasal uygulamaya da yatırımsal iklimimizi iyileştirmek için yeni kanunlar hazırlanıyor ve temelli yatırımlar cezbetmek için yeni platform oluşturuyor. 2025 yılında tek kişi şeklinde platformu oluşturuyor. Bir taraftan yatırım yapmak iş adamları için tek kişi şeklinde online olarak 24 saat içinde kaydını yapabiliyorsunuz. Ülkeye gelmeye ihtiyaç duymadan bile. Böylece Tanzanya
2: Radyo Sputnik canlı yayın
0: en hızlı büyüyen yatırım ülkelerden biri haline geldi Afrika kıtasında. 12 milyar direkt yatırımı cezbetti 2025 yılında. Halbuki 2021 yılında sadece 3 milyar dolardaydı. 4 katına çıktık biz 4 sene içerisinde. Ve Rus işletmeleri de, Rus firmaları da böyle bir büyümenin içinde olduklarından gurur duyuyoruz. Ticaretimiz Rusya ile 450 milyar dolar civarında dalgalanan bir ticaretimiz vardı. Tanzanya çok daha fazla ticaret hacmine çıkartmak istiyor ve Rusya'nın da daha çok Tanzanya'ya ürün satmasını istiyor. Şimdi 5 ana projeden bahsetmek istiyorum. Tanzanya'nın gelişiminde katkı sağlayabilecek ve uluslararası yatırımcı aradığınız projelerden. Her şeyden önce Tanzanya bugün en önemli altyapısılardan projelerden biri başlıyor. Liman altyapısı ile ilgili özel ekonomik bölgede. Özel ekonomik bölge ticari başkentimiz Dar es Salaam'dan 40 kilometre mesafede olacak. Küçük bir tarihi bölgeyi küresel bir liman hub'ına dönüştürmek istiyoruz. Taşıma, üretim ve ticaret alanına. Bogomoy özel ekonomik bölgesinde bahsetmek istiyoruz. Bu bir bayrak taşıyıcı projemiz ve yabancı yatırımcıları oraya da tanışmak için davet etmek istiyorum. Ayrıca biz bir taşıma ve yükleme limanı olarak Wangaman, Zanzibar Adası'ndaki liman geliştirmesine çalışmalarını da başladık. Fizibilite raporları yapıldı bu liman için ve oraya da Rusya'dan yatırımcıları davet etmek istiyoruz. Madencilik sektörüne gelince ve minerallerin zenginleştirilmesi konusunda çok fazla altın, uranyum, nikel, grafit kaynaklarımız var ve ender metallerin kaynakları var bizde. Bütün bunlar ciddi bir ekonomik imtiyazlar sağlıyor ve bizim ulusal çıkarlarımız bu konuda şöyle, biz artık ham madde üreticisi olmak istemiyoruz. Hazır ürün üretmek istiyoruz ve hazır ürün olarak satmak istiyoruz. Dolayısıyla sizler yatırımcıları sanayi parklar oluşturmak için zenginleştirme süreçleri yapabilecek fabrikalar kurmak istiyoruz ve bu madencilik işini daha cazip hale getirmek istiyoruz. Turizm konusu da turizm merkez olarak bütün dünyada ünlü. Ve bizim otelcilik ve misafirperverlik sektörü küresel turizmde ciddi bir rol kazandı. Geçen sene Serengeti Ulusal Parkımız önde gelen Afrika'nın ulusal parkı olarak birinci oldu. World Travel Award 2025'te ödülünü almıştı. Bununla birlikte Tanzanya önde gelen Afrika'nın turistik cazibe merkezi haline geldi ve Zanzibar Adası korporatif etkinlikleri, kurumsal etkinlikleri düzenlemek için en güzel lokasyon olarak seçildi. Rusya'dan şirketleri davet etmek için Air Tanzania bir çalışma yaptı. Kilimanjaro'nun kanatları diyebiliriz. Direkt seferler başlatacak Dar es Salaam'ın Moskova ve Zanzibar arasında ve ilk sefer Moskova ve Zanzibar arasında çok yakında başlatılacak birinci seferin 2 Temmuz'da başlatılacak diye bekleniliyor. Hedefimiz daha çok Rus vatandaşı Tanzanya'ya ziyaret etsinler. Biz 5 bin kişi de reddetmek istiyoruz. Ve hatta 1 milyona kadar Rus turisti ağırlamak istiyoruz. Dördüncüsü, tarım sektörümüzü tamamen dönüştürmek için yeni bir temelini kurmak için ve gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalar başlattık. Gübre üretimini başlatmak istiyoruz ülkemizde ve iç tarım sektörünün istikrarını sağlamak için temeller atmak istiyoruz. Tabii ki Tanzanya Rus gübrelerin büyük bir ithalatçısıdır ve Rus gübreleri sadece bizim ülkemizde değil, bütün bölgeye sevk edileceği bir hap noktasına gelebiliriz, bir kavuşma noktasına gelebiliriz. Tanzanya ciddi bir uranyum kaynaklarına sahip de bu uranyum madenlerini nükleer enerjiyi geliştirmek için kullanmak istiyoruz. Sürekli artan enerji taleplerini karşılamak için. Amacımız 8 bin megawatt 2030 yılına kadar, 70 megawattı 2050 yılına kadar üretebilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Tanzanya'nın nükleer enerjiyi geliştirmek istediğini de bahsetmek istiyorum. Enerji kaynaklarını ve enerji çeşitliliğini geliştirmek için, istikrarlı büyümeyi sağlamak için. Bu amaçtan iddialı bir ulusal yol haritası oluşturduk enerji geliştirmesinde ve nükleer enerji geliştirilmesinde. Küçük seyir nükleer santraller geliştirme konusunda uzun vadeli enerji yol haritamız oluşturuldu ve Rosatom, Rusya'nın nükleer şirketi, görüşme ortaklarımızdan biridir. Ve neticede ekselansları şunu vurgulamak istiyorum. Dünya hızla değişiyor. Bu da
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Aynı hıza ayak uydurması gerektiriyor. Rüzgarın önünden koşmamız gerekiyor. İşbirliği için zamanı geldi. Netlik ve güven için zaman geldi. Ve şunu vurgulamak istiyorum. Ülkelerimizin gelişimi için sorumluluğu üzerimize almamız gerek. Artık diğer güçlerden bağımsız olarak kendi çıkarlarımızı savunmamız gerekiyor. Ve Tanzanya iş sektörü için tamamen açık bir ülkedir. İnovasyonlar için, yeni fikirler için açık bir ülke. Uluslararası partnerlerle işbirliği yapmak için açık bir ülkedir. Ve bu etkinlik, bugünkü Petersburg Ekonomi Forumu son derece faydalı bir platformdur bu işbirliği için. Eminim bu forumun sonucunda ekonomimizi geliştirmede ve Tanzanya-Rusya ortaklığı büyümesinde ciddi bir gelişme sağlayacaktır. Ekselansları Sayın Putin, bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Düzenlediğiniz karşılama için, güzel davetiniz için teşekkür ediyoruz. Son derece önemli bir etkinlik bizler için. Ve İşbirliğimizin devamını bekliyorum. Bizim ilişkilerimiz daha sık olsun istiyorum. Ekonomik işbirliğimiz Tanzanya ile Rus arasında daha da artsın istiyorum. Bütün uluslararası ortaklarla işbirliği için açığız. Çok teşekkür ediyorum.

0: Sayın dinleyenler, canlı olarak aktardığımız St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu devam ediyor. Forum kapsamında düzenlenen genel kurul oturumunda bu kez Afrika gündemi öne çıktı. Oturumda söz alan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan konuşmasına katılımcıları selamlayarak ve ev sahibi Rusya'ya teşekkür ederek başladı. Suluhu Hassan, Rusya ile Tanzanya arasında uzun bir işbirliği geçmişi bulunduğunu belirterek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin yakında 65. yılını kutlayacağını hatırlattı. Konuşmasında Tanzanya'nın bölgesel ekonomik rolüne de değinen Hassan, ülkesinin Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu ve hükümetin özellikle altyapı ve ulaşım projelerine öncelik verdiğini söyledi. Tanzanya'nın kendisini komşu ülkeler için bölgesel bir dijital merkez olarak konumlandırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Hassan, geniş bant internet erişiminin artırılması için de yoğun çaba yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca petrol sektöründe Uganda ile işbirliğinin güçlendirildiğini de kaydetti. Küresel kalkınma perspektifine de değinen Hassan, Afrika'nın büyümesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve asıl belirleyici olan unsurun bu büyümenin hangi ortaklarla ve hangi kalkınma modeliyle gerçekleşeceği olduğunu ifade etti. Bu değerlendirmeler forumda Afrika'nın küresel ekonomi içindeki yükselen rolüne ilişkin tartışmaları da öne çıkardı. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu'nun Hasan'ın yaptığı açıklamalarda. Onun öncesinde de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konuşmuştu. Yine konuşmasına Rusça başladı Mirziyoyev ve sıcak karşılamadan dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek forumun tüm katılımcılarını selamladı. Yaptığı konuşmada da St. Petersburg'la Özbekistan arasında tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti ve çok sayıda Özbekistan vatandaşının İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ın savunmasında görev aldığını hatırlattı. Ve dünyanın derin bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ifade etti Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev. Küresel rekabetin artık yalnızca kaynaklar üzerindeki mücadeleyle sınırlı kalmadığını, teknolojik alanda da yoğun şekilde hissedildiğini söyledi. Özbekistan'ın tarih boyunca Büyük İpek Yolu'nun merkezinde yer aldığını vurguladı Mirziyoyev ve açıklık bizim için bir tercih değil, bir medeniyet kodudur ifadelerini kullandı. Ulaşım ve lojistik ağlarının tarihsel olarak ülkesinde kesiştiğini belirten Mirziyoyev, bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çekti. Güçlü ve bütünleşmiş bir Asya'nın tüm ortak ülkelerinin çıkarlarına hizmet edeceğini getiren Mirziyoyev, Rusya'nın Özbekistan için güvenilir ve kendini kanıtlamış bir müttefik olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin basit ticari bağların ötesine geçerek karmaşık sanayi zincirlerine dönüştüğünü belirten Mirziyoyev, ikili ticaret hacminin son yıllarda 3 kattan fazla arttığını kaydetti. Rusya ile işbirliğinin enerji, kimya, makine mühendisliği, tarım ve gıda sanayisi başta olmak üzere çok sayıda sektörü kapsadığını ifade eden Özbekistan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın desteği sayesinde Özbekistan'ın elektrik üretim kapasitesinin de %50 oranında arttığını ifade etti. Mirziyoyev, ekonomik ve siyasi ilişkilerin yalnızca ikili düzeyde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, işbirliğinin daha geniş bir çerçevede ele alınması çağrısında da bulundu. Çok sayıda ortağın yer aldığı endüstriyel, dijital ve platform tabanlı işbirliğini kapsayan bütünleşik bir ekonomik alanın önemine dikkat çeken Mirziyoyev, küresel ve bölgesel entegrasyonun derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ve şimdi tekrar mikrofonlarımızı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na çeviriyoruz. Canlı simultane aracılığıyla konuşmaları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Yönetim modelini oluşturma konusunda işbirliği yapmak istiyor. Tolerans, eşitlik, adalet ve karşılıklı işbirliği geliştirmek konusunda birlikte hareket etmek istiyoruz ve kendi vizyonumuzu paylaşmak istiyoruz bu konuda. Birincisi, eşitlik prensibi üzerinde küresel bir danışmanlık modeli, ortak bir enerji kaynaklarının kurulması, uluslararası ekonomisi şu an ortak değerlerin yeniden canlandırılması ve adaletli, çok her tarafın eşit olmasını destekleyen yeni modelin oluşturulmasında büyük bir talep duyuyor. Bütün ülkelerin eşit şekilde katılabilmen lazım karar almada ve küresel yönetimde mutlaka her ülke kendi çıkarını elde etmesi gerekiyor. Uluslararası ticaretin her zaman demokratikleşmesinden yanayız ve gelişen ülkenin sesini daha güçlü bir şekilde duyurmaları gerekiyor. İdeolojik temel üzerinden ülkeleri hiçbir zaman ayırmak istemiyoruz. Ülkelerin küresel yönetim sisteminde adaletli haklara sahip olması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in statüsünü de savunmak istiyoruz. Çin daimi olarak tarafların Birleşmiş Milletler merkezli bir sistemi savunuyor. Birleşmiş Milletler'in antlaşmasının temelleri olan adaletli bir sistemi yeniden canlandırmak istiyoruz ve bütün kıtalarda eşit hakları savunmak istiyoruz. Uluslararası hukuk normlarına saygı duyulması ve çifte standartların engellenmesi konusunda bir yeni küresel ekonomi yönetimi sistemini kurmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler'in yaşam gücünü yeniden can vermemiz gerekiyor. Yeni bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Farklı ülkelerin Birleşmiş Milletler içindeki oylarını da güçlendirmeleri gerekiyor. Dünyanın farklı çatışmalarına karşı engel olabilmeleri için ve ülkelerin halklarına daha rahat bir yaşam sistemi oluşturmamız gerekiyor. Daha adaletli bir dünya sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bütün kıtalardaki insanların yaşam standartlarını artırmamız lazım. İstikrarlı bir gelişim konusunda 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler'in stratejisine uygun bir şekilde tüm insanların yaşam standartlarını artırmamıza yardımcı olmamız gerekiyor. Kendi yüksek kaliteli eğitim ve gelişim modeline örnek vererek bütün dünyaya bu modeli empoze etmek istiyoruz.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Pasifik bölgesinde yeni bir büyümesine ve bütün dünyanın büyümesine ve daha adaletli gelişmesinde bir ivme kazandıracaktır. Dördüncüsü, faaliyetin koordinasyonunu pekiştirmek ve daha gözle görülebilir neticeler oluşturmamız gerekiyor. Şangay'da ve BRICS'te Çin'in çok önemli bir rolü var ve Şangay ve BRICS üzerindeki tüm projelere destek veriyoruz. Yapay zeka konusunda, iklim değişikliği konusunda Çin yine de ortak aktörlerden biridir. 30 devletten oluşan bir grup içerisinde biz hem yapay zeka konusunda hem iklim değişikliğine mücadele konusunda stratejik girişimler oluşturuyoruz. Güçlü bir merkezler oluşturmamız gerekiyor dünyanın daha adaletli bir şekilde gelişmesini sağlamak için. Değerli bayanlar ve bazılar, değerli dostlar, Çin'de şu an 15. 5 yıllık bir ekonomi gelişme projesi yürürlüğe girdi. Ve bu 5 yıllık plan sadece 5 yıllık bir Çin gelişmesi değil, aynı zamanda Çin'in bütün dünya ülkeleriyle işbirliğinin yeni bir modelini oluşturuyor. Çin bütün dostlarıyla birlikte kapsamlı bir şekilde küresel ekonomi, adaletli ekonomi yönetme sistemi geliştirmeden yana birbirimize el vererek insanlığın parlak geleceği için bir kapı açmak istiyoruz sizlerle birlikte. Teşekkür ederim ilginiz için.
3: Thank you so much. That's the Vice President of the Chinese, the Republic, People's Republic of China.
1: Çok teşekkür ederim. Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Han Zhen.
0: Sayın dinleyenler, az önce de Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Han Jin'in açıklamalarını getirdik. Mikrofonlarımıza canlı olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu devam ediyor ve biz de simultane tercüme ile aktarmayı sürdürüyoruz.
1: artık çok yıldan sonra ABD temsilcisi var. Buyurun Rodney, sizleri görüyorum. İlk sırada sizler varsınız.
4: This is also a year where Saudi Arabia is the guest of honor and so.
1: Bu sene Suudi Arabistan misafir ülke olarak ağırlanıyor. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Suudi Arabistan'da yüksek dereceli temsilcilerini görüyoruz. Sizleri selamlıyoruz.
4: So, Honorable President Putin, my question to you is, with 130 countries being represented,
1: Sayın Putin, 130 ülke katılımcılarını gönderdi bu foruma. Bütün dünyanın ekonomik izolasyondan bahsettiği, Rusya'nın ekonomik izolasyondan bahsettiği dönemde 130 ülkeden gelen heyetler bir izolasyon olarak gözüküyor mu? Rusya mı izole edildi, yoksa başka bir dünyanın başka bir bölgesi mi izole edildi sizlerden diyebilir miyiz? Bu çok güzel bir masal aslında. Emin olun ki izolasyon hiçbir zaman yoktu. Uydurdukları bir masaldı. Hiç de bir izolasyonla karşılaşmadık biz. Ya bu izolasyon girişimlerinin kurucusu ABD'nin önceki yönetimiydi. Daha sonra Avrupa'daki uşakları da buna uydular, ayak uydurmaya çalıştılar ve hatta ABD yönetiminden daha fazla uşakları bu iç süreçte rol aldılar. ABD'deki bazı ortaklarla işbirliklerini devam ederek, bu örneği ben daha önce de vermiştim. Burada enerji şirketlerimizin birinin temsilcisi var burada ve önceki ABD yönetimi bir projelerimizin sürekli sıvılaştırdığımız gaz projesiyle mücadele etti. Ama proje çalışmaya başlar başlar ilk sevkiyat Amerikan piyasasına gönderildi. Ben inanamadım yani. Çünkü karlı geldi Amerikalılar için ve hala uranyum mesela Amerika'ya satıyoruz. Her şeye rağmen. En çok Amerikan şirketi uranyum satıyor, ikinci sırada Avrupa ve Amerikan ortak bir şirketi uranyum satıyor. Üçüncüsü de hacim olarak Amerika'ya uranyum satan Rusya var ve hiç kimse de bir şey yapmıyor bundan, bir itiraz getirmiyor. Ya karlı olan yerde Amerikalılar çok pragmatik davranıyor. Karlı olanı her zaman alırlar yani. Avrupa için de güzel bir örnek teşkil ediyor. Karlı oldukları kalemlerde ABD her zaman bizimle işbirliğimizi devam etti her şeye rağmen. Uzak Doğu'da da mesela Amerika ile ortak projelerimiz devam ediyor. Formalite olarak projelerden çekildik dediler ama şu an her gün artış gösteriyoruz. Ve birçok farklı kalemlerde de işbirliğimiz artıyor. Ki dostlarımızdan bahsetmiyorum bile. Yani dostlarımız derken güvenilir, herkesin güvenilir partnerlerden bahsetmiyorum. Afrika kıtasını bahsediyorum. Asya bölgesindeki dostlarımızı bahsediyorum. Elbette Hindistan. Hindistan hiçbir zaman dışarıdaki baskılara tabi olmuyor. Çin Halk Cumhuriyeti kendi egemenlikleri ve karar alma egemenliği üzerinden hiç kimsenin emirlerine boyun eğmiyor.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtlıyor.
1: Fikirlerimiz tarihsel olarak komşularımızın işbirliğimizi de bahsetmiyorum bile. Her şey gelişiyor. Hiç kimse bizi izole etmiyor. Böyle bir çabası da yok. Hayat devam ediyor. Yani ciddi bir zarar da görmedik Batı'nın uyguladığı yaptırımlarda. Bahsettiğiniz şu an resmi olarak ABD'nin temsilcisi bile katıldı bu sene. Burada Avrupa ülkelerinin temsilcileri de var salonda. Bunu sadece takdirle karşıladık. Hiçbir zaman set kurmadık ve hiç kimse çekilmedik ve kapılarımızı kapatmadık. Madem bu devletlerin temsilcileri artık foruma tekrar gelmeye başladılar, biz buna çok mutluyuz yani. Sonuçta pragmatizm kazanması lazım. Söz veriyorum. Ekonomik sorulardan bahsetmeye çalıştım ama bir gazete olarak şunu sormak istiyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açık mektup yayınladı ve o mektupta direkt müzakereler dışında aynı zamanda direkt olarak tehdit de size savurdu ve sizin savaşınız dedi, bizim uzun menzilli sihalarımız Petersburg'a da darbelerini yaptılar ve 500 kilometre bir mesafeyi katlattılar ve bu savaşın sebebi sizsiniz diye size hitap etti. Ve Balday Rezidansınız güvenliği olsun veya işte Kızıl Meydan'daki askeri geçit güvenliğini bahsederken kendi hayatınız için, kendi güvenliğiniz için daha çok uğraşmanız gerekir ve Rusya'nın güvenliği değil artık kendi güvenliğinizden endişe duymanız gerekiyor diye laflar kullandı. Ne düşünüyorsunuz bu kadar? Rezidans veya işte ne bileyim askeri geçit güvenliği konusunda? Bize daha önce söylemişlerdi, benim rezidansıma sözde saldırı düzenlemişlerdi. Daha önce sizin orada olmanızı bildiğimiz için saldırı yaptık diye bilgi geçmişti. Dün basın sözcüm Sayın Peskov bana gösterdi bu mektubu. Dün Özbekistan Devlet Başkanı ile yemekteyken o mektuptan bahsettiler. Onu okuyamadım. Sabah Peskov tekrar bu kağıdı gösterdi buna ve ben onu gözden geçirdim hızlıca.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumunda soruları yanıtlıyor.
1: Mektubun yazarı benim yaşımdan bahsetti. Ne diyebilirim yaşımla ilgili? Evet, yaşı herkes düşünmesi lazım. Fakat benim yaşımda başka siyasi liderleri de halen ülke görevlerinde başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Benden çok daha yaşlı liderler var. Yaş hiç önemli değil bence. Yaş tabii ki önemli ama yaş en önemli unsur değil. Çalışabilirlik, çalışkanlık ve kararları alabilme yetenekler önemli. Benden çok daha yaşlı liderler çok enerjik bir şekilde kendi ülkelerini yönetiyorlar. Bu artık nasıl kendi işimizi yürüttüğümüzü bu siyasi bir takdir meselesidir. Mektup yazarı iktidarın seçim konumlarında ne kadar süre kalabilirler, seçilmiş konumlarda ne kadar kalabilirler konusuna değinmişler. Ama seçimlerden korkmamam lazım ve her zaman ülkenin temel yasası üzerinde, anayasası üzerinde hareket etmeniz gerekiyor. Eğer sen anayasana aykırı geliyorsan bu iktidara gasp etmen ve bir suç işliyor oluyorsun. Yani seçimlerden korkmadan seçime gitmesini tavsiye ederim mektup yazarına. Çünkü Ukrayna'da defalarca seçimin yapılması gerektiği konuşuldu. Yakınlarda seçimler yapılacak diye çok konuşmalar yapıldı da şu an tamamen kapandı bu konu ve iktidar gasp edildi Zelenski tarafından. Ayrıca mektup yazarı Anchorage'de varılan mutabakatlara uymamak lazım. Gerçek garantörleri bulmanız gerekiyor diye hitap ediyor mektup yazarı bana. Ukrayna'nın güvenliğini, garantörlerini Avrupa'da bulmanız gerekiyor diye hitap ediyor. Yani, güvenilir garantörler her zaman iyi de neden bu durumda Amerika olamıyor? Neden Trump bu anlaşmanın garantörü olamıyor? Pek anlayamıyorum. Amerika'dan silahları temin etmek istiyorlar, almak istiyorlar ama Amerika'yı garantör olarak görmek istemiyorlar. Amerika'yı dışlamak istiyor. Bu da çok tuhaf bir durum. Donald Trump'ın herkesin göz önünde bu mektubun yazarı olan nasıl fırçaladığını ve kıyafetlerinden dolayı nasıl azarladığını ve sürekli tişörtten pantolondan doluşmasını örnek gösterdi, azarladığını gösterdi. Yani, tabii kendi evinde, bahçende böyle dolaşabilirsin ama bu tarz resmi görüşmeler tişörtten, spor pantolondan dolaşman hiç uygun değil. Bana gelince Donald Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Elbette çok faydalı yaptığı çalışmalar. Fakat çalışacak daha var alanımızda. Çalışacağımız çok ortak noktalarımız var.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumunda soruları yanıtlıyor.
1: Ukrayna tarafı ilişkilerimizi bu kısımda resmi şekilde tartışmaya geçmeyi tercih ettiyse, herkesin önünde, bütün dünyanın önünde tartışmayı ve tehdit savurmayı ihtiyaç duyduysa, ki bunun hiç doğru bulmuyorum. Ama bu tavırları benim de bazı hususlar konusunda söyleme hakkı kazandırdı. Yani birçoğunun bilmediği veya duymadığı kodları, bu hiç şaka değil. 3 hafta önce İş çevrelerimizin bir temsilcisi telefon açtı bana ve şöyle bir soru sordu. Dedi ki, Sayın Putin, Vladimirovich, ki bu insanı ben çoktan da yakın temaslarımız yok ama güvendiğim bir kişi, düz bir kişi. Sayın Putin dedi ki, beni Kiev'e davet ediyorlar dedi. Tamam, git dedim, yani benim ne alakam var dedi. Ama size bunu duyurmak istedim. Çünkü muhakkak İki ülke arasındaki ilişkilerden konu açılacak, kaçınılmaz bir şekilde. Sizi bu şekilde yollayamam dedim bunu. Ciddi ilgili insanlar yapmıyor. Dışişleri Bakanlığı yapması lazım. Savunma Bakanlığı'nın temsilcileri olması gerekiyor. Ya daha önceki İstanbul'daki görüşmeler sırasında yapıldığı seviyede görüşmecilerimiz olması gerekiyor. Size böyle bir yetki veremem. İş adamı dedi ki, bize böyle bir teklif geldi. Ben gidip isterseniz dinleyeyim, sonra size aktarırım neler konuşacaklarını. Tamam, sizi yasaklayamam dedim. Gidebilirsiniz. Kiev'e gitti o iş adamı ve orada bu mektubu yazan beyefendiyle görüştü. Onun ofisinde bu mektup yazarıyla görüştü. Balday'da değil, yani kendi rezidansında. Geri döndü. Görüştüm kendisiyle. Yani tabii saçma sapan konular dışında en önemlisi şuydu. Zelenski görüşmeyi talep etti. Ben de hiçbir zaman hayır demedim ama boş boş görüşmeler yapma hiç istemiyorum. Yani ben bunları daha önce de geçmiştim. Minsk anlaşmalarında da görüşmüştük kendisiyle. Biz bu işten ne kadar uğraştık? Minsk'te iki gece boyunca oturduk Minsk sözleşmelerini oluşturmak için. Sonra Almanya Şansölyesi ve Fransa Devlet Başkanı'nın ağzından duyduk. Meğerse göz boyamaydı ve göstermelik bir Minsk sözleşmesiydi. Sadece Ukrayna'yı silahlandırmak için, zaman kazandırmak için yapılan boş boş anlaşmaydı. Niye böyle boş vakit harcayalım ki? Yapılacak birçok başka işimiz var ya bunlarla uğraşmaktansa. Bir anlam görmüyorum dedim Zelenski'yle şu seviyede. Ukrayna için bir anlam varsa Rus ordusunun ilerlemesini engellemek için. Böyle bir görüşmek istiyorum. Biz 3 aylık için, 6 aylık bir Ukrayna ordusunu güçlendirmek için zaman kazandırmak istemiyorum. Bize uzun vadeli bir çözüm süreci lazım. Eğer böyle bir uzun vadeli anlaşma için şartlar oluşturulursa ve uzmanlar tarafından geliştirilirse, tamam ben görüşebilirim. Ama çözüm bulmadan ben görüşmem dedim ve bu konuda en önemlisi, ki Rus halkı da beni anlayacak. 21 Mayıs'taydı galiba. 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusu korkunç bir terör saldırısı düzenledi. Öğrenci yurduna, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde öğrenci yurduna bombardıman yaptı ve orada çocuklar şehit oldu. Korkunç bir terör eylemi. Orada bir tane bile askeri tesis yoktu. Askeri bir yakınlık bile yoktu. Çocuklar öldü. Ertesi gün ben bu sözde iş adamını, yani iş adamına, Kiev'e giden iş adamını aradım. Dedim ki, bu ne demek oluyor? Yani bir yandan görüşme istiyorlar, bir yandan böyle vahşet terör saldırıları, yani çocukları öldürüyorlar. Bu ne demek oluyor? Ve iş adamı dedi ki, bir açıklama yok dedi. Şimdi tekrar telefon açıyorlar. Kendileriyle konuşayım, size tekrar bilgi vereceğim. Ben de tamam görüş dedim. Sonra bir daha görüşmedim o iş adamıyla. Ve bu mektup, dün bahsettiği gelen bir mektup. Yani bu çok küstahça, çok terbiyesiz bir şekilde yazılan bir mektup. Yani şahsi görüşmeleri sağlamak için bir zemin oluşturma var. Yoksa hiçbir görüşme sağlanamayacak şekilde terbiyesiz usulüne yazılmış mektuplar yollaması ne için gerekiyor? Ben şu an temas hattında olan askerlerimize yönelmek istiyorum, sözlerimi yöneltmek istiyorum. Bu askerlerimize, temas hattında olan askerlerimize hitap ediyorum. Yoldaş askerlerimiz, yoldaş denizcilerimiz, yoldaş albaylarımız, subaylarımız, askerlerimiz, amiraller, generallerimiz, bütün ülke şu an sizlere bakıyor. Bütün ülke sizlerden gurur duyuyor ve başarılarınızdan umut duyuyor. Çalışın kardeşlerim, yoldaşlarım.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtlıyor.
1: Emin, demek oluyor ki hayır. Yani mektubun yazarıyla görüşmek istemiyorsunuz. Doğru mu anlıyoruz? Bir anlam görmüyorum şu an yazarın mektubuyla görüşmemizde. Siz Amerikan Devlet Başkanı'nı bahsettiniz. Trump sizin bir pencereniz mi? Ukrayna meselesini köklü bir şekilde çözmek için. Sayın Devlet Başkanı, size bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü Sayın Trump bence Ukrayna ile Ukrayna'yı müzakere masasına oturtacak şekilde çalışan tek bir devlet başkanıdır şu an. Ve Zelenski dedi ki eğer Biden veya Obama iktidarda olsalardı böyle olmazdı demişti. Sizce bu meseleyi çözmek için bir pencere, bir kapı mıdır? Ben Anchorage'de de, Alaska'da da bunu söyledim. Trump o dönemlerde devlet başkanı olsaydı ve seçimlerde hile yapılmasaydı, ki eminim önceki seçimlerde hile yapılmıştı. Posta üzerindeki oylamalar hiçbir uluslararası standartlara uymuyor. Adaletli bir seçim sağlama konusunda. Yani kendisini kandırdılar, onu itiraf edelim. Eğer Sayın Trump o zamanlarda iktidarı olsaydı muhtemelen böyle bir olaya, böyle bir boyuta gelmezdi ve çözüm bulmak için daha çok çaba sarf ederdi. Ben son Biden'ın iktidardaki son günlerinde ben konuştum telefonda kendisiyle. Ve aynı şeyi söylemiştim ona. Ama Biden yönetimi bizim teklifimize kulak vermedi. Ne yapalım? Yani belki Trump olsaydı iktidarda biraz farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Ama ben Sayın Trump'a bir saygılıyım ve bir mevkidaşım olarak görüyorum. Yani mevcut Amerikan yönetimi tarafındaki davranış da aşağı yukarı aynıdır. Yani karşılıklı saygı üzerinde birbirimizi dinliyoruz. Elbette kilit konuların devlet arasında Rusya ve Ukrayna çözmesi lazım. Bizim ABD'deki arkadaşlarımız da, mevkidaşlarımız da, diğer bölgelerdeki mevkidaşlarımız da şartlar oluşturabilir, garantör olabilir. Ama anlaşmamız gereken iki ülke var.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtlıyor.
1: Ekonomi Forumu'nda 2026 yılındayız ve İstikrarlı ekonomik geleceği nasıl sağlayabiliriz ve sürekli kritik altyapıya saldırılar düzenlediği Rusya'ya nasıl yatırımları cezbedebilirsiniz ki? Bu saldırılar elbette hiç iyi değil. Yani bir takım zararlar da getiriyor ülkemize, ama yatırımcılar bir karar aldığında tüm risklerin tablosunu göz önünde bulunduruyorlar. Dün yayın yönetmenleriyle yapılan görüşmede bahsettim. Bizim için şu demek oluyor: kendi güvenliğimizi güçlendirmemiz lazım, savunma sistemimizi ve hava savunma sistemimizi güçlendirmemiz lazım ve bunları yapmaya devam ederiz. İç sektörü ise, ki ciddi iş çevreleri, uzun vadeli projelere bakıyorlar. Ve biz her şeyden önce ekonomi yapacakları ülkenin ekonomisine bakıyorlar. Biz mesela Rusya ekonomisinde yaşanan gelişmelerden bahsettik.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtlıyor.
1: Söyledik, ama bütün bunları biz bilinçli olarak yapıyoruz. Sağlıklı bir ekonomi temelini oluşturmak için. makroekonomik göstergelerini sağlama almak için yapıyoruz. Bilinçli olarak ekonomi soğumasını kabul ediyoruz ki ne bugün ne de gelecek perspektifinde hiçbir tehdit görmüyoruz ekonomi büyümemiz için. Aksine adımlarımızın neticeleri verdiğini görüyorum. Elbette sonunda bana itiraz edecek olan arkadaşlar var ve iş adamları da var. Reel ekonomi sektöründe ki onlarla düzenli olarak görüşüyoruz. Bütün sıkıntılarını biliyorum. Ve Rus iş adamlarını imdat ölüyoruz sloganlarını çok iyi anlıyoruz. Yani işte Merkez Bankanın faiz oranı ile ilgili ve dolar kuru ile ilgili. Tamam, bazı sektörler için bu zararlı olabilir ama temel bazda Rusya ekonomi için sağlam bir zemin kalıyor ve Rusya yabancı yatırımlar için çok cazip bir ülke haline kendi konumunu muhafaza ediyor ve bu ilgiyi de görüyoruz. Ve yatırımcılarımızı her zaman sevgiyle karşılıyoruz burada. Bir sıkıntı görmüyoruz yatırımlarda. Peki, madem böyle diyorsunuz, siz kendi konuşmasınızda iddialı projelerden bahsediyorsunuz. Yeni yatırım projelerinin başlatmasından bahsediyorsunuz. Aynı zamanda geçen sene %2 kadar gerileme oldu diyorsunuz. Peki böyle bir konjonktörde savaş var, yaptırımlar var, paralarınızın rezervlerinin dondurulması var. Nasıl bir dengeyi kuracaksınız? Bütün bu değerleri, egemenlik değerinizi de yabancı yatırımları nasıl cezbedebilirsiniz? Savaşlar, yaptırımlar diyorsunuz. Ama ekonomi gelişiyor. Her şeye rağmen, her şey istikrarlı. İç tüketim bile artıyor. Ve halkımızın refah seviyesi artıyor. Biz kendimiz için şöyle bir hedef belirlemiştik ki dün de söyledim. 2030 yılına kadar fakirlik oranının %7 seviyesine fakirliğin azaltmasını bekliyorduk. Ama biz onu şimdi bile yaptık 2030'a gelmeden ve ekonomi gayet istikrarlı bir şekilde durumunu muhafaza ediyor. Bütün zorluklara rağmen ki çok var zorluklar, her zaman böyle bir durumdan karşı karşıyayız. Rusya'nın temelli gelişim kökleri hiç sarsılmadı ve her iş, her sektörü, her şirket dikkatli bir şekilde riskleri göz önünde bulunduruyor. Bugünün, yarının ve bir sonraki dönemin risklerini değerlendiriyor. Ve Rusya'yla çalışmak isteyenler var, bütün bu riskleri gözden geçirdikten sonra bile. Ama biz de bu risklerin etkisini azaltma konusunda adımlar atmaya devam ederiz. Bu riskler azalacak. Askeri operasyona gelince yer ya da geç bu askeri operasyon bitecek. Muhakkak bitecektir yani. Bizim belirlediğimiz hedeflere ulaşıldıktan sonra askeri operasyon bitecektir. Yaptırımlara gelince, yaptırımlar aslında onları uygulayan ülkelere daha çok zarar veriyor. Rusya için zararlar var mı? Evet, tamam. 300 milyarlık paramıza çöktüler. Şu an 600 milyonun üzerinde rezervlerimiz yeniden oluştu. 300 milyarlık rezervimizi dondurdular. Şu an 500 milyarın üzerine çıktı milli rezervlerimiz. Bunu uygulayan ülkelerin zararı var mıdır? Elbette vardır. Bazı değerlendirmelere göre Avrupa bölgesine bakarsınız 1,5'dan 2,5 trilyon euro kadar zarar getirdi bu yaptırımlar. Bize karşı uyguladıkları yaptırımlar dolayı. Ne kazandılar bu durumdan? Ve bu durum onları şimdi ister istemez akıllarında acaba tekrar eskiye dönsek mi, geriye dönsek mi diyorlar. Ve biz bu konuyu dikkatle takip edeceğiz. Mesela piyasadan çekilen şirketler buraya dönmek isterlerse diğer bilinçsiz küstahça konuşmalar yapmadılar arkamızda, biz onların geri dönmesine izin vereceğiz ve var öyle şirketler, isimlerini söylemiyorum ama Rusya ekonomisine dönen yabancı şirketler, Avrupa şirketleri var. Ama her şeyden önce tabii yerli üretimcinin çıkarlarını koruma kaydıyla onların dönmelerine izin vereceğiz. Hedefleri, Ukrayna ile ilgili hedeflerimize döneceğiz. Şimdi Tanzanya devlet başkanına dönmek istiyoruz. Siz Rusya ile yaptırımlar rejiminde bile Rusya ile işbirliğinizi artırmak istiyoruz. Siz bu engel yaptırımları nasıl aşacaksınız? Bu engellerin üzerinden nasıl geleceksiniz? Teşekkür ederim Sayın Moderatör. Ve şöyle demek istiyorum. Ben kendi dilimde konuşmak istiyorum. İngilizceden Swahili'ye geçmek istiyorum. Yaptırımlardan hiç korkmuyoruz. Biz her zaman bu yaptırımların üstesinden gelebiliriz. Kendi halkıma hitap ediyorum şu an.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Müsaadenizle yaptırım konusuna tekrar dönmek istiyorum. Sayın Putin, dediniz ki karşınızdaki hedeflerinizi belirlediniz. Yaptırım politikası da

Hukukun olarak her halk kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Ukrayna'daki devlet darbesinden sonra, 2014'teki devlet darbesinden sonra Ukrayna'nın bazı bölgelere bu darbeyi desteklemediklerini ve kendi özelliklerini ilan etmek istediklerini ifade ettiler ve bunu uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uygun olarak yaptılar. Biz bu tartışmalı konuların barışçıl yollarla çözmeye gayret ettik. 2022'ye kadar Minsk sözleşmelerini de imzaladık ki Rusya kendi iyi niyetini gösterdi. Karmaşık o zor durumdan nasıl barışçıl yollarla çıkabileceğimizi gösterdik 2015'te. Ama dediğim gibi karşı taraftan Minsk antlaşmalarını imzalayan ülkeler meğerse zaman kazandırmak için ve Ukrayna'yı güçlendirmek için, silahlandırmak için veya savaşı başlatmak için kullandıklarını öğrendik. Sonra bu Ukrayna'nın özellik isteyen bölgeler kendi egemen özelliklerini ilan ettiler ve seçim yaptılar. Mesela Kosova konusunda Birleşmiş Milletler Mahkemesi bu bölge, bir bölge eğer kendi egemenliğini ilan ediyorsa hiçbir zaman merkez iktidarına başvurmak zorunda değil. Uluslararası Birleşmiş Mahkemesi'nin kararı buydu Kosova ile ilgili. Neden aynı karar Ukrayna'daki bu özellik isteyen bölgeler için kabul edilmiyor? Ve Uluslararası Mahkemenin kararı Birleşmiş tarafından kabul edildi. Bu doğru bir karardır diye. Neden Lugansk bölgesinin, Donetsk bölgesinin özelliklerini kabul etmedik? Uzun süre biz de onların özelliklerini kabul etmedik. Biz de barışçıl bir şekilde uzlaştırmaya çalıştık. Ama sonradan anladık mı? Ukrayna onları kandırıyor ve hiçbir şekilde onlarla anlaşmak istemiyorlar. Ve sonradan biz onlarla anlaşma yaptık. Böyle bir hakkımız var mıydı? Vardı. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması buna aykırı değil. Dostluk ve karşılıklı yardım anlaşması yapabilir miydik? Yapabilirdik. Böyle bir hakkımız var ve Rusya parlamentosu tarafından onaylandı bu. Biz bu anlaşma çerçevesinde sizlere yardımcı olacağız demiştik Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde. Mesela bahsettiğiniz mektuba tekrar dönmek istiyorum. Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek istiyoruz. Diğer bölgeler böyle bir Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bu sisteme girmiyor. Ve bahsettiğimiz mektuba biz Donetsk ve Lugansk hiçbir zaman tamamen özgürleştiremeyeceğiz diyor da bu mektup yazarı 1 Nisan 2024'ten itibaren Lugansk Cumhuriyeti tamamen bizim tarafımızdan kontrol edildiğini bilmiyorlar mı? Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Ukrayna'nın kontrol ettiği toprak %15 kadar kaldı ve gayet emin bir şekilde biz bu hedefimize %100'ünü kontrol etme hedefimize ilerliyoruz. Ve yazar mektubunun kararlarına bağlı olmadan biz bu hedefimize ulaşırız. Ve Nazilerden arındırma sürecimiz de devam ediyor. Bu ne nazilikten arındırma sürecini saçmalıyorsunuz diyorlardı bize. Ne saçmalıyorsunuz ki? Daha geçenlerde şahittik. Yeniden Nazi kahramanlarını, tırnak içinde kahramanlarını Avrupa'dan Ukrayna'ya yeniden defnedilme töreni gördük ve Yahudileri karşı en çok soykırımı yapan Nazi askerleri, Nazi kahramanlarını yeniden defnediyorlar. Her şeyden önce Polonyalılar neden buna itiraz ettiler? Askeri törenlerle onları öldürten Ukrayna Nazi kahramanını defnettiler tırnak içerisinde. Yani dev bir dramanın, Holokost dramasının, Yahudi soykırımı dramasının asıl aktörlerini sen askeri törenlerle yeniden defnediyorsun. O şahıslar, o Naziler şimdiki devlet başkanının dedesi bu Nazilere karşı savaşmıştı. Kadınları, çocukları acımasızca katlettiler Yahudi oldukları için ve şimdi onları askeri törenlerle havai fişeklerden yeniden Kiev'de defnediyorlar. Bu ne demek oluyor? İşte Nazizmin yeniden doğuşu demek oluyor.
Forumun asıl konusu olan ekonomik güvenliğe yeniden dönelim diyorum. Sayın Mirziyoyev, Özbekistan Devlet Başkanı, size hitap etmek istiyorum.

Çatışma dönemleri ve savaş dönemleri birbirine ne kadar işbirliğe muhtaç olduklarını daha net anlar. Alternatif bir enerji kaynaklarının ve alternatif lojistik koridorların oluşturulması ne kadar büyük bir önem taşıdığını biliyorlar ve bu şartlarda Özbekistan'la Rusya arasında nükleer enerjiyi sağlamak için ve ilk nükleer santral kurma konusunda bir anlaşma imzaladı. Size gereken bir personelin yetiştirilmesi gerekiyor. Şu an ciddi bir konuşma var. Nükleer santral yapacaksınız. Kendi personeliniz yok. Ne kadar zaman sürer bu personelin yetiştirilmesi ve ülkenizin bu nükleer tesisine ulaşmanız ne kadar zaman alır ve ülkenizi petrole, fosil enerji kaynaklarına bağlı olmadan nükleer enerjiye geçme süreci ne kadar sürer? Stratejik olarak bu proje hayati önem taşıyor ki Özbekistan için 10 yıl sonra iki katına çıkacak enerji ihtiyacı Özbekistan'ın iki katına çıkar resmen. Ve kendi konuşmamda da bunu bahsettim. Uranyumun üretimi Özbekistan'da beşinci pozisyonda bulunuyoruz. Uranyum kaynakları 10. sırada yer alıyoruz. Çok uzun süre Rusya ile bu uranyum madenlerin işletilmesinde ve uranyum üretilmesinde işbirliği yapıyoruz. Nükleer santralin projelendirilmesi konusunda da bir çalışmalar başladı. İlk defa Rusya ve Özbekistan tarihinde iki rotor nükleer santrali ve iki büyük nükleer santral yapılacak. Eşi benzeri olmayan bir nükleer enerji üretimi modeli kurulacak Özbekistan'da. Bunu söylemeden önce ben uzun yıllar Putin'le birlikte Moskova Fizik Enstitüsü'nü ve Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün şubesini açalım diye dedim. Yani bu nükleer santrali kurmadan önce kendi personelimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Elbette SSCB döneminde çok ciddi bir nükleer araştırmaları ekolü kurulmuştu. Fakat maalesef ne yazık ki SSCB dağılmasıyla birlikte açıkçası birçoğu unutuldu ve nükleer araştırmalar konusunda çok geriye gittik. Biz de yeniden Moskova Fizik Üniversitesi'nin şubesini kurduktan sonra bütün yeteneklerde öğrencilerimizi yeniden eğitmeye başladık. 300 öğrencimiz var. Şu an 150 öğrencimiz artık bu eğitimden geçti. Ve Moskova Fizik Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte MIFİ'de 450 öğrencimiz daha eğitim görüyor. Onların eğitimine büyük önem veriyoruz. Yani bilimsel temelimiz var, öğrenci temelimiz var. Uzun süre projelendirmeyi yaptık. Ve dediğim gibi proje eşi benzeri yok bu dünyada. Tüm uluslararası standartlara göre Rusya'nın projelendirdiği nükleer santral en güvenli olarak piyasaya çıkıyorlar ve bu muazzam benzeri olmayan bir projenin imzalanmasını ve temel atmasını gerçekten bir atılım olarak görüyoruz ülkemiz için. Özbekistan'da geç saatte biz temel attığımızda ama bu temel atma töreninden o nükleer santralin yapılacağı bölgeden insanlarla sohbet ettim. İnsanlar çok mutlu oldular. Çünkü gelecek için bir perspektif var. Oranın refaha kavuşacağı bir ışık gördüler. Ve eminim Rusya ile nükleer santral konusunda ilk projemiz ama sonraki projelerde gelecek. Ve Rusya ile birlikte yeni santraller de kuracağız. Çünkü o kadar sağlam bir zemin kurduk ki personel olarak kadro olarak, öğrenciler olarak, eğitim kurumları olarak artık bunu hızlandırmamız ve yeni yeni santraller açmamız gerekiyor. En yüksek seviyede ben bu konu takip edeceğim. Çünkü insanlar çoktandır Özbekistan'da nükleer santrali bekliyorlar ve istiyorlar. Bir daha söylüyorum. Ben konuşmamda da söyledim. Ülkemiz çok hızlı artıyor. Ekonomi için sağlam ve ucuz elektrik enerjisi olmazsa olmazdır. Ve dün başka bir enerji projelerinden de konuştuk Özbekistan'da Sayın Putin'le. Eminim yakınlarda bu konuşmalarımızın konuları daha
somut hale gelecek ve herkese açıklayabileceğiz, şu an aramızda kalsın. Ve Özbekistan'daki vatandaşlarımızı da, Rusya'daki uzmanlarımızı da tebrik ediyorum. Bu proje büyük bir mutlulukla karşılandı iki ülke tarafında. Enerji bağımlılığımızın, enerji güvenliğimizin çok ciddi bir tarihi yazıldı dün. Teşekkür ederim Sayın Mirziyoyev. Şimdi yeniden soruyu Sayın Putin'e yöneltmek istiyorum. Enerji tedariklerine bakarsak şunu görüyoruz. Siz enerji kaynaklarınızı Çin'e çok ucuz fiyatlardan satıyorsunuz. Aynı zamanda Çin'den teknoloji ve ekipmanlar alıyorsunuz. Bu dengeyi nasıl belirleyebilirsiniz? Bu sömürge rejimi dengesi olabilir mi? Böyle nitelendirebilir mi? Çok komik bir soru. Biz çok saygılı ve karşılıklı çıkar temelinde kurulan ilişkilerimiz var Çin'den. Hatta yüksek teknolojik ihracatın, Çin'e olan ihracatın sürekli artıyor. Enerji ihracatına değinince de burada makine ve ekipman oranı bu sektörde özellikle somut rakamları hatırlamıyorum ezbere ama şunu söyleyeyim, kesinlikle Çin'den ithal ettiğimiz ekipmanlardan daha yüksektir. Enerji alanına gelince tekrar nükleer enerjisine geliyorum. Biz Çin'de nükleer santralleri inşa ediyoruz. Kaç blok oldu şu an? Kaç ünite oldu şu an Sayın Lihaçov? 4 ünite çalışıyor bizim inşa ettiğimiz. 4 üniteyi de inşa etmeye devam ediyoruz Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Ve bilim konusunda, eğitimde işbirliğimiz devam ediyor. Çok sıkı kooperasyonumuz var. Ve karşılıklı çıkar temeli üzerinde gelişiyor. Karbon enerjisine gelince, fosil enerjisine gelince, burada kendi yeterliliklerimiz de artıyor. Yani zamanında eğer bu alanda yabancı şirketlerle işbirliği yapıyorsak, Amerikalı şirketlerle işbirliği yaptık. Şimdi yeterliliklerimiz arttı, Amerika ile işbirliğimiz azaldı ama daha sonra bizim işte en büyük karbon enerji kaynaklarını üreten firma lider başkanlarımızla konuşmuşsunuz. Çin en güvenilir. Çin ortaklarımızla birlikte bu işleri devam ettiriyoruz. Hem bilgi paylaşımı konusunda hem teknoloji paylaşımı konusunda çalışıyoruz ve çalışmalara devam ederiz. Ve şunu vurgulamak istiyorum. Bu alandaki işbirliği Çin'le karşılıklı çıkar zeminde ve tamamen eşit prensipler üzerinde yapılıyor. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Peki o zaman soruyu ben Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı'na sormak istiyorum. Kısa bir süre önce Çin ve Rusya liderlerinin görüşmesi zirvesi yapıldı. Ve tüm dünya medyası büyük bir ilgiyle izledi bunu. Bunun nasıl gelişeceğini herkes merak ediyor. Rusya ile Çin arasındaki ortaklık ne yönde gidecek? Teşekkür ederim sorunuz için. Sayın Putin doğru tespiti var. Çin Rusya ile ticari işbirliği gayet sağlam zeminde gelişiyor ve karşılıklı çıkar zemini üzerinde çok istikrarlı gelişiyor. İstikrarlı bir artış var her sene ve bu istikrar sağlıklı bir dinamiğine sahip. 3 hafta önce Devlet Başkanı Putin Türkiye sarılı bir Çin ziyaretini yaptı ve Xi Jinping Başkanımız ve Devlet Başkanı Putin Pekin'de çok verimli görüşmeler yaptılar. Hem ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hem de bütün bölgedeki işbirliğin geliştirilmesi konusunda. Ticari ekonomik alanda da birçok anlaşma imzalandı ve bütün bu sonuçlar bütün dünyanın ilgisini çekiyor.
tüm haber ajanslarının flash sheetlerinde üç önemli husus vurgulandı. Birincisi, dediğim gibi, Çin, Rusya

0: çok büyük devletler, birbirine dost ve büyük ortaklar, en büyük komşular, sürekli daimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı işbirliğinin artması her alanda neticelerini veriyor ve bunun hakikaten hem iki ülkenin gelişmesine, bütün bölgedeki ülkenin gelişmesine katkı sağlıyor ve iki ülkenin halkın refahını artırmasına vesile oluyor. Aynı zamanda
1: Rusya lideri
0: modern
1: Vladimir Putin,
0: turbulans
1: St. Petersburg
0: ekonomisinde,
1: Ekonomi Forumunda soruları
0: Türkiye'de
1: yanıtlıyor.
0: sağlam zeminler atmamıza yardımcı oluyor. Benim bildiğim, sizler bizim pratik işbirliğimizi hep detaylarda öğrenmek istiyorsunuz. Bizim pratik işbirliğimiz hiç kimseye karşı değil, üçüncü ülkelere karşı değil ve dışarıdan hiçbir baskıya tabi değil. Sayın moderatörümüz bu soruyu sordu. Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler geleceğe yöneliktir. Stratejik bir işbirliğimiz var. Xi Jinping'den Putin'in stratejik bir vizyonlarına bağlı ikili ilişkiler, kapsamlı stratejik işbirliğinin hayata dönüşte 30 yıldır bu ilişkileri geliştiriyoruz ve bu sene Rusya ile Çin arasında iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının 25. yıl dönümü kutlanacak. Ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesi sayesinde ilişkilerimiz her sene artıyor. Yeni içerikler, yeni boyutlar kazandırıyoruz ilişkilerimize. Ve halklarımızın refahını arttırmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bu bölgede istikrarın ve barışın sağlanmasına da çok sağlam zemin oluşturdu işbirliğimiz. Mesela siz sorunu sorarken ilk sıradaki oturan en büyük enerji şirketlerimiz yöneticileri oluyor birinci sırada. Şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı şirketlerimiz elbette Batılı, özellikle Amerikan servis şirketlerinin teknolojilerini kullanıyorlardı. Bu yol kapandıktan sonra kendi mühendislik merkezlerini, kendi mühendislik yeteneklerini geliştirmeye başladılar ve gayet iyi gidiyorlar. Mesela Gazprom Neft şirketi. Bir türlü gidemiyorum sizin kurduğunuz merkezinize ama gördüğüm videoları bana şunu gösteriyor. Muazzam bir gelişme sağlandı. Amerikalı ve Avrupalı teknolojiler çekildikten sonra muazzam bir mühendislik başarılar kat ettiniz. Elbette tabii yapılacak çok şeyimiz var ama diğer ülkelerdeki uzmanlarla birlikte çok güzel neticelere ulaşıyoruz. Ya da mesela Novatek şirketimiz var. Novatek'in hiç kimsenin sahip olmadığı teknolojileri sahip. Dünyada hiç kimsenin sahip olmadığı teknolojiyi geliştirdi. Ve Amerikan ortaklarımızla birlikte konuşuyoruz. Eğer bizim teknolojilerini kullanırlarsa sıvı gazın çıkartılması ve sıvılaştırılmış gazın üretilmesi çok daha etkin ve daha ucuz hale gelir. Yani Amerika'nın daha önce planladığı ücretlerden. Yani kat kat daha ucuz ve daha karlı hale gelecek. Yani Amerikalılarla konuşacak çok şeyimiz var ve projemiz ve stratejimiz var. Elbette yaptırımlar ciddi bir sıkıntı yarattı. Ama bir yandan da kendi yeterliliklerimizi arttırmak için bir vesile oldu. İster istemez biz kendi aklımızı kullanmamız gerekti. Ya da mesela Gazprom'un yan kuruluşları Avrupa'da çalışıyorlar ve bir takım petrokimya ürünlerini üretiyorlar. Ve daha önce mesela Gazprom'da çalışan Avrupalı şirketler ya zarara düştüler ya da iflas ettiler. Büyük bir zararları var piyasada ama Gazprom'un yan kuruluşları her sene artış gösteriyorlar kendi ticaretlerinde. Ve Rusya piyasasını kaybettikten sonra biz kendi yeterliliklerimizi geliştirdik ve üçüncü ülkelerde bu batılı şirketlerin üretemedikleri rekabeti biz üretmeye başladık ve biz artık kendi ürünlerimizi onlara bypass ederek satmaya başladık. Bence bu gayet faydamıza oldu, bu yaptırımların uygulanması.
2: Talking about technology and talking of technology, you're helping uranium when it comes to nuclear.
0: Teknolojilere gelince ve nükleer enerjiye gelince, tamam. Hindistan gibi bir ülke. Hindistan'ın dev bir potansiyeli var. Teknolojik alanda belki sizin verebileceğiniz yardımlar var. Kendi teknolojiler bize verebilirsiniz. Petrolle veya gazla ilgili bunu düşünüyor musunuz? Bir fırsat olarak işbirliği geliştirmek için Hindistan'ın. Biz Hindistan'dan çok aktif çalışıyoruz. Rosneft en büyük yabancı yatırımcılarından biri Hindistan ekonomisine. 220 milyar dolar yatırım yaptılar Hindistan ekonomisine. Hindistan'daki petrol rafinerisi için ne kadar ödediniz? Rosneft Hindistan ekonomisine 25 milyar dolarlık yatırım yaptı. Yani petrol rafinerisini satın aldı ve petrol santralleri açtılar. Ve biz Çinli dostlarımızla sıkı diyalog içindeyiz. Birlikte bu olumlu neticelere imza atıyoruz. Demek oluyor ki teknolojileri de paylaşıyoruz Hindistan'la arkadaşlarımızla. Biz Hindistan halkını ki 10 yıllarca işbirliğimiz 1947'den beri diplomatik ilişkilerimiz kurulduğu andan itibaren çok özel ilişkilerimiz oldu kardeş Hindistan halkıyla. Ne kadar çalışkan, ne kadar yetenekli, ne kadar iyi yetimli olduğunu biliyoruz Hindistan halkının ve Hindistan kendi başarılarını artık yazılım konusunda bütün dünyaya ispat etti. Evet, elbette. Başbakan Modi bazı sınırlamalar getirmek zorunda. İşte, yok araçlarını kullanmayın veya işte uzak seyahatlere çıkmayın. Çünkü ortada Hürmüz Boğazı'ndaki olaylardan dolayı bu oluyor. Ama Hindistan hükümeti bundan sorumlu değil. Hindistan ekonomisi bundan zarar görüyor. Fakat bizim şirketler de bence zamanında doğru yaptılar. Bizim Hintli ortaklarımız da doğru yaptı. Ortak bir işbirliğine girmeleri çok iyi bir bir adım oldu. Çünkü modern şartlarda biz Hindistan halkına da yardımcı olmaya çalışıyoruz ve petrol tedariklerimizi artırıyoruz. Asya'ya genel olarak da petrol tedariğimizi artırıyoruz ve biz hem teknoloji konusunda hem yeni mühendislik çözümler konusunda biz tecrübe paylaşımında bulunmaya devam ederiz. You spoke of the war, so I have to ask you this. What is Russia's assessment? What's your assessment of? Siz Ukrayna ile savaştan bahsediyorsunuz. Sizin değerlendirmeniz nedir? Dünya ekonomisi için. Pardon, İran ve ABD arasındaki savaştan dünya ekonomisi zararları ne olur diyorsunuz? Rusya bu savaştan dolayı çünkü petrol almak için uzun vadeli lisanslar veriyor ve birçok ülke şu an yasal olarak Rusya petrolünü satın alabiliyor çünkü petrol açığı var ve Trump izin verdi dememiz doğru olur mu? Yani Rusya petrolün satılmasına ve satın alınmasına izin verdi. Ya petrol geliri de her zaman Rusya için önemliydi. Ve bütçe gelirimizin çok büyük bir yüzdesini oluşturuyordu. Fakat Rusya ekonomisinin de Rusya bütçesinin petrol gelirlerinden bağımlılığı ciddi oranda son birkaç sene içerisinde azaldı. Yaptırımlardan değil, sadece birkaç sene içerisinde doğal bir şekilde geriledi. Petrol ve petrol ürünlerine bağlı olmayan ve gazdan bağlı olmayan gayri safi yurt dışı hasılası %43'tü 2022 yılında. Petrol ve gazdan sağlanan gelirlerimiz. %43'tü dediğim gibi. Ya da %45 altıydı. Şimdi ise sadece %23'ü onlardan oluşuyor. Başka kalemlerden oluşuyor artık bütçemizde. İki kat fark var. 4'te de 5'te de içerisinde. Federal bütçenin gelir kısmına gelince ki karşında Maliye Bakanımız var. O beni düzeltir yanlış söylersem. Petrol ve gaz gelirlerinden eskiden %50'si oluşuyordu federal bütçenin ve petrol ve gazın. Şimdi petrol ve gaz gelirlerinden sadece %20'si oluşuyor. Yani bu kritik önem taşıyor diyemeyiz artık. Elbette tabii %20 de az bir rakam değil, yani %20 de ciddi bir oran bütçe gelirinin. Fakat diğer ülkelerde olduğu gibi gelişen, aktif gelişen ülkeler için başka hususlar önemli. Tabii petrol şirketlerimiz bir takım gelirler sağlıyor şu an İran krizinden ve Hürmüz Boğazı krizinden. Şu an Rusya petrol fiyatı da arttı son fiyatadan. Bu tabii ki bütçemizin yararına geliyor. Ama önemli husus bu değil. Piyasanın istikrarı önemli. Çünkü biz sadece petrol ve gazdan yaşamıyoruz ki. Ekonominin genel gelişiminden dolayı yaşıyoruz. Eğer dünya ekonominin petrol fiyatları yüksek olursa ithalata bağlı olan Rusya ekonomisine yansıyor. Reel üretim olan sektörü de etkiliyor. Dolayısıyla denge çok iyi sağlanması gerekiyor. Birincisi üreticiler ve tüketiciler arasındaki bir parite kurulması ve istikrarlı olması gerekiyor. Şu an Rusya Başbakan Yardımcısı beni düzeltir yanlış söylüyorsam. Dünya piyasalarının %10 kadar daralma yaşanıyor petrol tedarikinde. Biz bundan yana değiliz. Yani tabii ki biz petrol fiyatlarının bu kadar yüksek kalmasını istemiyoruz. Çünkü onlar bizi de ilgilendiriyor. OPEC plus ülkelerinin istikrarlı hale getirmesi ve volatiliteyi kontrol altına almasından yanayız. Ve bu konuda biz çalışmaya devam ederiz. Bence bu nedenle Suudi Arabistan sizin bu sene misafiriniz, fari misafiriniz oldu. Değil mi? Şimdi dediniz ki ya sadece bundan değil. Çünkü Suudi Arabistan'dan dostuz. Yani çok uzun yıllar dostuz ve Suudlu arkadaşlarımızı, yüksek misafirlerimizi burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. This is an energy partnership that the world will actually be looking at a time when enerji partnerliği bence bütün dünya bu enerji partnerlerinizi takip edecektir. Bütün savaşlara, çatışmalara rağmen bütün dünya dört gözden sizin bu gelişme ve işbirliği neticelerini bekliyor. Şu an Rusya sadece yaptırımlarla karşı karşıya kalmadı. Rezervleri donduruldu, SWIFT transferleri donduruldu ve durduruldu. Böyle bir senaryo ile nasıl baş edebildiniz ve diğer ülkeler Rusya'yı güvenilir bir partner olarak neden görmeleri gerekiyor? Birincisi, ki ABD'de de birçok kişi bunu anlıyor. Doları siyasi mücadele, siyasi bir silah, siyasi bir tehdit olarak kullanma seçimi muazzam bir hataydı. Stratejik bir hataydı. Önceki ABD yönetiminin. Dolar ana ekonomik gücünün temelidir ABD'nin. Ve tabii ki doların büyük bir rekabet gücü var. Fakat bu rekabet gücü bu rezerv döviz olmaktan oluşmuyor. Bu rezerv döviz üzerinden ABD'nin ekonomisi de kar sağlıyor, para kazanıyor. Değer para kazanıyor Amerikan ekonomisi ve büyük para kazanıyor. Az bir para kazanmıyor bu rezerv dövizi olmaktan dolayı. Ve önceki ABD yönetimi ki şu an rezerv dövizi olarak kullanıldığı için ama siyasi baskı aracı olarak kullanmaya başladığını bütün dünya bir an düşünmeye başladı. Demek ki bize karşı da bu silahı kullanabilirler. O zaman bizim rezervlere ne olacak? Dolardaki rezervlerimize ya bize de çökerlerse ya da Amerikan aktiflerine, Amerikan hisselerine yatırdığınız paralarımız ne olacak? Tabii ki Amerikan ekonominin gücünü hiç kimse tartışmıyor. Evet, çok güçlü bir ekonomi var. Ama bahsettiğim sorun da var. Ve dış borçları da muazzam. Ve dolara olan güvenin sarsılması da bu aldıkları yanlış karardan dolayı. Dünya rezerv itibarını yitirmesi artık doların. Petrol fiyatları yüksek olursa bütün tedarik zinciri ve bütün ekonomik işbirliği zincirini etkileyecek. Ki muhtemelen ki petrol fiyatları yüksek kalacak belli bir süre. Enflasyonu da etkileyecek ve bütün dünya ekonomilerini, Amerika ekonomisine dahil enflasyonu etkileyecek. Bu temel şartlar istikrarını, yani Amerikan dövizinin temel şartları, istikrar şartlarını sarsıyorsun. ABD altın standartından vazgeçti ve o zaman temeli ne oldu? İstikrarın temeli ne oldu Amerikan dövizinin? Güvendi ve ekonominin istikrarıydı. Enflasyonun düşük olması istikrarı, petrol fiyatları yüksekse enflasyon artacak, Amerika'nın temelleri sarsılacak ve artık hafiften çalkalanmaya başlayacak ekonominin temelleri. Biz bundan kaçınmak istiyoruz. Biz istikrardan yanayız bu sektörde ve bunu elde etmek için çabalayacağız. Bence herkes bizi anlıyor. Suudi Arabistan'daki arkadaşlarımız da Sayın Veliahtlı Pence'den de birlikte konuşmuştuk bunları. Tedarikçiler olarak ve petrol üretici olarak biz bu dengeyi sağlayabiliyoruz genel olarak. Ya, ve biz Suudi Arabistan Prezidenti'nde çok minnettarız bu konuda anlayış gösterdikleri ve geniş bir vizyon sağladıkları için. Belki değerli Suudi mevkidaşımıza da sözü verelim. Ha, tabii geleneklerimiz de değil ama belki ona da bir söz hakkı tanıyalım mı? Gelenekleri kırmak her zaman çok zevklidir. Eğer mikrofon varsa değerli ekselansları Sayın Bakan'a uzatabiliyor muyuz? Mikrofon dolana kadar bir soru daha sorayım mikrofon aradıklarında. Sayın Suudi Arabistan Enerji Bakanı'na mikrofon getirmelerini bekliyoruz. Sayın Putin'e bir sorum daha. Amerika'yı bahsettiğiniz zaman her zaman önceki yönetime bahsediyorsunuz. Rodney Cook bence bunu kaydetti, güzel bir şekilde kaydetti. Her ülkenin kendi sorunları var. Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti. Bir bayanın panel oturumuna katılması çok önemli ve çok hoş bir şey. Kendi ülkesinin ekonomisini özgürleştirmek için mücadele ettiği ender bayanlardan biridir ve farklı sektörlerden eleştirilere rağmen, farklı yaptırımlara rağmen siz kendi ülkenizi ayakta tutabiliyorsunuz. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Evet, biliyorsunuz Tanzanya çok çeşitli ekonomiye sahip olan bir ülke. Biz şu veya bu ham maddeye bağımlı değil.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Madenciliğe bazlı, turizme bazlı. çok farklı sektörler üzerinde de temelin kurulmuş ekonomimiz var ve bütün bu sektörler ekonomimizi çeşitlendiriyor ve büyütüyor, paralel gelişiyor diyebiliriz. Dolayısıyla uluslararası toplumdan özel sektörlerde gayet açık bir şekilde çalışıyoruz ve herkesi Tanzanya'ya yatırım yapın, teşvik etmekle, ülkemizden iş yapın demekle biz 2021 yılından itibaren çok oranda yabancı yatırımcılara, direkt yabancı yatırımları ülkemizde sağlayabildik. Bu sayede Tanzanya kendi ekonomisinden, kendi ekonomi gücünden emin olabilir. Ama en önemlisi Tanzanya stratejik olarak ve coğrafi açıdan çok uygun bir yerde bulunuyor. Ekonomik koridorların kavşak noktasındayız. Afrika'nın kuzeyini ve güneyini, Afrika'nın batısını ve doğusunu birleştiriyor. Dar es Salaam Limanı bu koridorlara hizmet veriyor ve onları birleştiriyor bir hub olarak. Bundan dolayı stratejik olarak bu kadar önemli bir konumda bulunarak denize çıkışı olmayan ülkelere de yardımcı oluyoruz Afrika kıtasında. Tanzanya son derece cazip bir ülke aslında Afrika kıtasında da. Dinamik bir ekonomimiz var. Hızlı artıyor her sene. Ve 2021 yılından itibaren her sene artış var. %3, %4 kadar, sonra 4,5'a kadar çıktı. %4'ten %6'ya kadar çıktı. Bu yıl sonuna kadar %6,3'e kadar çıkacak diye bekliyorum Tanzanya ekonomisinin büyümesini. Siz bir kadın olarak, kadın cumhurbaşkanı olarak ülkenin ekonomi yönetimini yönetmek zor mudur diye sordunuz. Ekonomi cinsiyetle hiçbir alakası yok. Liderin bir cinsiyeti hiç ilgilendirmez. Ekonomi her şeyden önce yönetim modeliyle ilgilidir. Devlet yönetimini nasıl yaparsın? Ülkeyi yöneten kişilerin kabiliyetine bağlıdır. Kadın olursanız, erkek olursanız hiç fark etmez. İyi bir yöneticiyseniz stratejik planlama yapabiliyorsunuz. Ekonomimizin temeli bunlar oluşturur. İşte cevabım budur. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Evet. Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Soru sorabilir miyim ve kendisini sahneye davet edebilir miyim? Bir mikrofon temin edemezsin. Acaba kürsüye çıkar mısınız ve bize gösterebilir misiniz ve bir konuşma yapar mısınız lütfen?
4: Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ekselansları mikrofonu buldular nihayetinde. Bir mucize oldu mikrofonu bulmaları.
0: Sayın Devlet Başkanı, Ekselansları Sayın Putin, Petersburg'da her zaman mucize yaşanır. Bana söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Sadece kendim için değil, kendi ülkem için. Bizim ortak fırsatımızdır ve Ekselansları Sayın Putin ve Sudanistan Kralı da çok yakın ve gerçek dostlar. Aynısını prensimizle ilgili, başbakanımızla ilgili de söyleyebilirim. Ama hiç şüphesiz hepimiz teyitleyebiliriz ki bu tüm kraliyet için ve Suudi Arabistan halkı için büyük bir onurdur. Bu fırsat için çok minnettarım. Bu Rusya ile olan partnerliğimiz Ocak 2015'te başladı Sayın Putin'in ilk ziyaretiyle ve o dönemden beri bu partnerlik bütün engellere, bütün turbulans dönemlerden başarılı şekilde geçmemize yardımcı oluyor. Pandemiden başlayarak sonraki bütün askeri çatışmalara, fırtınalara, rüzgarlara, burhanlara rağmen gayet emin şekilde birlikte yürüyoruz. Düzenli görüşüyoruz. Farklı etkinliklerde, farklı formatlarda, farklı hedeflerle, farklı konularla ama her konuda uzlaşı noktası bulabiliyoruz. Çünkü birbirimize sadığız. Biz partnerliğimize çok güveniyoruz ve ben Müslümanım. Ekselansları Ortodoks Hristiyanı, Ortodoks bir ülkede ama buna rağmen ölüm bizi ayırana kadar bu dünyada birlikte yürüdü. Teşekkür ederim Ekselansları.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Teknik istiyorum. Rusya nüfusunun %10 ile 15'i kadarı. Bu çok önemli bir husus. Rusya nüfusunun %15'i kadar nüfusu Müslümandır. Ve buradaki Müslümanların başka vatanları yok. Onlar Rusyalı Müslümanlar. Bu konuyu hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ülkelerin temsilcileri var demiştiniz. Belki elini kaldırıp da bir şey söylemek isteyen Avrupa Birliği temsilcileri de var. Niye biz? Onlardan bahsediyoruz. Belki kendileri de kendilerinden bahsederler. Tamam, o zaman da biraz şaka yapayım. Ben de biraz mikrofon alıp şaka yapmak isterim. Esprili laflar getirmek isterim. Evet, elini kaldıran cesur bir hanımefendimiz var.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Hiç tuhaf gelmedi bu sorunuz. Ben sizi görmekten çok mutluyum. Bana gösterilen misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir misafirperverlik bana gösterildi ve Petersburg'a dönmemden çok mutlu oldum. Ben bu şehre aşığım. Biliyorsunuz bu şehre aşık olduğumu. Ben Petersburg'a 30 yıldır geliyorum ve buraya bayılıyorum. Sizin vatanınız burası, bu sizin memleketiniz. Ben de bu şehre hayranım. Yani ziyaret sırasında defalarca söylemiştim ve benim memleketim Atlanta ve St. Petersburg'un çok ortak noktası var. Atlanta şehri İkinci Dünya Savaşı sırasında yerle bir edilmişti. St. Petersburg İkinci Dünya Savaşı'nda ablukadan geçti. Çok zorlu bir sınavdan geçti. Ve Hitler'in bu şehrin sokaklarının tanklarıyla geçmesini ve şehri kendi kontrolüne almasını engellemeyi başardı. Maalesef benim şehrimde böyle bir şey yaşandı. St. Petersburg buna karşı durabildi ve benim için çok büyük bir onurdu. Benim ricam üzerinde Leningrad, Shostakovich'in Leningrad Senfonisini, 7. Senfonisini Filarmoni'de dinlemiştim. Çünkü şehir sadece askerlerin ve ordusunun cesaretini değil, aynı zamanda halkın ülkeye olan sevgilinden dolayı ayakta kalabildi. Ve benim güzel şehrim Atlanta belki bu zamana kadar da aynı şekilde hayatta kalabilirdi. O muhteşem Petersburg ayakta olduğu kadar, eğer böyle insanlarımız o zamanlarda olsaydı.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: İyi dostunuz Sayın Trump'ın selamını da size iletmek istiyorum. Buraya geldiğinden beri birçok şeyden mutluluk duydum. Yani birlikte görüşmemiz, birlikte değerlendirmemiz gereken çok fazla fikir var. size soru sorabilir miyim Rodney? Ama cevap verir miyim emin değilim. Yine de ben size soru sormak istiyorum. Siz Rusya'dan nasıl bir mesaj getireceksiniz Washington'a? Rusya'dan bir şeyler öğrendin mi demek istiyorsunuz? Hayır, hayır. Yani burada belki size ilham veren bir şey mi oldu? Belki yeni bir Beyaz Saray binasını mı Petersburg mimarisinden esinlenerek inşa edeceksiniz? Petersburg'un mimarisi beni sürekli ilham ediyor. Muhteşem saraylarıyla, muhteşem mimarisiyle. Ben uzun süre kilisenin restorasyonuyla ve mimari eserlerin restorasyonuyla ilgili çok uzun süre bir çalışma yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Washington'dan ilettiğiniz selam için. Sayın Trump'a da karşılıklı selamımı iletin lütfen. Petersburg'la ilgili bu güzel, samimi sözleriniz için, kalbi sözleriniz için teşekkür ediyorum. Benim daha da provokatif sorular var. Ama önce isterseniz Avrupalı arkadaşlarımıza sözü verelim ve onlar var salonda, Avrupa'dan gelen arkadaşlarım. Mikrofonu hanımefendiye verelim lütfen. Hanımefendiye uzatın lütfen mikrofonu. Korkmayın, korkmayın. Getirin bana mikrofonu. Merhaba Sayın Devlet Başkanı. Merhaba bayanlar ve baylar. Benim adım Diana Ivanović. Avrupa Parlamentosu üyesiyim. Romanya'yı temsil ediyorum burada. Ve bence Avrupa Parlamentosu'nun tek, Romanya'nın da tek temsilcisiyim bu salonda. Şunu söylemek istiyorum. Romanya halkı sizden nefret etmiyor asla. Hiç öyle bir şey düşünmeyin. Romanya halkı Rusya ile barışçıl ilişkilerin gelişmesinden yana. Biz Ukrayna'ya yardımcı olmak istemiyoruz. Biz Ukrayna'ya silah ve para vermek istemiyoruz ama zorlanıyoruz. Şu an Romanya Brüksel'den yönetiliyor. Bunu açıkça itiraf etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bizim devlet başkanımızdan selamını iletemiyorum. Çünkü bizim devlet başkanımız diye bir şey yok bize göre. Romanya'daki siyasi bir partinin başkanı kendini devlet başkanı olarak adlandırıyor. Aynı zamanda parlamento, Avrupa Parlamentosu'nun üyesidir. Ve aslında Romanya'yı yöneten Brüksel'dir. Ve devlet başkanı şunu söylemem gerekiyor. Ben Avrupa Parlamentosu'nda uzun süre çalıştım. Ve ben Zelenski'nin orada konuşmak istediğini ve Romanya'da parlamentoda konuşma yapmak istediğinde ben vardım ve ben izin vermedim ve Romanya parlamentosunun kapı dışı ettim Zelenski. Açıkça bunu söylüyorum size. Ve uygun görürseniz size Romanya halkının kalplerinden ve Avrupa halkından selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyden önce sağduyu ve beyinleri yıkanmamış olan insanlardan selam iletmek istiyorum. Biz Rusya'ya düşman değiliz. Rusya dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Rusya ekonomilerin en büyüklerinden biridir. Sizin cesaretinizden, kahramanınızdan ve korkusuzluğunuza hayranız. Ve Rus halkından hayranız. Ve başarılarınızdan dolayı tebrik etmek istiyoruz. Bütün dünyaya bu batı sistemini kafa tutmaya devam ettiğinizden dolayı takdir ediyoruz ve Avrupa Birliği'ne güzel bir ders verdiniz. Çok eminim ki yakın zamanlarda Ursula von der Leyen denen kadın çok yakınlarda bizde kalmayacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Avrupa Birliği'ndeki ve Romanya'daki durumunuzu yorumlamak istemiyorum ama sanki arkadaşımız, dostumuz bahsetti ki Rusya genel olarak Ortodoks bir ülke. Romanya da aynı zamanda Ortodoks bir ülkedir ve bizden en kalbi selamlarımızı Romanya Ortodokslarına iletin. Bizim din kardeşlerimizdir Romanya halkı. Bu güzel bir sözdü. Fakat hala çok provokatif sorular var yaptırımlarla ilgili. Biz ABD ile İran savaşı bağlamında konuşuyoruz. Yani en kritik güzergahlarının birisinin kapanmasına neden oldu. Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisler'e vermek istiyorum. Ben güneyden geldim diyebiliriz. 2,5 yıl önce batıdan değil, güneyden, Lübnan'dan geldim buraya ve şu an ben artık Rusya'da yaşayabildiğim için, burada çalışabildiğim için çok teşekkürim. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Maalesef Batı'da herkes emin ki ben 40 yıl önce meğer Rusya'nın ajanıymışım diye Rusya çıkarlarına çalışıyormuşum diye bir fikir oluştu. Ben sorumu İngilizce sormak istiyorum. Rusçam o kadar yeterli değil henüz. Almanca'dan çeviri yok bildiğimi. O yüzden İngilizce soru sormak istiyorum. Sayın Devlet Başkanı, sorum şu. Eğer modern savaş yöntemlerini, drone kullanımını konuşuyorsak, şu an dronlar binlerce kilometreden uçabiliyor. Bu dronları her zaman askerler ve operatörler göndermiyor. Ve
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Operatörle kurban arasında konudan bahsediyoruz. Yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Hiçbir onur, hiçbir şeref kodeksi kalmadı, kanunu kalmadı. Yani drone operatörü rahat bir şekilde sivilleri öldürtebiliyor. Sivillerin ölmesine vesile olabiliyor. Bu yeni silah çeşitleri savaş kanununu tamamen yerde bir etti ve Ukrayna ordusu şu an siyah üretimi, drone üretimini çok hızlı bir şekilde arttırıyor. 140 yıl önce Rusya Çarı, 2. Nikola, son şehit edilen Rusya Çarı, bir konferans üzerine silahsızlanma ile ilgiliydi ve Almanya'nın elçisi Martin dedi ki eğer özel savaş kanunları olmazsa o zaman toplumsal bir uzlaşıya gidelim. Bu yeni tehditle ilgili, bu yeni silah çeşidiyle ilgili ne diyebilirsiniz? Nasıl kullanılabiliriz ve nasıl kullanmasını durdurabiliriz? Çünkü artık sivillerin ölmesine vesile oluyor bu insanlar. Yeni savaş yöntemleri ve araçları ile ilgili ki onlar sürekli gelişiyor, icat ediliyor. Ve uluslararası toplum buna hep tepki vermeye çalışıyor. Mesela sivillere karşı mayınların kullanılmama kanunlarını kabul ettiler ama birçok ülke bu kanunları, bu kararları ihlal ediyor. Ukrayna askerlerin, ordusunun batılı ülkeler tarafından nasıl donatıldığını biliyoruz bu silahlar dahil. Modern silahlara gelince, SİHA'lara gelince, donlara gelince evet bu yeni bir gerçeklik. Bunu kabul etmemiz lazım. Ukrayna ağırlıklara batılı ülkelerden tedarik ediliyor. Ukraynalılar sadece toplamasını yapıyorlar. Yine kendi üretimlerini yapmaya çalışıyorlar. Pek başarılı değiller ama ağırlıklı olarak batıdan geliyor. NATO ülkelerinden. Buna karşı ne tepki vermemiz gerekiyor? Dün dediğim gibi de yayın yönetmenleriyle birlikte hava savunma sistemlerimizi güçlendirmemiz lazım ve Rusya'nın %100'ünü güvenli bir bölgeye getirmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor ki biz çalışıyoruz bu konuda. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine farklı olarak Rusya kendi sistemleri üzerinde savunma sistemleri geliştirme konusunda hem eğitim hem mühendislik hem personel temeline sahip gelişmiş bir askeri sanayimiz var. Ve tüm planlarımızı hayata geçirmek isteyen hedefleri hayata dönüştürecek imkanlarımız var. Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne tüm gereken silah sistemi ve savunma sistemlerini donatacak bütün imkanlarımız var. Madem bu sorunu sordunuz, çatışma sahasındaki parite, bazı bölgelerde paritemiz var, bazı bölgelerde daha çok üstün geliyoruz. Uzun menzilli silahlara gelince de bizim paritemiz, uçak tarzı silahlarımız daha etkin. Eğer zamanında gereken çözümleri alsaydık, böyle bir tehdit oluşmazdı şimdi. Genelde düşük seviyede uçan ve yavaş uçan füzeler, onları durdurmak için savunma sistemlerini zamanımızda tam olarak yetki geliştirseydik, onları şu an tamamen engellerdik. Karşı tarafta, Ukrayna tarafında böyle hava savunma sistemlerinin üretimi de ve vurma kapasitesine sahip olan füzeler yok. Seyir füzeleri de yok, hipersonik füzeler de yok ve başka vurma füzeleri de var. Başka ülkelerde hiç olmayan sistemler var. Mesela orta menzilli Areşnik gibi füzelerimizde bahsetmiştik. Biz başka vurma veya saldırı sistemlerimizi geliştiriyoruz. Siviller için savaş araçları ortaya atılıyorsa uluslararası toplumda bunların kullanımını nasıl engelleyebiliriz ve sınırlayabiliriz diye yeni kanunlar üretmesi gerekiyor. Çünkü sivil kanunun diye bir olay var ve bu tamamen insanlık suçudur. Sivillere karşı sen silahları kullanamazsın ve çocukları öldürmek için sen silahları kullanamazsın ve uluslararası toplum için bence bu düşünme konusu ve hemen harekete geçmek için bir konudur.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtlıyor.
0: Soru darmak istiyorum. Demiştiniz ki, 2050 yılına sonuna kadar, 2050'ye kadar dünyada yaşayan her 4 kişiden biri Afrika kıtasından olacak demiştiniz. Hakikaten çok büyük bir nüfus oranınız var ve daha da fazla artacak. Peki, dünya uzmanlarınızın kalitesiyle, yeterlilik seviyesiyle ilgili ne teklif edebiliyorsunuz? Tam bu kadar Afrika kıtasından çıkan bir insanım olacak ama onların eğitimleri ne olacak? Afrika'da şunu net anlıyoruz. Bu dönemde insani sermayemizi geliştirmemiz, eğitmemiz lazım. Kritik önem taşıyor Afrika kıtası için. Evet, hakikaten öğrencimiz Rusya'da, Rusya'daki üniversitelerde ve Rusya ile hükümetiyle görüşmelerimizde şöyle diyoruz: Rusya eğitim sistemini mutlaka kullanmamız lazım. Kendi öğrencilerimizi, kendi çocuklarımızı buraya göndermemiz gerekiyor ve yeni bir çağa girdik. Dijital ekonomilerden bahsediyoruz. Bu dijital ekonomiler nasıl gelişecek? Personel nasıl yetişecek? Nükleer enerjiden bahsediyoruz. Çok sayıda nükleer fizik konusunda uzman lazım. Ülkemizde yok öyle uzmanlar. Onların böyle bir eğitim görmeleri gerekiyor ve daha sonra Tanzanya'nın nükleer santraller inşa edildiğinde çalışmaları gerekir. Bu konuda ilerleyeceğiz Rusya'yla eğitim alanında işbirliğimizde. Diğer konu da tüm Afrika'yı ilgilendirir ve önemli. Daha çok kadınlara özgürlük tanımamız gerekiyor. Daha çok fırsat tanımamız gerekiyor kadınlara. Çünkü Afrika'da kadınlar için kapılar bu kadar açık değil. Biraz aralandı ama tam açık değil. Bunu tam olarak açmamız lazım. Kadınların da ülke yönetiminde

0: bekliyoruz. Tabii böyle hedeflere ulaşmak için kapsayıcı bir vatandaş ekonomisini kurmamız gerekiyor. Ve herkesi kapsamamız gerekiyor demiyoruz. Kaliteli olarak personeli bu sisteme katmamız gerekiyor. Ve ülkenin istikrarlı gelişiminden her vatandaşımız sorumlu olması gerekiyor. Bu rakamlara tekrar dönersek, evet, 2050 yılına kadar yeryüzünde yaşayan insanların her dördüncüsü Afrika kıtasından olacak.
1: Radyo Sputnik
0: canlı yayın. Ben dün bir üniversiteye gittim burada. Burada Nijerya'dan, Tanzanya'dan öğrenciler, Gana'dan öğrenciler gördüm. Birçok Afrika, Kenya'dan geldi. Hepsi Petersburg'a, Rusya'ya eğitime geliyorlar. Afrikalı öğrenciler sadece Rusya'ya değil, sonra bütün dünyada çalışıyorlar Rusya'daki eğitim sistemi sayesinde ve bu sadece erkeklerin de, bayanların da böyle bir eğitim görüp daha sonra dünya ekonomisine girmelerini istiyoruz. Ve dediğim gibi 2050 yılına kadar 20 en hızlı gelişen ekonomilerden 9'u Afrika kıtasından olacak. Tekrar savaşla ilgili sorulama olacak. İran'la ve ABD arasındaki savaştan tekrar sormak istiyorum. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol tedarikini tamamen ve lojistik sistemleri tamamen çökerdi. Rusya ne düşünüyor bu konuda? Tabii ki Rusya'nın bu konudan karlı çıktı. Bu gelişmeden dolayı karlı çıkıyor. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz İran'a olan saldırılar? Bu saldırılar provoke mi edildi yoksa haklı mıydı? Yani İran tarafından herhangi bir provokasyon görmüyorum. İran hiçbir şekilde provoke etmedi. Bence biz daha önce bir anlaşma sağladık. İran nükleer programı ile ilgili her şey çok sağlamdı. Uluslararası Nükleer Ajansı'nın kontrolündeydi. Fakat durum sonradan tamamen ters köşe oldu ve mevcut şimdiki duruma getirdi. Yani tam bir dramaya dönüştü İran'a bu saldırılar. Yani çok ciddi kayıplar yaşandı. Siviller arasında, çocuklar arasında çok büyük kayıplar yaşandı İran'da bu saldırılar neticesinde. Ve komşu ülkelerle de ilişkilerini biliyoruz İran'ın. Arap ülkeleriyle de, Körfez ülkelerinde ilişkilerimiz var. Çok iyi dostluk ilişkilerimiz var ve dün de bunları konuşmuştuk. İran'a olan saldırılar bu ülkeler için de tehdit oluşturdu ve dünkü görüşmelerimizde İran'a kesinlikle saldırı yapmayın diye hitap ediyoruz ve İran'dan da aynı zamanda komşu ülkelere hiçbir zaman saldırmayın diyoruz. Ama İran'ın savunması çok haklı. Bizi saldırdılar, bizim çocuklarımızı öldürüyorlar, ülkenin bütün yönetimini imha etmeye çalışıyorlar. Biz bu şekilde cevap vermek zorundayız diyorlar ve bu konuda hak veriyorum ya, çok karmaşık bir durum. Biz İran'la çok iyi dost ilişkilerimiz var, Arap ülkelerinde çok dost ilişkilerimiz var ve bu bizi de zor duruma sokuyor. Ama şöyle mantıklı düşünüyoruz, Sayın Trump'ın kabul ettiği karar, çatışmayı durdurmak, dondurmak gibi kararı en doğrudur ve bu ateşkes kalıcı bir uzun vadeli bir anlaşmayı getirecektir diye umut ediyoruz. Bunu tekrar bahsetmek de istemiyoruz. 2015 yılında Rusya İran'ın nükleer programı ile ilgili çok ciddi yardım sağlamıştı. Eğer gerekiyorsa biz yine İran'la Amerika arasında bir ara bulucu rolü üstlenebiliriz. Ve bu çatışmaya dahil olan bütün ülkeleri barışçıl yolda çözülmesine ulaşacaklar diye umuyorum. Yani artık savaşın durdurulması gerekiyor. Peki İran size başvurdu mu böyle bir, yani İran sizden yardım istedi mi? Veya ara bulucu olmanızı rica etti mi? Bu görüşmelere bir şekilde katılmanızı istedim. Çünkü bildiğim kadarıyla siz İran yönetimiyle görüştünüz. Hayır, başvuruda değil de, ricada değil de biz zamanında ki bir yıl önce belki bir yıldan fazla 2015'teki Uran Nükleer Programı

0: ile ilgili yardımımızı hatırlattık. Zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan Rusya topraklarını çıkarttık ve o zaman durumu rahatlattı. Bunu hatırlat, isterseniz bir kez daha yapabiliriz dedik. Eğer bütün müdahil ülkeler bundan yana ise biz tekrar bu zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını Rusya'ya çıkartabiliriz. Tekrar bu süreci başlatabiliriz. Gereken teknolojilerimiz var. Ve eğer İran'ı rahatlatacaksa biz hazırız demiştik. Ve ilk başta bütün ilgili ülkeler, İran, İsrail, ABD, tamam güzel bir şekilde değerlendirebiliriz demişlerdi. Sonradan yine tekrar şiddetlenmeye başladı durum ve mevcut duruma getirdiler bu çatışmaya geldi. Biz teklifimizi masaya koyduk. Hiç kimseye ısrar etmiyoruz ama ilgili ülkeler bu çatışmanın savaş yoluyla değil de mantıklı bir pragmatik çözümle çözülebileceğini düşünüyorlarsa biz hazırız. Ve kendi imkanlarımızla bu durumun şiddetini ve tırmanmasını durdurabiliriz, azaltabiliriz diye umuyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Zenginleşti uranyum ile ilgili siz Washington'dan temasınız var mı? Çünkü İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya çıkartmak istiyorlar. İran da bizde kalsın diyorlar. Biz Tel Aviv'le de ABD ile de İran'la da temastayız bu konuda.
2: Because you mentioned Tel Aviv. Do you think Prime Minister Netanyahu's
0: Tel Aviv'den bahsettiniz. Netanyahu'nun ve planları ABD'nin şimdiki bu durumdan bir çıkış aramanın nedeni o mudur? Yani sizce Trump yanıltıldı mı ve yanlış şekilde yöneltildi mi Netanyahu tarafından? Trump gayet olgun ve çok tecrübeli bir siyasetçi. Sanmıyorum ki dışarıdan birisi onu etkileyecek ve onu yanıltacak bir etkiye sahip olduğunu. Ve İsrail'in korkularını da biliyoruz. İran'ın nükleer silah geliştirme gibi bir korkuları, niyetleri var gibi korkuları var ki İran defalarca böyle bir planları olmadığını söyledi ve İran'a inanmamak için hiçbir nedenimiz yok çünkü bunun hiçbir delili yok İran'ın nükleer silah oluşturma çabaları devam ettiğine ama İsrail'in böyle bir korkusu var ve ana sorun bu durumda karşılıklı güvenin olmamasından kaynaklanıyor. Tamam, bütün laboratuvarları Uluslararası Nükleer Ajansı'nın kontrolüne kurabilirsiniz ki dün Sayın Grossi bizi de görüştü ve Özbekistan'daki nükleer santral inşaatı ile ilgili dün Sayın Grossi de görüşmeye katılmıştı. Madem Uluslararası Nükleer Ajansı'nın kontrolü sağlanıyorsa ve onlar da böyle bir delil görmüyorsa İran'ın nükleer silahlar geliştirilmesine dair ne gibi bir korkuları olabilir ki İsrail'in ve İran'ın barışçıl nükleer programları geliştirme hakkı var ve biz İran'la bu konuda işbirliği yapıyoruz. Biz orada Buşer'de nükleer santrali inşa ettik ve bu nükleer santrali çalışıyor, enerji üretiyor. İki üniteyi inşaatına devam ediyoruz ve bizim uzmanlarımız personelin büyük bir kısmı tabii şu an çıkartmak zorunda kaldık çünkü Buşer hemen Hürmüz Boğazı'nın kenarında bulunuyor. Hemen çatışmanın sıcak bölgesinde kadınları, çocukları çıkarmak zorunda kaldık ama personelin büyük bir kısmı kaldı orada. Ve Amerikalılarla da bu konuda temasla İsrailli mevkidaşlarımızdan Buşer'e yönelik bir saldırı olmadığını bize beyan ettiler ve tevafuk kazayan böyle saldırı füze atışları yapıldı diye yanıtlar verdiler. Umarım böyledir ve gerçekten doğrulardır bu sözlerinde. İsraillerden biz defalarca bunu konuştuk. İsrailler de nükleer santralin, İran'daki Buşer nükleer santralin güvenliğini sağlama konusunda ilgilendiklerini görüyoruz. aynı ilgiyi mesela Zaporojye Nükleer Santrali'de görmüyoruz. Ukrayna silahlı kuvvetleri sürekli santrale vuruyorlar ve son zamanlarda iyice kafayı yediler ve reaktörü bile vurmaya başlıyorlar. Çok şükür ki ciddi bir hasar olmadı bu füze atışlarına. Yoksa çıldırmış olmaları gerekiyor. Çünkü reaktöre direkt vuruyorlar ve durum çok tehlikeli. Çünkü orada kullanılmış uranyum var. Zenginlenmiş uranyum hala var. Ve eğer o kullanılmış uranyum depoları zarar görürse rüzgar nereye esecek? Düşünmeleri gerekiyor. Rusya'ya eseceğine malum. Ya Avrupa'ya o zarar görmüş uranyum poligonlarından rüzgar Avrupa tarafına eserse kendi güvenliklerini düşünsünler radyasyon tehlikesinden. Ki Sayın Grossi de dün konuşmasında bunu bahsetti. Avrupalı ülkeler kendi güvenliklerini de biraz düşünselerdi diye. Durum biraz sakinleştiğinde biz İranlı dostlarımızla bu nükleer tesislerin inşaatındaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve İran'ın nükleer çalışmaları yapma konusunda hakkı var. Ve İran'ın da bu konuda haklarını kabul ediyoruz. Çünkü barışçıl nükleer projelerini geliştirmede engelleniyorlar. Biz onlarla çalışıyoruz. Neden bu ülke ilgileniyor? Onları engelleme konusunda ne hakkı var başka ülkelerin böyle bir saldırılar düzenlemede?
3: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumunda soruları yanıtlıyor.
0: Dostluk dışında Batı ülkeleri Rusya, İran'ı sembolik olarak desteklemekten sözü sınırlı kalmıyor. Uzay bilgileri konusunda, istihbarat bilgileri paylaşmada da destek verdi diye iddialar var Batı medyasında. Bazı modern kontrol sistemleri artık çift amaçlı kullanılabiliyor. İranlılar böyle bilgileri bizim uydulardan değil, başka uydulardan da, ticari uydulardan da bu bilgileri elde edebiliyorlardı. Bu bütün uydular çünkü artık çift amaçlı kullanılabiliyor. Silah konusuna gelince de İran bizden hiçbir zaman silah istemedi ve biz silahlarımızdan hiçbirini İran'a göndermedik. But these wars today have shown a different side of fakat bu savaşlar modern savaşın başka bir boyutunda gösterdi. SİHA'lar mesela, dronlar ince, Ukrayna ve İran çatışması görünce SİHA'ları ve yapay zekaya silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Rusya'da durum nedir bu konuda? Ukrayna'daki, Ukrayna'dan buraya gönderilen SİHA'larla veya İran'a gönderilen SİHA'ları ne yapmak lazım? Onları vurmak lazım. Daha etkin bir şekilde vurmak lazım. Yapay zekaya gelince, evet, ABD'de ve Avrupa'da bu dal aktif şekilde gelişiyor ve biz de bununla ilgileniyoruz. SİHA'lar ve yedek parçalar zaten Avrupa'dan geliyor. ABD'den kısmen ama ağırlıklı olarak Avrupa'daki NATO ülkelerinden geliyor. Biz bunları kendimiz üretiyoruz. Kimseden satın almıyoruz. Kendi temelimizden yapıyoruz. Sizce yapay zeka dünyayı yıkacak mı yoksa yeni boyutlar mı açacak? Savaşın yeni yani bu gelişmenin doğal sürecidir. Daha önce de biliyoruz. Bir silah çeşidi ortaya çıktığı zaman herkes düşünmeye ve hareket etmeye başlıyor. Ama bu bize karşı kullanılan bir silah aracı başkalarına karşı da silah olarak kullanılabilir. Dolayısıyla artık bu konuda da ciddi düşünmemiz gerekiyor. Bir silahlı kuvvetlerde motivasyon olması lazım ve ülkelerin siyasi kararları olması gerekiyor. Bu silahların kullanılması ne derece ahlakidir? Tam Ukrayna mesela şu an Petersburg'a siyaları göndermekle çok büyük bir yaygara çıkardı dünya medyasında. İşte Petersburg'u vurduk ve buradaki petrol istasyonunu vurduk diye yangınlar çıktı. Bunlar savaşı hızlandırır mı? Bunlar savaşta bir fedi getirir mi? Hayır. Kesinlikle getirmez. Yani sonuçta Ukrayna batıdan teknolojiler gelmezse, Amerika'dan silahlar gelmezse hiçbir şey yapamaz. Ukrayna'nın hiçbir silah sanayisi yok. Ama Rusya'nın böyle bir sanayi var ve Rusya kendi silahlarını geliştirebiliyor ve kendileri bunu ne zaman algılarlarsa daha iyi olur. Çünkü silahlarla saldırmakla savaş kazanılmaz. Özür diliyorum. İran'la ilgili de sordunuz. İran'ı da İran yönetimine de takdir etmemiz lazım. İran kendi iç istikrarını sağlayabiliyor. Bu büyük bir gerçekler ve savaş başladıktan sonra Batı'da birçok ülke, şimdi İran'da her şeyi dağılacak ve içeriden karışıklık çıkaracak ve İran rejimi çökecek. Aksine halk iktidarın etrafında birleşti ve belki duymuşsunuzdur çünkü haberlerde de vardı. İlk saldırılar başladı ve İran hükümeti hayatımı İran için feda ederim ve bir hafta içinde 5 milyon kişi yazıldı buna. Şu an 10 milyondan fazla gönüllü olarak şehit olmaya hazırlıklarını ifade ettiler. Bu çok önemli bir husus. Yani birçok ülkenin örnek veremediği bir örnek sergiledi bize İran. İran'daki ihtilafın hiç kolay olmayacağını herkes bundan anlaması lazım. Tanzanya'da, Rusya'da farklı görüşler var, Özbekistan'da var. Siz ülkenizde de savaş eleştiren tutumlar var. Onu ne düşünüyorsunuz? Bence sonuçta eleştiriler her zaman önemli çünkü en doğruyu bulmak için bir araç olarak kullanmamız lazım. Eleştirilere biz herkesin fikir olacak diye bir şey yok dünyada. Hindistan'la ilgili soru sormak istiyorum. Dün yayın yönetmenleriyle ilgili bir soru sordunuz ve Su-56 ile ilgili Su-56'ları avcı uçakları ortak üretimi konusunda bir teklif geldi New Delhi'den. Ne diyorsunuz bu konuda? Hindistan'dan çok uzun vadeli askeri teknik işbirliğimiz var ve Hindistan ordusunun silahların büyük bir kısmı Rus üretimli silahlarla donatıldı. Bu geleneksel olarak SSCB döneminden bu gelenek devam ediyor ve bu gelenek halen de gelişiyor ve Hindistan'daki dostlarımızla ilgili bu özellik önemli. Bizim karşılıklı güvenimizden dolayı askeri teknolojik işbirliğindeki ilişkilerimiz sadece ticarette değil, satın almayla ilgili ortak geliştirmeler, ortak araştırmalar yapma konusunda da devam ediyor. Mesela orta menzilli Brahms füzesiyle ilgili örnek vermek istiyorum. Hintli uzmanlarda ilk başta ve Rus mühendislerle birlikte faaliyet ettiler, hareket ettiler ve çok güzel bir örnek icra ettiler bu orta menzilli füzelerde. Hindistan geleneksel olarak bizim helikopterleri de uçakları da satın alıyorlar ve pilotlar çok memnunlar. Su-56 çok iyi bir uçak, modern bir uçak. Belki en modern avcı uçaklarından biridir. Ve en etkinlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Biz dün Hintli arkadaşlarımızla birlikte başlatalım demiştik. O zaman ilk başta hayır olmadı. Şimdi kendimiz yaptık Su-56'ı. Şu an artık satabiliriz Hindistan'a. Su-56 belki buradaki insanlar için pek ilgi çekmez ama orada iki pilot uçabilir ve komuta merkezi olarak bu uçak kullanabilir. Yani ve bu özellikleri paylaşıyoruz Hintli arkadaşlarımızla. Sadece uçaklarda değil, diğer deniz silahlarıyla, yeraltılarla ve gemilerle ilgili teknolojileri paylaşıyoruz Hintlilerle. Hindistan'da arkadaşlarımızdan. Su-56'nın satın alma ile ilgili bir sınırlamalar var mı? Özel bir izin almaları gerekiyor mu Hindistan'ın bu uçağı Rusya'dan satın alması için? Hindistan egemen bir ülkedir ve Başbakan Modi'nin yönetiminde yaptırımların korkuları aksine ters bir etki oluşturuyor. Çok iyi bir dostça ilişkileriniz var Sayın Modi ile uzun yıllardır. Hatırlıyorum zamanında ABD'ye girişi bile yasaklandı ve Başbakan Sayın Modi de bunu unutmuyor. Amerika girişi yasaklandı. Şu an Hindistan'la ABD arasındaki ilişkiler gayet başarılı gelişiyor ve bu Hindistan'ın egemen bir ülke olduğu için askeri işbirliği konusunda kendisi için en ilginç, en verimli olabilecek silah seçme özgürlüğü var. Fiyat olarak, kalite paritesi olarak hangi silahı uygun görüyorsa, hangi uçağı uygun görüyorsa Hindistan kendi bildiğini yapacak. Her zaman milli çıkarlarından hareket edecek. Bu çok hassas bir alan, askeri teknolojik işbirliği. Ve önemli bir husus var bu konuda, prensip bir konudur. Bizim Hindistan'la askeri teknik işbirliğimiz siyasi konjonktüre tabi değil. Hiç kimse bize diyemez ki Hindistan'a bunu satmayın diyemez. Hiç kimse bize böyle bir emir veremez. Biz bildiğimizi yapacağız, verikli olduğumuzu yapacağız ve her zaman aldığımız sorumlulukları yerine getiririz. Hindistan gibi saygı duyduğumuz ve güvendiğimiz ortaklarımız karşısında bu kurallarla her zaman çalıştık ve her zaman çalışmaya devam ettik. Ve hiç kimse bunu yapmayın emri veremez.
3: Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumunda soruları yanıtlıyor.
0: Söyledim, Hindistan'da hiç kimse söz geçiremez ve Sayın Putin de bu sözü teyitledi. Ben müsaadenizden bütün salonda hazır bulunan meslektaşlarım ve salondaki misafirlerimiz adına bu güzel moderatörlerimiz için teşekkür etmek istiyoruz. Çok zevkliydi sizlerle birlikte bir arada bulunmak ve sizin moderatörlüğünüze uymak. Çok teşekkür ederiz.

0: Sayın dinleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Üst düzey katılımla gerçekleşen ana oturumun onur konukları arasında Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluh Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Hang Sen ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Saud da yer aldı. Putin ve onur konukları ayrı ayrı yaptıkları konuşmaların ardından daha sonra kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Putin forum kapsamında 130'dan fazla ülkeden uzman ve katılımcının bir araya geldiğini belirterek organizasyonun uluslararası işbirliği açısından önemine dikkat çekti. Programın başında yaptığı açılış konuşmasında Avrupa'yı da hedef alan Putin, Avrupalı elitlerin her geçen gün yeni ülkeleri içine çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırttığını savundu. Rusya'nın uluslararası işbirliğine açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Putin, Rusya kendisiyle çalışmak isteyen herkese açık olmayı sürdürüyor ifadelerini kullandı ve küresel ekonomide yaşanan değişimlere de değindi. Dünya finans sisteminin tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizdi Rus lider Putin. Dünyanın onlarca yıldır görülmeyen ölçekte bir yapısal dönüşüm yaşadığını da ifade eden Rusya lideri Putin, önceki döneme damga vuran finansal mimarinin giderek daha fazla haksız rekabet aracı olarak kullanıldığını söyledi. Mevcut küresel düzenin önemli değişimlerden geçtiğini belirtti ve dünya şu anda en büyük yapısal dönüşümünü yaşıyor dedi. Modern dünyada sürdürülebilir ve uyumlu kalkınmanın ancak ülkelerin birbirini dinleyebilme ve ortak zeminde buluşabilme yeteneğiyle mümkün olacağını vurgulayan Putin, uluslararası işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Rusya'ya yönelik baskıların sürdüğünü de söyleyen Putin, buna rağmen ülkesinin yeni ortaklıklar kurduğunu ve gelişmekte olan ülkelerle işbirliğini genişlettiğini ifade etti. Küresel ekonomide ortaya çıkan yeni büyüme merkezlerinin kendi kalkınma modellerini ve ekonomik önceliklerini belirlemek istediğini belirten Putin, çok kutuplu ekonomik yapının giderek güçlendiğini savundu. BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki etkisinin arttığını dile getirdi ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Son 5 yıldaki küresel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin de neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını kaydetti. Putin aynı dönemde G7 ülkelerinin katkısının yalnızca %18 seviyesinde kaldığını da ifade etti. Gelelim Rusya lideri Putin'e yöneltilen sorulara. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Genel Kurul oturumunda soru cevap bölümünde gazeteci Gea Tamoan tarafından Rusya lideri Putin'e sorular yöneltildi. Aynı zamanda diğer onur konuklarına da sorular yöneltildi. Rusya'nın uluslararası izolasyonu tartışmalarına ilişkin bir soru yöneltildi. İlk olarak Rusya lideri Putin'e ve forumda 130'dan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığına dikkat çekti gazeteci Mohan. Bu durumun gerçekten bir izolasyon olarak tanımlanamayacağını sorguladı. Bu izolasyon girişimlerinin başlatıcısı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Başlangıçtan beri böyle bir durum söz konusu değil dedi Rusya lideri Putin. Aynı zamanda Rusya Amerikan pazarına hala uranyum tedarik ediyor. Bizi hiçbir şey durdurmadı diye cevapladı Rusya lideri Putin gazeteci Mohan'ın sorusunu. Ayrıca Rusya'nın dost ülkeler ve güvenilir ortaklarla işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti Rusya lideri. Asya'daki bazı büyük ekonomilerin ise dış baskılardan etkilenmediğini savundu. Çin ve Hindistan gibi ülkelerle ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Putin, her şey gelişiyor, her şey bize fazla zarar vermeden gerçekleşiyor ifadesini kullandı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Genel Kurul oturumunda Ukrayna krizi ve uluslararası diplomasiye ilişkin sorulara da yanıt verdi. Bu önemli konulardaki soruları yanıtladı Rusya lideri Putin. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir gün önce gönderdiği açık mektuba ilişkin değerlendirmeleri soruldu Rusya lideri Putin'e. Putin Zelenski'nin mektubuna cevaben seçimlere gitmemiz gerekiyor dedi. Seçim yapılmadan Cumhurbaşkanı olarak görevde kalmanın da bir iktidar gaspı olarak adlandırıldığını belirtti Rusya lideri Putin. Aynı zamanda Zelenski'nin mektubunda Cumhurbaşkanı'nın yaşı ile ilgili ifadelerin yer aldığını belirtti Putin. Buna istinaden de önemli olanın yaş değil yetenek olduğunu söyledi Rusya lideri Putin, Zelenski'nin mektubuna ilişkin değerlendirmesinde. Öte yandan oturumun moderatörü Donald Trump'ın barış sürecinde bir fırsat penceresi olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Bu soruya karşılık da Putin, Trump'la Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan görüşmede bazı mutabakatlara varıldığını hatırlattı ve Trump'ın görevde olması halinde çatışmanın başlamamış olabileceğini söyledi. Moderatörün Zelenski'nin mektubunun yazarıyla bir görüşme planlanıp planlanmadığına ilişkin sorusuna ise Putin, şu anda böyle bir görüşmede anlam görmediğini söyledi. Konuşmasında Ukrayna tarafının saldırıları durdurması gerektiğini de vurguladı. Rusya lideri Putin ve boş toplantıların bir sonuç üretmeyeceğini, esas olanın somut anlaşmalar olduğunu kaydetti. 22 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksekokulu'na yönelik çocukların ve gençlerin bulunduğu okulun eğitim binasına ve yatakhanesine korkunç bir terör saldırısı düzenlediğini hatırlattı. Rusya lideri Putin ve bu boş toplantıların bir anlamı olmadığını, anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu savundu. Tek önemli nokta Ukrayna tarafının saldırıyı durdurmasıdır dedi. Putin ayrıca bir insan aracılığıyla kendisine Kiev'e davet iletildiğini, ancak bu kişinin ne müzakereci olarak gönderilebileceğini ne de seyahatinin engellenebileceğini söylediğini aktardı. Kiev yönetiminin konuyu kamuoyu önünde tartışmaya açmasının uygun olmadığını belirten Putin, bu durumun kamuoyuna bilinmeyen bazı bilgileri açıklama hakkı doğurduğunu da ifade etti. Ve şöyle devam etti, Rusya lideri, bir görüşme talep ediyorlar ve böylesine korkunç suçlar işliyorlar. Bunun anlamı ne diye sordu. Bir görüşme talep ediyorlar ve çocuk cinayetleri gibi korkunç suçlar işliyorlar dedi. Rusya lideri Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda kendisine yöneltilen soruya karşılık bu cevapları verdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a da Ukrayna konusundaki çabaları için teşekkür etti. Avrupa'daki güvenlik garantörlüğü tartışmalarında Trump'ın neden dışlandığının anlaşılmadığını söyledi. Rusya lideri Putin bu arada Rus askerlerine de seslendi. Forumda tüm ülke sizi izliyor, sizinle gurur duyuyor ve size güveniyor dedi. Çalışın yoldaşlar ifadelerini kullandı. Bu sözler de oturumun en dikkat çekici anlarından birisiydi. Devam edelim sorulara. Rusya lideri Putin'e sivillere yönelik saldırılar karşısında istikrarlı bir geleceği nasıl sağlayabilir ve Rusya'ya yatırımcıları nasıl çekebilirsiniz diye bir soru yöneltildi. Putin'in yanıtı da yatırımcılar risklerin tüm yelpazesini değerlendirir. Rusya makroekonomik göstergeleri güvence altına almak amacıyla ekonomisini kasıtlı olarak soğutuyor ve bu önlemler sonuç veriyor dedi. Ve Yaroslavna'nın faiz oranı ve diğer zorluklar konusundaki yaygın feryadını anlıyoruz, ancak temelde Rusya ortaklar için cazip olmaya devam ediyor yanıtını verdi. Ve dış baskı ve varlık müsaadesi ortamında ekonomik büyümeyi nasıl sağlamayı planlıyor Rusya sorusuna da, ama ekonomi büyüyor diye yanıt verdi. Birçok zorluğa rağmen kalkınmanın temellerinin istikrarlı ve iyi beklentilere sahip olduğunu söyledi ve şirketlerin ve işletmelerin uzun vadeli riskleri değerlendirdiğini belirtti. Rusya bunları en aza indirecek, çatışmalar eninde sonunda bitecek ve yaptırımlar onları uygulayanlara zarar veriyor dedi. Aynı zamanda bu yaptırımların uygulayanlara daha çok zarar verdiğini vurguladı. Rusya lideri Putin'e Ukrayna hakkında bir başka soruda da Rusya hangi somut hedeflere ulaşmayı planlıyor ve kırmızı çizgiler neler diye önemli bir soru da yöneltildi. Darbeden sonra Ukrayna'daki birçok bölge desteğini geri çekti dedi Rusya lideri Putin ve Birleşmiş Milletler şartına göre her halkın kendi kaderini tayin etme hakkı vardır ve onlar da bunu talep ettiler dedi. Kosova'yı örnek gösterdi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın taleplerinin meşruiyetini onayladığını, yani Donbas sakinleri için de aynısını yapması gerektiğini söyledi. Rusya bu hedeflere ulaşmak için sakin ve kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Ayrıca Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması çalışmalarına da devam ediyor dedi Rusya lideri Putin. Putin'e Çin'e enerji tedariki hakkında da bir soru yöneltildi. Onlar ve Çin'den tedarik edilen ekipman arasındaki denge nedir? Bu sömürgeci bir uygulama değil mi diye soruldu. Rusya Putin'de, Rusya Çin'de nükleer santral inşa ediyor. 4 ünite zaten faaliyette ve aynı sayıda ünite de inşa halinde dedi. Ve moderatör Çin Başkan Yardımcısı'na bir soru yöneltti. Bu sorunun ardından Rusya ile işbirliğinin gelecekte nasıl gelişeceğini sordu. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Xiang de Putin'in de belirttiği gibi işbirliğimiz karşılıklı olarak faydalıdır. Kendisi yakın zamanda Çin'e çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdi dedi. Yeni ekonomik anlaşmalara varıldığından bahsetti ve Rusya Çin'in önemli bir komşusudur. Bağların derinleşmesi bunun gerçekten her iki ülkenin kalkınmasında katkıda bulunduğunu ve halklarının refahını artırdığını göstermektedir dedi. Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve işbirliği kimseye karşı yönlendirilmiş değildir dedi ve dış etkilere de tabi değildir diye de ekledi. Stratejik işbirliğinin 30 yıldır geliştirildiğini ifade etti ve taraflar belirlenen yolda ilerliyor dedi. Bu durum bölgede barışın korunmasına da katkıda bulunuyor diye bunun özellikle altını çizdi Çin Devlet Başkan Yardımcısı. Bir başka soruda da İran-ABD çatışmasının küresel ekonomi üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiği sorusu yöneltildi Rusya liderine. Rusya, ABD'nin Rus petrolü satın almasına izin vermekten fayda sağladı mı denildi aynı zamanda. Rusya lideri Putin de Rus ekonomisinin petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlılığının son yıllarda doğal olarak azaldığını söyledi. Öncesinde %42 olduğunu, şimdilerde ise bu oranın %23 olduğunu ifade etti. Bunu diyerek de sektörden elde edilen gelirin payını aktarmış oldu ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin elbette ilgili ayrıcalıklardan yararlandığını belirtti. Bununla birlikte bunu söylemenin artık kritik önem taşımadığını kaydetti ancak piyasa istikrarı daha önemlidir dedi. Petrol fiyatları çok yüksekse reel üretim sektörünü etkiler, fiyatın dengeli ve istikrarlı olması önemlidir dedi. Rusya lideri Putin yine İran-ABD çatışması ile ilgili sorulan bir soruya da yine Hürmüz Boğazı ablukası ile ilgili bir soruya da Rusya Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar hakkında ne düşünüyor şeklinde bir soru yöneltildi. Bunun bir provokasyon olup olmadığı soruldu. Putin'in cevabı da İran'ın tarafında herhangi bir provokasyon görmüyorum dedi. Bize saldırdılar, çocuklarımızı öldürüyorlar ve biz de bu şekilde karşılık vermek zorundayız diyorlar dedi. Ve Trump'ın düşmanlıkları askıya alma kararını da övdü Rusya lideri Putin. İran Rusya'dan müzakerelere katılmasını istedi mi sorusuna karşılık da Putin bu bir talep meselesi değil dedi. Rusya sadece 2015'te İran topraklarından zenginleştirilmiş uranyumu çıkararak durumun nasıl yatıştırılmasına yardımcı olduğunu hatırlattı. Bunu yapma isteği devam ediyor dedi. Teklifimiz masada diye de vurguladı Rusya lideri ve Rusya bu konuda ABD ile temas halinde mi sorusuna da Washington, Tahran ve Tel Aviv ile temas halindeyiz cevabını verdi Rusya lideri Putin. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda kendisine yöneltilen sorulara bu şekilde karşılık verdi. Önemli açıklamaları biz de Radyo Sputnik'te simultane tercüme ile aktardık.
1: Rusya lideri Vladimir Putin'in St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaki konuşması sona erdi.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: 4-3-3 dizilişi. 4-3-3 dizilişi futbol sahasında hem estetik hem işlevsel bir yapıyı temsil eder. 4 savunmacı, 3 orta saha ve 3 hücum oyuncusuyla şekillenen bu sistem, topa sahip olan, oyunu domine etmek isteyen, kanatları aktif kullanan takımların vazgeçilmez dizilişidir. Yalnızca oyuncuların durduğu yer açısından değil, futbol anlayışı bakımından da bir duruş ifade eder. 4-3-3 modern futbolun simgesidir. Çünkü her şeye sahiptir. Genişlik, merkez yoğunluğu, geçiş kolaylığı, pres gücü ve topa hükmetme kapasitesi. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler yalnızca savunma hattını sabitlemekle kalmaz. Çoğu zaman ileri çıkarak hücuma genişlik kazandırır. Özellikle topun rakip sahaya yerleştiği alanlarda bu bekler sahanın en geniş oyuncuları haline gelir. Böylece kanat oyuncularına içeride pozisyon alacak alan yaratılır. Orta saha üçlüsü sistemin omurgasıdır. Bu üçlüden biri genellikle daha geride oynayan ve savunma önünü süpüren anchorman ya da regista tipi bir oyuncudur. Diğer iki orta saha ise çift yönlü, yani hem savunma hem hücum yapan box to box oyunculardır ya da biri hücuma yatkın, diğeri denge sağlayan bir yapıda olabilir. Bu yapı merkezde topun kontrolünü sağlar ve hem pres hem pas açısından takıma güven verir. Hücum üçlüsünde ise çoğunlukla bir merkez santrafor ve iki kanat oyuncusu yer alır. Ancak burada roller klasik değildir. Sağ ve sol kanat oyuncuları çoğu zaman ters ayakla oynayan, yani sağ kanatta sol ayaklı, sol kanatta sağ ayaklı oyuncular olur. Bu onların içeriye kat edip gol aramasını sağlar. Merkezdeki forvet ise ya fiziksel olarak güçlü bir hedef santrafor olabilir ya da sahte 9 gibi geri çekilip orta sahaya destek verir. Bu yapı rakip savunmayı şaşırtır ve dengesini bozar. Bu sistemin en büyük avantajı hem hücumda hem savunmada alan paylaşımının çok net olmasıdır. Her oyuncunun alanı bellidir. Hücumda genişlik, savunmada yoğunluk sağlanır. Ayrıca bu diziliş topa sahip olan oyun stiline çok uygundur. Orta saha üçlüsü sayesinde pas açıları bol olur, merkezde çoğalma kolaylaşır ve oyunun yönünü değiştirmek mümkündür. Aynı zamanda önde baskı için mükemmel bir yapıdır. Üçlü hücum hattı rakibin top çıkarmasını zorlaştırır. Orta sahada buna destek verdiğinde takım yüksek blokta pres yapabilir. Ancak bu sistemin zaafları da vardır. Eğer kanat oyuncuları geri dönüşlerde zayıfsa savunma hattı yalnız kalabilir. Özellikle hızlı kontra atak oynayan rakiplere karşı orta saha üçlüsünün iyi konumlanması ve stoper-bek uyumunun kusursuz olması gerekir. Aksi takdirde rakip kanatlarda boşluk bulur ve savunma dengesizleşir. Tarihte 4-3-3 sistemini en kusursuz uygulayan takımlardan biri Pep Guardiola'nın Barcelona'sıdır. O dönem Xavi, Busquets ve Iniesta'nın oluşturduğu üçlü orta saha topu sürekli kontrol eder, Messi, Villa ve Pedro gibi hücum hattı oyuncuları da içe kat ederek ceza sahasında farklılık yaratırdı. Bu yapı futbol tarihine tiki-taka kavramını kazandırdı. Bir başka örnek, Johan Cruyff'ın Ajax ve ardından Barcelona'da kurduğu 4-3-3'lerdir. Cruyff'ın felsefesi oyuncuların alanı en iyi şekilde paylaşması üzerine kuruluydu. Bu sistemde herkes topa sahip olmayı, alanı genişletmeyi ve hızı paylaşmayı öğrenmek zorundaydı. Günümüzde Liverpool, Manchester City ve Hollanda milli takımı zaman zaman Fransa ve İspanya bu sistemi farklı varyasyonlarla uyguluyor. Özellikle Liverpool'un kulüp döneminde yaptığı gegenpressing, yani top kaybedildiği anda baskı yaratma stratejisi 4-3-3 ile birleşince çok etkili oldu. Türkiye'de bu sistemin modern örneklerinden biri Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde kazandığı şampiyonluklardır. O dönemde kanatlarda Quaresma ve Cenk Tosun gibi farklı profildeki oyuncularla merkezde Atiba gibi denge unsurlarıyla 4-3-3'ün esnekliği iyi kullanılmıştı. Sonuç olarak 4-3-3 hem sistem hem felsefe olarak futbolda zirveye çıkmış bir yapıdır. Ancak bu dizilişin başarılı olması 3 temel şarta bağlıdır. Dinamik bir orta saha, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen kanatlar ve organizasyon becerisi yüksek bir teknik direktör. Bu şartlar sağlandığında 4-3-3 sadece bir diziliş değil, rakibe sürekli baskı uygulayan, alanı doğru kullanan ve topa hükmeden bir futbol anlayışı haline gelir. Futbolun ansiklopedisinin bu bölümünde futbol sahasında hem estetik hem işlevsel bir yapıyı temsil eden 4-3-3 dizilimini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
5: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
4: Bu işkence.
5: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
6: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
7: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkandan vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
8: Radyo Sputnik özel haber.
0: Deneyimli finans analisti Paul Goncharov, Sputnik'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise %18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık %40'a ulaştığını, G7'nin payının ise %29'un altında olduğunu belirtmişti. Bu rakamları değerlendiren Goncharov, bu BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi. ABD doları veya euro tarafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında mevcut engeller ortadan kalkacak ve küresel güneyin hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir ifadelerini kullandı. Analist, BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya şeklinde konuştu. Goncharov, bu ülkeler çoğu zaman ABD veya Avrupa Birliği gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine daha pragmatik adımlar atma eğiliminde. Bu durumda verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son 5 yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo bu farkı açıkça gösteriyor, dedi. Deneyimli finans analisti Paul Goncharov, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan payına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaları değerlendiren analist, çok kutuplu ekonomik yapının güçlendiğini ve Batı merkezli finans sistemlerinin etkisinin giderek azaldığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
8: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hepimiz zaman zaman kısa bir süre hiçbir şey yapmadan gözümüzü bir noktaya dikip düşüncelere dalarız. Göz dalması olarak adlandırılan bu olgu çoğunlukla sinir biliminde zihin gezinmesi olarak adlandırılan durumun günlük hayattaki karşılığı olarak kabul edilir. Gözümüz dağıldığında dikkatimiz dış çevreden uzaklaşıp kendi düşüncelerimize yönelir. Çok uzaktaki bir şeye baktığımızda nasıl yakınımızda olan biteni aynı çerçeveye dahil edemeyip eliyorsak, gözler daldığında da benzer bir şeyi tüm duyularımız için yapıyoruz. Görme duyumuz beynimiz için öncelikli verileri sağladığından, gözlerimiz dinlenme durumuna geçiş yaptığında çevremizdeki ses ve kokular da gitgide uzaklaşıyor. Beynimiz o esnada başka görevlerle meşgul olduğundan gözlerimizi dinlenme moduna alıyor. Gözlerimiz açıkken hiçbir şeye bakmamak, diğer bir deyişle herhangi bir nesneye odaklanmadan öylece bakmak beynimiz için pek kolay bir şey değil. Fakat derin düşünceler içindeyken kimi zaman gözlerimiz de uzaklara doğru dalar ve o sırada hiçbir şeye gerçek anlamda bakmıyor oluruz. Bunun sebebi başka düşüncelerle meşgul olan beynimizin tüm enerjisini yaptığı işleme harcıyor olması. Yani gözümüzün baktığı şeyleri görme eylemine geçirebilecek işlem gücünü ortaya koyamıyor. Zihin gezinmesi durumunun insanlara getirdiği avantajları da dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar arasında daha önce de ifade edildiği gibi zihin gezinmesi durumu dikkat gerektiren bir görev sırasında performansı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında geleceğe planlama, bir hedefe ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri tahmin etme, sosyal problemleri çözme, yaratıcılık, deneyimleri anlamlandırma ve zihinsel bir mola görevi görme gibi olumlu yanları olduğu da düşünülmektedir. Bir şeye aktif olarak bakmadığımız o anlarda gözlerimiz de dinlenir. Zaten o anda size bakan birisinin gözünüzün daldığını anlamasının sebebi de bu. Gözlerimiz daldığında diğer duyularımız da dinlenme durumuna geçiyor diyebiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'li Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı.
2: Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onlar ayıklamaya çalışıyor. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Burada tabii asıl mesele kafalar karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm almış kararları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü yani mutlak butlanda, o günkü güne döneceksin. O zaman sen niye seçim yapıyorsun? Niye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun, o zaman bugüne kadar alınmış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı. Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. Ya hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde bir şey, birini yakalamışlar, memleket soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra aradan bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor. Sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Butlancılar emekçileri işten attı. İçinde 15 senelik, 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve tazminatsız attılar. Böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır yani. Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyor. Öyle sürüyorlar. Ne bileyim bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum. İşte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. Bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler? Bekliyoruz yani. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. İnanabiliyor musunuz? Devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yer...

0: yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli 3 yanı var. Bir tanesi partiyi olabildiğince zayıflatmak, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi anayasa tartışmaları içerisinde sayısal olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Şimdi o tehlikede sistem değil rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Önlerine çıkan taşları ayıklamaya çalışıyorlar, herhalde bunlardan biri de benim diyen Bulut, amaç hukuku işletmek değil, kafaları karıştırmak ve kuralsızlığı kural haline getirmek ifadelerini kullandı. Partiyi zayıflatmak, iktidarın devamını sağlamak ve anayasa değişikliği için siyasi zemin oluşturmak istiyorlar iddiasında bulunan CHP'li Bulut, burada mesele ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de başka biri, mesele memleket meselesi diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yapay zeka sesli haber.
4: Bilimciler, sıcak Jüpiter olarak bilinen aşırı sıcak öte gezegenlerde yaptıkları incelemeler sonucunda önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, bu dev gaz gezegenlerde gözlenen ekstrem rüzgarların, gezegenlerin güçlü manyetik alanlara sahip olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu bulgu yalnızca öte gezegenlerin yapısını anlamaya değil, gelecekte yaşam barındırabilecek dünyaların araştırılmasına da katkı sağlayabilir. Fransa'dan gökbilimci Julia Seidel ve ekibi başlangıçta sıcak Jüpiterlerdeki aşırı hava hareketlerini incelemek amacıyla yola çıktı. Araştırmada sıcaklıkların yaklaşık 2000 santigrat dereceye ulaşabildiği 7 sıcak Jüpiter gezegeni incelendi. Bu gezegenler yıldızlarına çok yakın konumda bulunduğu için bir yüzleri sürekli gündüz, diğer yüzleri ise sürekli gece yaşıyor. Bu aşırı sıcaklık farkı da son derece güçlü atmosfer hareketlerine neden oluyor. Yapılan ölçümlerde rüzgar hızlarının saatte 7200 km ile 25000 km arasında değiştiği belirlendi. Bilim insanları bu verileri Şili'deki Very Large Telescope ve Hawaii'deki Gemini North teleskoplarıyla elde etti. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise daha sıcak gezegenlerde rüzgarların beklenenden daha yavaş esmesi oldu. Normal şartlarda daha yüksek sıcaklıkların daha güçlü rüzgarlar oluşturması beklenirken gözlemler bunun tersini gösterdi. Araştırmacılar bu durumun en olası nedeninin gezegenlerin manyetik alanları olduğunu belirtti. Manyetik alanların atmosferdeki yüklü parçacıkların hareketini yavaşlatarak rüzgarları baskıladığı ifade edildi. Yapılan hesaplamalar bazı gezegenlerdeki manyetik alanların Satürn'ünkinden yaklaşık 4 kat daha güçlü olduğunu, bazılarının ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı kadar şiddete sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın liderlerinden Julia Seidel, artık öte gezegenlerin de manyetik alanlara sahip olduğunu bildiklerini ve bunun başka dünyaların yaşanabilirliğini anlamak açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Bilim insanları, manyetik alanların yıldızlardan gelen zararlı parçacıkları saptırarak atmosferlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre sıcak Jüpiterlerde elde edilen bu yeni bilgiler, gelecekte suyu koruyabilen ve yaşam barındırma potansiyeline sahip gezegenlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Sıcak Jüpiterlerde yapılan gözlemler, öte gezegenlerin de Dünya ve Jüpiter benzeri manyetik alanlara sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu görünmez kalkanların gezegen atmosferlerini korumada kritik rol oynadığını ve yaşam barındırabilecek dünyaların tespit edilmesinde önemli bir anahtar olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik müzik zamanı.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Deneyimli finans analisti Paul Gonçaraf, Sputnik'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise %18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık %40'a ulaştığını, G7'nin payının ise %29'un altında olduğunu belirtmişti. Bu rakamları değerlendiren Gonçarov, bu BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi. ABD doları veya euro tarafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında mevcut engeller ortadan kalkacak ve küresel güneyin hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir ifadelerini kullandı. Analist, BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya şeklinde konuştu. Gonçarov, bu ülkeler çoğu zaman ABD veya Avrupa Birliği gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine daha pragmatik adımlar atma eğiliminde. Bu durumda verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son 5 yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo bu farkı açıkça gösteriyor dedi. Deneyimli finans analisti Paul Gonçarov, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan payına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaları değerlendiren analist, çok kutuplu ekonomik yapının güçlendiğini ve Batı merkezli finans sistemlerinin etkisinin giderek azaldığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle Türkiye genelindeki hava kalitesi ölçüm sonuçlarını derleyerek raporlaştırdı. Dernek tarafından paylaşılan veriler Türkiye'nin havası en kirli ve en temiz illerini ortaya koydu. Rapor, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi sınırlarının Türkiye'de yeterli ölçüm yapılan tüm illerde aşıldığı bilgisini ortaya çıkardı. Verilere göre Türkiye'nin havası en kirli ili Iğdır oldu. Iğdır'ı Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Ağrı, Hakkari, Mersin, Şırnak ve Bursa takip etti. Havası en temiz iller ise sırasıyla Kırklareli, Artvin, Bayburt, Sinop, Bingöl, Rize, Karabük, Kırşehir, Isparta ve Bartın olarak duyuruldu. Verilere göre solunabilir hava kalitesindeki partikül madde yoğunluğu küresel sağlık standartlarının üzerinde seyrediyor. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 3 büyük ilindeki partikül madde 10 metreküp başına düşen ortalama mikrogram düzeyleri ise İstanbul'da 36,88, Ankara'da 39,95, İzmir'de ise 41,81 olarak açıklandı. Bu ölçümler doğrultusunda 3 büyük metropol arasında hava kirliliği endeksi en yüksek şehir İzmir olarak kayıtlara geçti. Türk Toraks Derneği Türkiye'nin hava kalitesi haritasını kamuoyuyla paylaştı. Partikül madde 10 düzeyleri baz alınarak yapılan analize göre Türkiye'nin havası en kirli ili Iğdır, en temiz ili ise Kırklareli oldu. 3 büyük şehir arasında ise en yüksek kirlilik oranı İzmir'de kaydedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Gıda güvenliği konusunda en büyük risklerden biri, çapraz temas olarak bilinen bulaşma şeklidir. Peki, bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından, endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu, sağlık açısından büyük önem taşır. Peki, bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından, endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu, sağlık açısından büyük önem taşır. Çapraz temas, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların bir yüzeyden başka bir yüzeye taşınmasıdır. Bu bulaşma, genellikle 3 farklı şekilde gerçekleşir. Fiziksel bulaşma. Bu tür bulaşmada, yabancı cisimler yiyeceklere karışır. Örneğin, plastik, metal, cam parçaları veya saç telleri fiziksel bulaşmaya neden olabilir. Kimyasal bulaşma. Temizlik malzemeleri, tarım ilaçları veya paketleme malzemeleri gıdalara temas ettiğinde kimyasal bulaşma oluşur. Örneğin, deterjan kalıntılarının yanlışlıkla yiyeceklere karışması buna örnek gösterilebilir. Biyolojik bulaşma. Bakteri, virüs, küf ve maya gibi mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleşen bulaşmadır. En yaygın çapraz temas şekli olup, gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bulaşma genellikle şu 4 ana yolla gerçekleşir. Yüzey teması, kesme tahtaları, bıçaklar veya tezgahlar, temizlenmeden önce farklı yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığında, bakteriler bir üründen diğerine taşınabilir. Eller aracılığıyla, elleri yıkamadan çiğ gıdalara temas etmek veya farklı yiyecekleri elle tutmak, mikroorganizmaların taşınmasına neden olabilir. Hava yoluyla, özellikle un veya baharat gibi ince tozlu gıdaların yanlış taşınması durumunda, mikroplar havaya karışarak bulaşma gerçekleştirebilir. Su ve sıvılar, çiğ et, tavuk veya balıklardan sızan sıvılar, mutfak yüzeylerinde ve diğer gıdalarda çapraz temas oluşturabilir. Peki, çapraz bulaşma nasıl önlenir? Gıda güvenliğini sağlamak için bazı temel önlemler alınmalıdır. En etkili yöntemler şunlardır. Farklı yiyecek grupları için farklı kesme tahtaları kullanılmalıdır. Bu sistem, mutfakta çapraz temas riskini en aza indirir. Elleri yıkamak basit gibi görünse de, etkili bir temizlik için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. En az 20 saniye boyunca su ve sabunla elleri yıkamak önemlidir. Çiğ gıda ile temas ettikten sonra, eller mutlaka tekrar yıkanmalıdır. Çiğ gıdaların pişmiş veya tüketime hazır gıdalara temas etmesini önlemek için, buzdolabında da belirli bir düzen oluşturulmalıdır. Üst raf, pişmiş yiyecekler, süt ürünleri. Orta raf, sebze ve meyveler. Alt raf, çiğ et, tavuk, balık gibi bir düzen oluşturmalıdır. Bu sıralama, çiğ gıdalardan sızan sıvıların diğer gıdalara bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Mikroorganizmalar gıdalara birçok yerden bulaşabilir. Bulaştıkları gıdada uygun ortamı buldukları an, gelişimleri ve çoğalmaları hızlanır. Tat, koku ve renkte değişiklikler meydana getirerek bozulmalara neden olabilir. Hatta bu tür gıdaları tüketen insanlarda gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma, yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: En kaliteli müzikler.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Artık bu plajlarda sigara içmek yasak. Sigara yasakları genişledi, plajlarda kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'dan ünlü Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta hayata geçecek. Türkiye çevre kirliliğiyle mücadelede tarihi bir dönemece giriyor. Antalya çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadele kapsamında bir ilke imza attı ve ünlü bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirdi. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park sahillerini kapsayan bu öncü karar hem deniz ekosistemini izmarit kirliliğinden arındırmayı hem de özellikle çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumayı hedefliyor. Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan turizm başkenti Antalya, bu adımla küresel çevre standartlarına uyum sağlama konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. İnisiyatif kapsamında yalnızca dumansız sahiller değil, denizlerin korunmasına yönelik farklı çevre projeleri de gündemde bulunuyor. Kemer Üç Adalar bölgesinde özel koruma alanı oluşturulması, plastik atıkların azaltılması için içme suyu istasyonlarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm uygulamalarının artırılması planlanıyor. Kumsallarda birikerek dalgalar aracılığıyla denize karışan ve doğal yaşama ağır zararlar veren izmarit atıkları bu yeni düzenlemeyle birlikte mavi sulardan tamamen uzak tutulacak. Bu uygulama sadece yerel bir çevre hamlesi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde hazırlıkları süren çok daha kapsamlı bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor. Türkiye'nin sahillerinde başlattığı bu temizlik hareketi, dünya genelinde giderek büyüyen çevreci politikalarla da doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa, sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken, İspanya'da halihazırda yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda. İtalya ve Belçika'da yerel yönetimlerin plajlardaki tütün kullanımını ciddi biçimde daralttığı bilinirken, Avustralya özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır büyük bir başarıyla uyguluyor. Dumansız alanlar genişletiliyor. Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacak olan Antalya, izmaritle kirlenmeyen dumansız sahiller için düğmeye bastı. Kentteki Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara içilmesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Voutoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede dördüncü sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste, doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim bu yeni gelen günde. Kıymetli dinleyiciler, hafta içinin son gününde sizlere eşlik edeceğim. Dün bir ara böyle bir kendimi iyi hissetmediğim için yayının bir kalan kısmını tamamlayamadım. Şükür iyiyim ama herhangi bir sıkıntı yok, bir problem yok. Arkadaşlarımla beraber biraz telaş yaptık ama her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Ama dün yayını yarıda kesmek zorunda kaldım. İkinci bölümü gerçekleştiremedik hanımlar beyler. Bundan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Bugün iyiyiz, her şey yolunda, yayındayız ve gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şayet yetişebilirse, yani trafiği eğer aşabilirse, Melis, sevgili Melis'le canlı yayında olacağız. Melis Elmen, baya baya hazırlık yaptık yani şimdi Melis için. Gelmesi lazım yayına. Beklerim yani, kazamı var diyor, bir şey diyor. Yani trafik çok fenaymış şu anda. 12.30 gibi falan kısmetse sevgili Melis'le beraber, Melis Elmen'le beraber yayında olacağız. Değerli dinleyiciler, çok güzel, eğlenceli bir yayın olacak. Ondan yana şüphe yok. Gündemdeki konuları da konuşacağız tabii. Onun alanıyla ilgili olarak konuşacağız. Ama tabii yetişirse kendisi. Dediğim gibi. Sakin ol Melis. Sinirlenme. Sinirlerine hakim ol. Hiç dertlenme. Saat 12.30'a kadar zamanımız var. Ama 12.30'a kadar yetişemezsem ben buradaki arkadaşlardan birini alırım yayına, söyleyeyim yani. Bilmiyorum ne kadar cevap verirler. Temmuz ayı enflasyon rakamları, ne bileyim, biz Kemal'i çağırsam şimdi Temmuz ayı enflasyon rakamı belli oldu. Kemal, emeklinin maaşı ne olacak? Ondan sonra ne kadar maaş alacak? Nedir bu emeklinin diye durumu diye sorsam bilmiyorum artık yani. Melis'cim. O yüzden bize bu eziyeti yaşatma ama sakin sakin gel, işin esprisi. Saat 12.30'dan sonra değerli dinleyiciler, sosyal güvenlik uzmanı aynı zamanda radyomuzda da biliyorsunuz cuma günleri sizlerle buluşuyor kıymetli dinleyiciler. Sevgili Melis Elmen Çalışma Hayatım programında. Olur hayatım diyor Özgür. Ya o öyle yani, çalışma hayatım değil, onu ben daha önce Melis'e söyledim. Çalışma hayatım yani, hani hepimizin çalışma hayatı var. Hepimiz iş güç davası. Tam Melislik isim yalnız. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bekliyoruz değerli dinleyiciler. Siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. İnşallah önümüzdeki dakikalarda burada olacak sevgili Melis. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye Telegram'dan takip edebilirsiniz. Twitter'a Radyo Sputnik yazdığınızda kıymetli dinleyiciler takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili Melis Elmen'e sorularınız olursa şayet, ki ben olacağını tahmin ediyorum. O zaman da ne yaparsınız? O zaman da bakınız bir WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. O da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Heh. Ve doğum günüm benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda.
0: Tamam.
2: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Vesat abi de söyledi, Vesat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin,
2: evet
0: sen?
2: Evet abi yani. Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... Yani ben miting mi yapıyorum yani, hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
0: Bir de doğum gününde.
3: Evet. Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de radyo.

Şimdi denk mi geldi Simge bilmiyorum ama yani denk mi geldi bilmiyorum Simge ama Cem Benevi'nin tanıtımını girdik ya az önce. Özellikle mi koydun? Özellikle. Hı. Cem Benevi'nin doğum günü de o yüzden dedim. Ha onu denk onu bildiğim için değil. Sen Cem Benevi'nin doğum gününü bilmiyorsun yani öyle mi? Ha hissediyorum diyorsun. Anladım Simgeciğim tamam. Hissettiğin için bugün Cem Benevi tanıtımı koydun araya. Muhteşem. Ha başka bir şey koymuştun normalde. Başka bir tanıtım koymuştum ama onu kaldırdım. Cem Benevi tanıtımını koydum. Benim hislerim böyle güçlüdür diyor. Buradan sevgili Cem'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Cem Benevi doğum günüydü kendisinin. Doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, güzel, huzurlu, sağlıklı, bol paralı, bol eğlenceli, bol müzikli yıl ve yıllar diliyorum tabii ki. En kısa zamanda da sevgili Cem'cim seni izlemeye gelmek istiyorum. Bunu da söylemiş olayım buradan. Sen de gideceksin. Sen de mi istiyorsun? Peki Simge de istiyormuş Cem. Elçiye zeval olmaz. Öpüyoruz seni nice güzel senelere. Hanımlar beyler şimdi Mart ayı ne Mart ayı be? Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu bu enflasyon rakamı belli oldu ya. Enflasyon rakamını asıl kiminle konuşacağız? Melis Ermen'le konuşacağız. Sevgili Melis Ermen. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyon oranı %1.71 oldu. Yıllık enflasyon %32.6, 5 aylık enflasyon %16.6 olarak ölçüldü değerli dinleyiciler. Yıllık en yüksek artış %50 ile eğitim alanında gerçekleşti. Konut fiyatları bir yılda %45 oranında arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri değerli dinleyiciler. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.8 artış. Ulaştırmada %34.3. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %45.6'lık bir değerli dinleyiciler. Artış var onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi bu enflasyon rakamları maaşlarda tabii emeklileri çok yakından ilgilendiriyor. Malum Temmuz ayı yaklaşıyor ama o detaylara ben girmiyorum. O detayları sevgili Melis Elmen'le konuşacağız. Bu arada çok fena trafik varmış ha. Ne diyor? Serkan'ı çağır sarı olan diye. Ben dedim ya Kemal'i alırız diye yayına. Onunla 11.15'te çıktım. Berbat inanılmaz bir trafik var demiş sevgili Melis. Bir taraftan da yetişmeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Geldiği anda yayını alacağız kıymetli dinleyiciler. Şimdi devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesi az önce sevgili senin aktardı. O da bir uçaktaki biliyorsunuz bataryadan kaynaklı. Ya geçenlerde bayram en son işte bu yaşadığımız tatil sürecinde uçakta yanımızda oturan bir hanımefendi batarya vardı biliyor musunuz? Telefon ve kablo işte telefonu mu şey ay nedir o tableti şarj ediyor. Bu ne dedim ya kendi kendime. Tabii hanımefendiye bir şey diyemedim. Yani bu ne hanımefendi desem yer hiç. Batarya der bana. Şunu anlamıyorum. Şimdi havalimanında öyle sıkı bir denetim vardı ki o gün. Yani ciddi bakıyorlar. Yurt dışı yurt içinde de böyle. Çünkü önemli yani. İçeride zaten koltuğunuzun önünde şey var. Nedir o? Katalog mu oluyor? Ne oluyor ya? Ama ne? Simge'yi soğutucu sıkıp Kemal'cim korner atışıyla tanıtımlar var ya böyle hani yemek menüsü var. Ondan sonra uçakta neler yapılacağına, yolcuların nelere dikkat etmesi gerektiğine ilgili yönergeler. Aynen bilgilendirme broşürü. O bilgilendirme broşürlerini kıymetli dinleyiciler. Orada mesela şey var şarj.
cihazı, daha doğrusu batarya olamaz. Ama vardı yani, ben gözümle gördüm. Aradan nasıl kaçtıysa. Ya insanların bu konuda gerçekten duyarlı olması lazım. Kardeşim sen o kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsun. Kendi hayatını da tehlikeye atıyorsun. Kabul edilir bir şey değil yani. Hayır, tutup elinden alıp atamıyorsun da. Bir de böyle bir şey var. Ya nereden atacaksın ya? Kapıyı bir açar mısın? Şunu bir salalım aşağıya falan diye. Camı, yani öyle bir sistem de yok. Neyse, enteresan. Bu tarz şeylere gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, onu da baştan bir aktarmış olalım. Bu arada Cem Belevi, cansınız abi demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Selamlarını göndermiş. Evet. Selamlar, sevgiler demiş. Seviyoruz seni. İyi ki varsın. Devam ediyoruz. Dahisin, sen de dahisin. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı, öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Şimdi gel gelelim Hazine ve Maliye Bakanımız, sevgili, bir şey söyleyeyim mi? Ben dün Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsettim. Kısa bir süre sonra rahatsızlandım. Canlı yayında. Dikkat ediyor musun? Bilmiyorum yani. Hayır, haberi vermesem mi acaba ya? Dün çünkü Hazine ve Maliye Bakanı, hem de ikisini birden andık. Yani önceki Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsettik. Nebati Işık dedi, hatırlarsanız bizim Simge, değerli dinleyiciler. Ve ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın haberini verdik. Ondan bir süre sonra da başımıza gelmeyen kalmadı yani. Şimdi olsun. Derler yani, bizde bir laf vardır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye. O zaman... Tamam, peki Simge. Atasözüne de dahil oluyor ya, daha ne diyeyim yani. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımız, kişisel servetinizi Türkiye'ye getirirseniz ve Türkiye'de yerleşik olursanız %100 vergi muafiyetiniz olacak dedi kendisi. Efendim? 20 yıl önce, dur anlatacağım, acele etme. Dedi ki Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, neredeyse vergisiz bir ortamdan bahsediyoruz. 20 yıllık muafiyet söz konusu olacak diyor Sayın Mehmet Şimşek. Dolar bazında dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz. Kişi başına neredeyse 50 bin dolarlık bir alım gücünden bahsediyoruz. Dünyada böyle bir ülke bulmak kolay değil dedi Sayın Bakan. Hanımlar beyler, Sayın Bakan ne demek istiyor? Önce buna bir bakmak lazım. Yani bunun altındaki notlar, yatanlar ne? Sayın Şimşek, Türkiye'yi küresel milyarderler ve dev şirketler için Londra, Dubai ve Monaco gibi vergi cenneti yapmayı vaat ediyor. Yabancılara servetinizi buraya getirin, 20 yıl boyunca tek kuruş gelir vergisi ödemeden krallar gibi yaşayın diyor kıymetli dinleyiciler. Olası sonuçları ne olur derseniz şayet. Bir kere ülkeye milyarlarca dolarlık kalıcı yabancı sermaye akar, Merkez Bankası'nın döviz rezervi güçlenir. Bankacılık, lüks gayrimenkul, turizm ve yatçılık gibi sektörler büyük bir sıçrama yapar. Ve İstanbul ve kıyı kentleri dünyanın yeni finans ve elit yaşam merkezlerine dönüşür, eyvallah. Peki bu konuyla ilgili olarak, bu yapılan açıklamayla ilgili olarak eleştiriler ne? Biliyorsunuz Sayın Bakan İngilizce konuştu, çevirdiler değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığını söyledi. Mecliste zaten onaylanmıştı dedi. Peki buna gelen, bu konuya gelen eleştiriler ne? Bir kere kendi vatandaşı, esnafı ve asgari ücretlisi ağır vergiler altında ezinirken elin yabancısına %100 muafiyet tanınması toplumda derin bir vicdan ve adalet yarası açar mı? Böyle bir ihtimal var mı? Var. Küresel zenginlerin akın etmesi İstanbul ve Bodrum gibi yerlerde lüks konut ve kira fiyatlarını uçurabilir mi? Uçurur. Sanki şu anda çok düşükmüş gibi. Yerli vatandaş kendi ülkesinde
ev kiralayamaz hale gelir mi? Böyle bir ihtimal var diyor uzmanlar. Muhalif kesimler tarafından bu model kendi insanını ezip dışarıdan gelen paraya teslim olmak şeklinde sertçe eleştirilerde bulunur mu? Bulunur. Değerli dinleyiciler, bu kadar söyleyelim. Bu kadar da yeter zaten. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri, hava savunma sistemleri, İHA savarlar aktif olacak. 40 binden fazla personel aktif olacak. Bazı bölgelerde giriş çıkış kısıtlamaları uygulanacak. F-16'lar yüksek alarm seviyesinde olacak. Kıymetli dinleyiciler, bunu da aktarmış olalım bu yeni gelen günde sizlere. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Ve artık bu hafta hafta sonuna gideceğiz. Haftanın son günü sevgili Melis Elmen canlı yayında konuğum olacak birazdan. Trafik fenaymış, yetiştiği anda da yayınımızı gerçekleştireceğiz birlikte. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini, mevcut beden üzerinden müracaat etmek isteyen kişilerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini değerli dinleyiciler ne yapıyor? Duyuruyorlar. Bunun da haberini sizlere vermiş olalım. Memur ve emeklinin enflasyon farkı falan belli oldu falan da girmiyorum o konuya. Çünkü bu konuyu uzmanından dinlemek lazım değerli dinleyiciler. O bize anlatsın istiyoruz. Sevgili Elmen bize anlatsın istiyoruz değerli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı dedik. Hazine ve Maliye Bakanı kalıcı istikrarı, fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayınca Sayın Bakan'ın sözleri değerli dinleyiciler. Enflasyon Mayıs'ta aylık 1.7, yıllık %32.6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0.5 azaldı açıklaması. Vallahi markete gidiyoruz. Marketlerde hiç öyle hani fiyatların düşüşü müşüşü falan filan, ya bilmiyorum artık yani. Hayırlısı olsun diyelim, bizde klasik bir şey vardır ya böyle. Hayırlısı olsun. Ne çok kullanıyoruz bu kelimeyi, hayırlısı olsun. Şimdi hayırlısı olması için de ortamı da hazırlamak lazım. O zemini de hazırlamak lazım yani. Öyle değil mi? Siz o zemini hazırlamazsanız, o durumu hazırlamazsanız nasıl hayırlı olmasını bekleyebilirsiniz? Bu ancak hani psikolojik olarak bizi rahatlatır sevgili dinleyiciler. Okan Bey geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim, sağolunuz Serdar Bey. İyiyim çok şükür, gayet bir sıkıntı yok. Çok geçmiş olsun, olsun konuk bomba demiş dinleyicimiz. Gelirse öyle. Gelirse yani, yetişebilirse sevgili Melis Elmen. Merhaba, iyi yayınlar, çok geçmiş olsun, iyi olmanıza sevindim. Sizler bize lazımsınız demiş değerli dinleyicimiz Gül Hanım göndermiş. Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sayın Aslan, program Maliye Bakanı'yla Maliye Bakanı'yla aç, Ekonomi Bakanı'yla bitir, sevaba girersin demiş dinleyicimiz. Eşdar Şimşek gönder. Valla dün Maliye Bakanı'ndan, hem de iki Maliye Bakanı'ndan birden o mu acaba ağır geldi ne? Önceki Maliye Bakanı'nı bir hatırladık. Sonrasında yeni bakanla ilgili açıklamalarda bulununca acaba o mu dokundu? Hani günde belli bir dozu aştık galiba bir kere de. Ne diyorsun Simge? Değil mi? Ondan çok fazla abartmamak lazım. Bir de şeydi, hani çok böyle aç karna tok karna meselesi var ya, ona da dikkat etmek lazım. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Türkiye genelinde enteresan bir bilgi. Türkiye genelinde her saniye bazında gerçekleşen ortalama doğum ve ölüm sayıları. Şimdi bununla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bir baktığımızda 1 yıl 365 gün
Ve toplamda 31.536.000 saniye. Resmi verilere göre bu süreyi saniyelere böldüğümüzde karşımıza acayip bir tablo çıkıyor. O da şöyle. Şimdi her saniyede yaklaşık 0.028 doğum gerçekleşiyor. Buna şöyle bakalım. Türkiye'de ortalama her 35 saniyede bir bebek dünyaya geliyor. Ve her 64 saniyede bir de değerli dinleyiciler bir kişi hayatını kaybediyor Türkiye'de. Yıllık ve günlük tabloya şöyle bir baktığımızda saniyeler soyut kalabileceği için resmi veriler üzerinden gidelim istedik. Zaman dilimi işte yıllık toplam, günlük ortalama. Doğum sayısı mesela 2025 verisine baktığımızda 895.374 kişi yıllık doğan sayısı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2024 verisi var elimizde. O da 489.361. Günlük ortalama değerli dinleyiciler bu rakamlara baktığımızda 2453 doğum olmuş, 1340 ölüm olmuş. Saatlik ortalamada 102 doğum olmuş, 56 kişi hayatını kaybetmiş. Dakikada da 1.7 doğum ve 0.9 ölüm. Nüfus biliminde demografi değerli dinleyiciler ona baktığımızda kadının doğurganlık hızının en az 2.1 olması gerektiği söyleniyor. Türkiye bu eşiğin altında ilk kez 2016 yılında kalmış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son verilerine göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1.51'e kadar gerilemiş durumda. Bu Türkiye'nin artık hızlı yaşlanan ülkeler kategorisinde Güney Kore, Japonya ve İtalya gibi ülkeleri onların izinden gittiğini gösteriyor değerli dinleyiciler. Sonra bak, sezaryenle doğumda dünya şampiyonluğumuz varmış bizim, biliyor musunuz? Türkiye saniyede bir doğan bebek oranında küresel olarak ilk sıralarda olmasa da sezaryenle doğum oranında dünyada açık ara birinci sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü ideal gördüğü sezaryen oranı %10-15 oranında arasındayken Türkiye'de doğan her 100 bebekten yaklaşık %60'ı değerli dinleyiciler sezaryen yöntemiyle dünyaya geliyor. Bu oran OECD ve dünya genelinde bu oranla biz neredeyiz? Zirvedeyiz kıymetli dinleyiciler. Şimdi dünya genelinde yapılan araştırmalar ölüm zamanlarıyla ilgili olarak çok garip bir döngüyü ortaya koyuyormuş Simge. Bak, dikkatli dinle burayı. İstatistiklere göre kalp krizine bağlı ölümler en çok pazartesi günleri ve sabah saat 04 ile 10 arasında yoğunlaşıyormuş. Bir anda eller böyle başa kondu Simge'de. Ne? Ali Çağatay, Ali Çağatay, biz de geliyoruz. Hadi bakalım. Pazartesi günü sabah saat 04 ile 10 arasında. Evet, kalp krizine bağlı ölümler. Pazartesi geç geleceksin. Uzmanlar şuna bağlıyormuş bunu. Hafta sonu bitişinin yarattığı psikolojik stres, kortizol hormonunun sabah uyanırken zirve yapması ve vücudun biyolojik saatinin haftalık ani değişimlere vermiş olduğu tepki. Bu arada Facebook mezarlığı, dijital mezarlık. Bu da çok enteresan. Doğum ve ölüm sadece fiziksel olarak değil, sosyal medya analistlerinin verilerine göre eğer platform yeni kullanıcı kazanmayı durdurursa veya mevcut trend devam ederse 2060 yılında ne oluyor biliyor musun? 2060 yılının sonunda Facebook'taki ölü insanların hesap sayısı yaşayan insanların hesap sayısını geçecekmiş, biliyor musunuz? Platform devasa bir dijital mezarlığa dönecek yani. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye'de her 35 saniyede bir bebek dünyaya geliyor. Dünyada bu her bir saniyede yaklaşık 4.3 bebek. 2 kişi hayatını kaybediyor. Dünya nüfusu her saniye net olarak 2.3 kişi artıyor değerli dinleyiciler. Bu önemli bilgi. Yarın bir gün sorarlar ederler ya, böyle böyle bir şey var, bu artış nasıl oluyor abi, artıyor muyuz eksiliyor muyuz falan diye, en azından bilgi sahibi olmak anlamında. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Okan Bey çok geçmiş olsun, sağlıklı günler dilerim, sesinizi duymak çok güzel demiş Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. Size de güzel bir gün diliyorum, güzel bir hayat diliyorum. Okan Bey selamlar, iyi yayınlar ve geçmiş olsun. Asıl hata
sizde ama nefes derseniz bakan bürokrata maruz kalma sınırını aştınız. Ondan oldu en fazla 30 saniye. Aklınızda bulunsun demiş sevgili Murat Bey. Dedim ya var var. Yani normalde bir Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsederken dikkatli olmak gerekirken biz ikisinden birlikte bahsettik. O beni herhalde biraz çarptı galiba. Ya onu ikisini birden böyle arka arkaya konuşunca bir de üstüne üstlük Sayın Nebati'nin videosunu verdik. Videosu üzerine konuştuk. Ondan sonra benim başım bir dönmeye başladı. Bir acayip bir şeyler oldu. Bir de bizim Fethi Yılmaz müdürümüz diyor ki tabii Serhat gelecekti ya yayına, nasıl kıvıracağını şaşırdın değil mi diyor. Canım benim ya. Kriz yönetimi konusunda gerçekten sevgili Fethi Yılmaz müthiş. Derler ya her eve lazım diye. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babasının rahatsızlığından dolayı acil şifalar diliyorum. Özgür beni minik bir soluklandır. Ondan sonra devam edelim.

0: Malar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, maddi zararlar vesaire vesaire. Üst üste koyduğun zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu gerçekleştirilmek istenen şeyin sonuca ulaşacağını düşünen insanlardım. Zamanla biz bu kurallara uyacağız. Cezalardan uzak durmak isteyeceğiz.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, şimdi şöyle bir haber var. Hollanda'da yaşayan bir Türk ülkede bir asgari maaşla 45 kilo süt veren bir ineği alabildiğini söylüyor Hollanda'da. Bu hayvan ortalama 45 kilo süt veriyor diyor ve sahibi yeni aldığını söylüyor. Bu ineği de ne kadar almış biliyor musunuz? 2100 euroya. Aldığı para ne kadar derseniz 2300 euro. Yani bir ayda, bir ay çalışıp atıyorum, bir ay eline geçen parayla gitmiş. Günde şu ortalama 45 kilo süt veren bir ineği satın almış. Üzerine bir de 200 euro kalmış. Şimdi alım gücü oranına baktığımızda Hollanda'da asgari ücretle çalışan bir kişi tek bir aylık maaşıyla günlük 45 kilo süt veren bir ineği ne yapıyor? Satın alabiliyor. Peki dönüp bize bir baktığımızda, üstelik dediğim gibi 200 euro da cebinde para kalıyor kıymetli dinleyiciler. Türkiye'de aynı şartlar. Asgari ücret 28.075 TL. 45 kilo süt veren işte bir ineğe baktığımızda, ya özetle size şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Böyle bir rakamın Türkiye'de olması mümkün değil. Türkiye'de bir kişinin böyle bir günde 45 kilo veren bir ineğe sahip olabilmesi için çok ciddi çalışması ve birkaç tane maaşını vermiş olması gerekiyor hanımlar beyler. Trabzon'a gidelim. Trabzon'da bir kadına Cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezası kesilmiş. 1 milyon 200 bin TL trafik cezası. Ne yapmış diyor Özgür? Polisin dur ihtarına uymamış, alkollü araç kullanmış, drift atmış, abart egzoz kullanmış, yüksek sesle müzik dinlemiş. Bir kadın yalnız bu cezayı yiyen. Şaşırtıcı tarafı da o değil mi? Yani hani şunları yapan. Dur. Bir dakika dur. Kulaklığı takayım da. Söyle. Hepsini aynı anda mı yapmış diyor Kemal. Yani bunlar Kemal hepsi aynı anda yapılabilecek şeyler. Alkol sağlığa zararlı diyerek cümleye girelim. Alkolü alırsın, araca geçersin, kullanmaya başlarsın. Alkollü aracı kullanma cezasını yedin. Yolda giderken polis sana dur der, durmazsın. Devam edersin, o cezayı da yedin. Öncesinde ya da sonrasında drift atarsın. O da geldi. Araç abart egzozdur, oradan da yedin cezayı. Bir de müzik de açıksa içeride, hepsini birden demek ki gayet güzel. O potansiyel var. Yani param var yaparım dedi herhalde. 1 milyon 200 bin TL dediğimiz gibi kesilen ceza hanımlar beyler. Türkiye'de en fazla israf edilen ürünler neymiş biliyor musunuz? Taze meyve sebze 39.7, ekmek 32.5, süt ve süt ürünleri %15.1, kuru bakliyat %5.9, makarna 2.7, et ve et ürünleri 2.7. Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Özgür karşımda bir şey yiyor da. Ne o? Bisküvi mi? Püskevit mi? Çikolatalı bir de. İsraf konusunda siz dikkat ediyor musunuz? Özgür dikkat ediyor musun? Ne yapıyorsun abicim? Yaptıklarını söyle. Evet. Günlük alışveriş yapıyorsun. Haftalık alışveriş yapmıyorsun. Az az. Kahvaltılık alıyorsun diyelim. Gidip bir parça peynir. Az bir şey zeytin. Ondan sonra. Yok. Sebzede, meyvede falan hepsinde böyle yani. Peki. Başka israf etmemek. Yani su akıtmama gibi falan, bu konularda da var mıdır tasarruf eder misin? Ha, anladım. Aylık 200 lira mı geliyor su faturan? Ne yapıyorsun? Kullanmıyor musun? Anladım. Bizim bu bölgedeki kokunun

0: Nedeni anlaşıldı sevgili dinleyiciler. İnönü Stadı ve Dolmabahçe'den başlayarak böyle bu sınırlara girdiğinizde bizim Alkan mesela geldiği zaman sevgili Mustafa Hoş'un editörü Beşiktaş'a girdiğinde maske takıyor. Ondan sonra ilk zamanlar böyle bildiğiniz bez maske kullanıyordu. Ondan sonra onu değiştirdi, gaz maskesine çevirdi. Çünkü Özgür'le geliş saatleri çok yakınmış. Orada çok yoğun oluyor yani, en yoğun hissedenlerden bir tanesi anladığım kadarıyla. Pekala sevgili dinleyiciler, Menis geldi mi arkadaşlar, sevgili Menis? Menis Elmen gelmedi değil mi? Mesaj atmış, otoparka 5 dakika demiş. Otoparkta kalmazsın herhalde Menis'ciğim, stüdyoya gelmen gerekiyor. O bilgiyi de paylaşayım yani seninle. Kendisini bekliyoruz, geldiği zaman da birlikte yayına devam edeceğiz hanımlar beyler. Bu arada 0505-171-66-56 0505-171-66-56 numaralı hattımızdan sorularınız varsa sorularınızı da gönderebilirsiniz. Şimdi Powerbank, Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan hava yolları, bu özel hava yolları var ya, hava yolu var ya biliyorsunuz. O uçakta kalkış öncesinde yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj aleti powerbank duman çıkarmaya başlıyor. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi sevgili dinleyiciler. Duman çıkmaya başlamış. Ya şimdi bu durumun havadayken olduğunu düşünsene abi. Bak ben az önce yayına başlarken bu konuyu söyledim. Ben aynı havayolu şirketinde buradan bu havayolu şirketine seslenelim. Ben... keşke orada ben söyleseydim ya. Basiretim bağlanmış, görüyor musun? Niye ben o uçakta görüp de o powerbank'i görüp de söylemedim? Keşke söyleyeydim onu. Hadi arayı verelim de bak Melis geldi. Hadi arayı verelim. Hadi arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya. Geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün, yakınını arıyorsun falan. Tamam da.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler.
1: Etiketledin beni.
0: Etiketledim. 12.51 oldu. Ya
1: olmadı ki bu kafama. Tabi uzatırız ne olacak ki?
0: Minis 12.30 diye konuştuk. Allah'ını seversen saat 12.51.
1: Benim suçum olsa var ya gelin beni vurun. Heh. Şunu ben istiyorum.
0: Mikrofona konuş.
1: Onu vururum da ben biliyorsun. Hayır şunu sormak istiyorum. Mutlaka vardır. Taksi işi yapan mutlaka dinleyenlerimiz vardır. Şunu gerçekten merak ediyorum. Anında geldim 37 yaşına. Hı. Hayatımda bu kadar fazla taksi ben hiç görmedim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu İnanılmaz senin geç gelmiş vardı. Olmanın buraya sebebi dışarıda çok fazla taksi olması
1: Hayır,
0: mı
1: yani? Hayır yani taksiyle birlikte inanılmaz bir trafik vardı. Bak, Bakırköy'den 11-15'te çıktım. Burası ne kadar olacak zaten Bakırköy'den burası?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak şu
1: bir de polisler vardı.
0: Şu yumurcakların içerisine, şu topların içerisine ilk defa ikişer tane soru koyduk.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Her birinin içinde sadece iki tanesinde tek soru var. Hepsini de açacaksın bugün. Onların içerisinde de bu bahsettiğin konularla ilgili bir tane soru var yok değil yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. O değildi. Hayır, ben radyomu seviyorum ya. Ya kapanmaz inşallah. Bak seviyorum yani bu kadar yıldır eskiden biridir. Hani Sputnik diye biz MSN çağımızdan bile Sputnik vardı biliyorsunuz. Yani o zaman şey haber şeyleri kanalları hiç bu... şey olmadı.
0: Ne?
1: Bir kanal kulaklık yoktu mı? Ya. Yani kulaklık çok büyük. Yani hiçbiri yoktu o zamandan beri. Ama işte radyo herhalde bugünden sonra batacağı gibi görüyorum.
0: Yok hiçbir şey olmaz.
1: Tamam,
0: merak etme. Biz de
1: seni seviyoruz. Şaka bir yana herkese önce selam buradan yolluyorum.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: Şu oturmadı kafama ki iyiyim de şey kulak çok büyük. Kafam küçük ya da ikisi aynı seçenek.
0: İstersen çıkar.
1: Yok çıkarmayacağım.
0: Vallahi gerçekten.
1: Çıkarmayacağım bir şey söylüyorlar.
0: Özgür'ün sesini.
1: Ama bir şey Özgür... söylüyor sonra tamam. Duymayınca kızıyor.
0: Ama o programda yani. Yayında olan kişi bana söyler yani en fazla problem değil.
1: Ben neredeyim?
0: Ya bana söyler yönlendireyim
1: şaka
0: diye
1: yapıyorum,
0: yani.
1: Şaka yapıyorum.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Önce çok şu arkadaşlardan bir tane hemen al. Ondan sonra sıcağı sıcağına oradan bir başlayalım.
1: Sarı kutumu açıyorum.
0: Hanımlar beyler sevgili Melis Elmen canlı yayında konuğum. Bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir tane al Melis lütfen. Bir tane çeker misin şuradan? Telefonu da bırakalım lütfen.
1: Şey yapayım dedim de. Etiketlemişsin ya hani ha, video atmışsınız ya onu paylaşacaktım. Tamam açıyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi sarı kinder sürprizim.
0: Sevgili Melis Elmen'e bu arada 0500-571-6656'dan numaranız buradan gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Açıyorum. Yazık bugün sigorta konuşacağını zannediyor. Emeklilik konuşacağını falan zannediyor herhalde. İki tane mi çıktı? Alalım soruları.
1: Bakacağım şimdi. Zaten konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü neden konuşmamayı tercih ettiğimi çok iyi biliyorlar. Son enflasyon şeyini gördükten sonra. Okey. Birincisinden başlıyorum.
0: Hadi bakalım başla.
1: Evinize gelen misafir. Artık kalkmak bilmiyor. Saat gece yarısını geçmiş. Kibarca hadi gidin artık diyemediğiniz için virgül. Esnemeye başlamak. Yarın da çok erken kalkacağım feci bir yoğunluk var diye kendi kendinize söylenmek gibi pasif agresif sinyalleriniz
0: var
1: nelerdir?
0: Var mıdır böyle şeyler? Sen direkt söyler misin?
1: Ben yatıyorum işine ister git ister kal.
0: Ha bu kadar samimi bir yerde söylersin.
1: Bana ne benim uykum varsa niye kendimi üzüp de pasif
0: misafir
1: agresif davranayım?
0: Misafir geliyor mu bu arada? Misafir geliyor ağırlar
1: yani
0: mısın?
1: Genelde tercih ediyorum.
0: Ya, misafiri pek tercih etmiyor.
1: Ev kirleniyor ya. Vallahi çok şey oluyor ya etraf dağılıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sen evi temizliyor musun?
1: Her gün
0: temizliyorum.
1: Sapık gibi.
0: Böyle bir şey mi var?
1: Böyle sapık bir... gibi.
0: Ciddi misin
1: işte böyle
0: sen?
1: Böyle göründüm. Önce dikey süpürgeyle başlarım.
0: Şaka
1: sonra
0: yapıyorsun.
1: Robotu açarım.
0: Ciddi misin sen?
1: Sonra tabii ki Allah izin verdiği için 15'te bir de arkadaşım gelip esasen evi
0: temizler. Bir şey söyleyeceğim temizlik konusunda hakikaten hassas mısın böyle Melis?
1: Ruh hastasıyım.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Görünmesem de öyle.
0: En son ne zaman misafir geldi sana?
1: Bayramda maalesef iki gün annemler geldi. Onlar da yazık zavallım her şeyi nasıl silip yıkayacaklar şaşırdılar. Çünkü mutfağı kirletiyorlar diye söylenip durup.
0: Temizletiyor musun? Yani
1: beceremiyorlar ki ben temizlerim arkadaşlar.
0: Mesela senin evine gelindiği zaman hadi dur ben yardım edeyim Melis şunları ben toplayayım ondan sonra bulaşığı ben yıkayayım falan filan diye böyle
1: şaka
0: bir şey.
1: Şaka bir tam tersi ben bulaşığı ben yıkayayım.
0: Kimseyi
1: rahatsız
0: zaten.
1: Etmem bu arada hani çok hani şey de olsa Avrupa'yı bir şey de olsa hani ayakkabıyla bile girseniz eve sesimi çıkarmam ama sizin ertesiniz o halılar gider yıkamaya mesela.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Maalesef.
0: Var mıdır böyle düzen şeyin var mıdır? Ciddi misin sen?
1: Evet hiç. Kimse inanmayacak bak ben...
0: Şu seni rahatsız ediyor mu şu an mesela şu dosyaların şöyle duruyor
1: olması? Onlar beni ilgilendirmiyor benim evimde değil onlar.
0: Ha, evinde
1: hiçbir
0: olanlar.
1: Hiçbir şeyin yeri değişmez.
0: Senin evde.
1: Aha.
0: Ciddi misin?
1: Evet, sanıyorum 20 senedir falan yalnız yaşıyorum. Aynı ne bileyim işte evinizde vardır işte bir tane küçük biblo diyelim.
0: Tamam.
1: Onun yeri kayamaz yani, ki evimde hayvan olmasına rağmen hayvanlara bağırırım, geri koyarım.
0: Ne var yerine. Kedi mi var?
1: 3 tane.
0: 3 tane kedi var. Yes. Ne isimleri ne? Yani bu soruyu sordum ama bir titreme
1: söyle, hayır söyleyecek.
0: Söyle.
1: Münir.
0: Münir.
1: Cabbar.
0: Cabbar.
1: Kuzu.
0: Nereden, ne alaka bu isimler? İsimlerin
1: yani ama şimdi
0: mı?
1: Bakın Okan Beyciğim, sizce ne alaka? Hala beni anladılar herhalde bu kadar zamandır birlikte. Hani en azından öyle yani, mesela Behçet vardı. Ben balığa Muhsin ismini takmış insan.
0: Balığa Muhsin ismi mi?
1: Çok iyi olmuyor mu ya? Hiç Muhsin balık gel diye bağırdınız mı? Muhsin Muhsin gel dedi.
0: Balık mı var bir dakika? Balık da mı var?
1: Ya, o çok öldü be.
0: Ha, kediler.
1: Muhsin koyunca adam.
0: Bir şey söyleyeyim. Kedilerle aynı dönemde yaşadılar.
1: Köpeğim de vardı. Aynı.
0: Köpek de
1: vardı. Tabii canım.
0: Canım benim ya, ne güzel
1: nasıl
0: hayvan.
1: Nasıl biz hayvanlar bir arada nasıl yaşıyorsa biz de insanlar olarak yaşıyoruz, aynı şey gibi.
0: Aynı düşünün. Şey diyorsun. İkinci soruyu daha şey.
1: Açıyorum elimde.
0: Evet.
1: Sosyal çok üzüldüm. Medyada birini takibi bırakmak. Unfollow. Yerine ayıp olmasın diye hikayelerini ve gönderilerini gizleme pasifliğini yapıyor musunuz?
0: Ya
1: hayır, direkt takipten
0: kesin,
1: çıkıyorum.
0: Kesin ya. Senin istediğin değil yani. Hani
1: bir
0: soru
1: ayıp bir kelimeler de kullanabiliyorum.
0: Soru yarıya geldiği zaman zaten anladım ya. Hiç melislik değil yani bunlar.
1: Hiç pasif değilim ya. Yani bilmiyorum, kızabilirler de insanlar bazen şey yapar. Ben dümdüzüm ya. Dümdüzüm.
0: Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Varan kalbim... bir ben senin bu şey şeye şaşırdım. Şaşırmadım değil yani. Ne? Bu düzen ve temizlik olayına falan.
1: Herkes
0: şaşırıyor.
1: Bir de üf, bir yemek yapıyorum. İnanamıyor insanlar.
0: Yemek de yap. Sen yemek
1: sen
0: yapıyorsun.
1: Sen bu tiple nasıl yapıyorsun?
0: En güzel yaptığın yemek ne bu arada? Hepsini yapar mısın yani? Seçmeyin. O kadar diyorsun.
1: Ya çok komik. Evet, ben de farkındayım. Bu kadar böyle yüksek ve hiçbir şeyi böyle şey yapmıyor gibi dursam da garip bir şey hayatım vardır yani.
0: O senin insanların öyle düşünmesinin sebebi herhalde seni biraz enerjinden kaynaklanıyor.
1: Yani dümdüz her şeyi söylüyorum ya. Zannediyorlar ki bu aslında hani kimseyi takmadığımdan ya da hiçbir şeyi umursamadığımdan falan zannediyorlar. Ne alakası var? Kendi
0: duygusal
1: kalbi kırılacağı, onlar
0: kırılsınlar. Mesela? Duygusallık var mıdır
1: gerek
0: sende?
1: Gerek yok. Niye yapayım ki? İşte onu diyorum. Ya benim kalbim kırılacağını onların kırılsın. Eğer ben bana netin. Biri ters bir şey yapıyorsa sizin için öyle bence olmalıdır yani diye düşünüyorum. Mantıklı değil mi ya?
0: Mantıklı.
1: Yani şu yaşadığımız zaten ne kadarlık dünya?
0: Evet. Bir saniye lütfen. Ciddi misin abi? Sevgili müdürümüzden yetkiyi aldık.
1: Evet, sağ
0: sevgili
1: olsun.
0: Fethi Yılmaz programı ikiye kadar uzatma kararı aldı. Niye buna çok üzülmüş gibi duruyorsun?
1: Çok üzüldüm.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi sevgili Fethi Yılmaz?
1: Canlı
0: yayında söyleyeceğim. kendisinin bugün normalde yayınının olmadığından haberi yoktu. Burada
1: gerçekten
0: öğrendi.
1: Biliyorum.
0: Az önce öğrendi. Tamam, yayın neden olma? İkiye kadar buradayız, evet.
1: Ben
0: çok
1: zaten
0: gel,
1: ben paramı alır giderim.
0: Hanımlar beyler merak etmeyin. Yani bir şey söyleyeceğim. Senin alanınla ilgili de konuşacak mıyız Melis? Emeklilik, enflasyon
1: canınız
0: rakamları açıklandı.
1: Canınız ne istiyor ise konuşabiliriz. İsterseniz ayak numaralarından konuşun. Fark etmez benim için şu
0: ayak
1: anda.
0: Ayak numarası ne ya?
1: Ya uçak... Bir şey söyleyeceğim. Şarj cihazımı çaldılar dese...
0: Dur Allah'ını seversen. Şarjı bırak şimdi. Saat başına gideceğiz Melis. Saat başı sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili Melisa Ermen'le birlikte sizlere eşlik ediyoruz. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Petersburg Forumu'nda yapacağı konuşma var. Saat 14'ten sonra o konuşma gerçekleşecek. İşte normalde sevgili Melis'in haberinin olmadığı yazılmasına rağmen kendisi okumadığı için muhtemelen bugün ben de davet etmiş olmasaydım zaten buraya gelecektin ve sana yayın yok diyeceklerdi. Ne hissederdin?
1: Beni seviyorlar, bir şey demiyorum da evet okumuyorum yani. İlknur Hanımcığıma sataşırdım onu söylememediğinden. Ama mümkün de işte değil mi, bayramda çıkıp gelmeye kalkışmışlığım var benim. Maalesef işte bu da bu kadar. Yani ne yapalım yani. En azından enflasyonu biliyorum, boş ver.
0: Şimdi 0500-571-66-56 Okan Bey, Melis Hanım'a sorar mısınız? Biz emekliler ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bizler de... Özgür hazırla. Serhat mı? Tamam, Serhat dedim, sen anladın. Okan Bey, Melis Hanım'a sorar mısınız? Biz emekliler ödemede sıkıntı yaşıyoruz. Bizler de konkordato ilan edebilir miyiz? Kolay gelsin demiş ve sonuna da iki tane gülücük eklemiş. Dinleyicimiz Musa Şahin göndermiş.
1: Şimdi konkordato diyemediğim için çok da bilemedim ama ilan edin. Artık edemiyorsunuz maalesef. Eğer ciddi anlamda soruyorlar.
0: Sen onu çok dert etme. Çünkü senin onu düzeltemeyeceğin belli. Biz sana uymaya karar
1: sadece
0: verdik.
1: Sadece o ki ben direkt disleksiyim. Çoğu şeyi böyle saçmalıyorum ben.
0: Başka ne var mesela?
1: Ne bileyim işte gel.
0: Nasıl? Ha? Yayınladınız ama. Tamam ver hadi. Yani dur, sessiz ol, dur. Dur.
2: Bugün dersimiz biraz komik, biraz da ciddi. Dil dolanırsa sorun değil, ritim bizi bildi. Hazır mısın? Söyle bakalım.

0: Hanımlar beyler, şimdi sevgili Serhat'a çok teşekkür ediyorum bu hazırlığından dolayı. Çok güzel olmamış mı?
1: Ben daha çok
0: gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ay.
0: Okan Bey, Melis Hanım, sakin sakin bekliyoruz. Acele etmeyin, mutlaka gelecektir. Ayrıca emekli olup sosyal destek primi, yani aynen çalışanınki gibi kadar vergi ve SGK prim ödediğimiz halde tekrar emekli maaşımız düzeltiliyor. Yani o sene önce emekli olduğumuz maaşın üzerine emeklilere verilen düşük zamlarla eriyen bir emekli maaşımız var. Bu erimenin önüne geçmenin imkanı var mı? Buyurun bu soru size, bakalım çalışıp dönebilecek misiniz yoksa ağır mı gelecek, kolay gelsin demiş.
1: Onu Mehmet Şimşek'le görüşeceksiniz, Sayın Bakanımızla.
0: Ersun Bey'le.
1: Maalesef ki enflasyon sebebiyle evet böyle bir problemimiz var ama SGDP ödendiği zaman ekstra maaşlara bir katkı tabii ki olmuyor. Bu sadece emekli bir bireyin çalışırken devlete verdiği bir vergi. Enflasyon sebebiyle tabii eridiği için maaşlar. Bu da Sayın devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, bakanlarımız, onlar düzelteceğiyle ilgili bir açıklama yaptılar. Onu bekliyoruz. Bana bir zor gelen bir şey yok. Benim planım vardı. İşte beni çağırmıyorlar meclise. Yapacak bir şey yok. Sağ olsunlar, onlar halledecekler.
0: İşin şakası bir yana, bugün rakamlar belli oldu. Enflasyon rakamları belli oldu. Sen gelmeden evvel de şimdi gülüyoruz, eğleniyoruz ayrı mesela ama ciddi ciddi konular da var. Bu enflasyon rakamlarından sonra senin söyleyeceklerin var. Ne söyleyeceksin?
1: Bir kere 1.71.
0: Özgür, biraz sesi alsana, sana zahmet. Ha.
1: Evet, o konkordatoyu bir kaldıralım lütfen.
0: Evet, ikincisi gelecek birazdan.
1: Şaka gibisiniz. Yani şimdi mantık çerçevesinde ilerlediğim zaman 4.18 çıkan geçen ay enflasyonu şu anda 1.71 nasıl çıkabildi ki? Keza biz bayram ayındaydık. Kurban bayramıydı. İbadetini gerçekleştiren insanlar ya da işte birlikte olan aileler, bir para harcandı bir şekilde. Sofralar kuruldu, kurbanlar alındı. Ve bu kadar para harcanırken enflasyon nasıl düştü? Tabii ki sayın yetkililerin açıkladığı enflasyonu okeyliyoruz. Onda tabii bir şey diyemiyoruz. Bu da ne demek oluyor? 1.71 şimdi diyelim. Bir de bir sonraki ayımız var. O da muhtemelen 1.50 civar çıkacak. Aslında ben bunu bir yayında söylemiştim. Bu şekilde çıkacağını tahmin etmiştik. Emeklilere de zannedersem %18 gibi bir zam olacak diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da %20'ye yuvarlarsa %20 olur. Yoksa 18'de kalır. Artı memurların ki %14 civarında kalacak. Memur ve memur emeklileri diyelim. Bu da tabii herkesi ilgilendirecek. Kıdem tazminatı tavanı ilgilendirecek. Yaşlılık aylıkları, 65 yaş, her şeyi ilgilendirecek bir rakam tabii ki olacak ama 18'in üzerine çıkmaması için zaten çıkamayacağını da şu an anladık gibi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Keza şey gelmişken, eğer müsaade ederseniz.
0: Tabii.
1: Şu an sosyal medyada dolanan bir en düşük emekli aile 36 bin lira olacak diye bir şey var. Yani
0: haber var. Söyle.
1: Haber bile İddialar. Değil bence yani.
0: Asparagas.
1: Bunun olabilmesi için şimdi mantık çerçevesinde baktığınız zaman en düşük emekli ailenin bir üstünde 21'i alan bir birey %18 zamla bu rakama bile çıkamazken neden bu rakamı kök aylığın üzerine sadece devletin tamamladığı rakam 36'ya çıksın? O yüzden lütfen bu konuda çok da şey yapmasınlar, yani güvenmesin ve inanmasınlar. Çünkü bana da atıyorlar. Aa, olacakmış ama siz işte şey söylediniz, yanlış söylediniz bilmem ne. Peki.
0: Melis, sana bir şey soracağım. Günümüzde şu anda emekli maaşının normalde ne kadar olması lazımdı?
1: Kim için?
0: Yani emekliler için de bilin, bazı şeyler değişmeseydi mesela.
1: Şimdi bazı şeyler değişmiş. Şimdi atıyorum siz 30 yıl asgari ücretle çalıştınız diyelim.
0: Tamam.
1: Tamam, okey. 20 bin lirayı size verdi. Ama adam 30 yıl asgari ücretin 3 katıyla çalışınca da 25 bin lira alıyor. Şimdi burada mantık, yani bunun hani şu olacak diyemiyorsunuz. Diyebiliriz ama kişiye göre değiştiriyoruz. Çünkü hesaplama sistemi elimizdeki şöyle bir şey. Şimdi bakmayacağım, yani hep güleriz ederiz bilmem ne. Görünen tipim de küçük gösterdiği için artık 38 yaşına geldim. 15 seneden fazladır bu işi yapıyorum ve maaş hesap uzmanıyımdır. Elle maaş hesabı yapabilen bu ülkede çok az üstadım vardır. Biz bunu yaptığımız zaman, yani bildiğimiz sistemi yaptığımız zaman hiç maaş tutmuyor, doğru çıkmıyor. Çünkü maalesef normalde hesaplaması gereken rakam.
0: Hayır, yani bunu yapabilen işte sayılı insanlardan biriyiz
1: diye. Onu da yanlış yapıyoruz.
0: Onu da yanlış yapıyoruz diye.
1: Ama benim suçum değil.
0: Ya sistemden... Biz en azından yanlış yapıyoruz. Yapıyoruz ama yanlış yapıyoruz.
1: Yapıyoruz ama. çıkmadı. Yani hani olması gereken hiçbir şey çıkmıyor. Bağlama oranlarından dolayı düşünmek zorunda kalıyoruz. Ya ben şunu çekeyim mi?
0: Danışan.
1: Danışmayın. Danışılamayan danış.
0: Devam et Deniz, devam et Allah aşkına ya, gerçekten.
1: Ay, yani şimdi ağlanacak halimiz, artık gülmekten başka çaremiz kalmadı.
0: Hayır yani bir insan kendini aynı cümle içerisinde övmeye başlayıp cümlenin 7. saniyesinden sonra nasıl gömer?
1: Ya yemin söylemiyorum. Yemin ederim şöyle büyüdüm. 7 yaşında siz anneniz böyle bir... Ben objektif bir anneyim. Hem kötüsün hem iyisin. Orada kaldı.
0: Gerçekten ya, çok enteresan. Yani cümle öyle başlayınca... Hakikaten ya.
1: Yani... Özetle... maalesef ki rakamlar belli bir yerde kalacak. Yani... Bir şey de diyeyim, şu haber görüyorum da gördükçe konuşasım geliyor, konuşmayacağım.
0: Evet, dur şu mesajlara da bir taraftan bakalım. Bu arada...
1: Kutumu açayım. Kutuma gitmek istiyorum.
0: Şimdi bu rakamlardan sonra yani Temmuz'da da açıklanacak. Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne olacak?
1: Şöyle, Temmuz'da Haziran'ın yani aylık enflasyonu açıklandıktan sonra örnek veriyorum, sadece örnek. %18'lik bir enflasyon farkı çıktı diyelim. En düşük emekli aylığı buna göre belirlenmiyor. Bunu sadece Vedat Bey, bakanımız aralarında konuşuyorlar. Kendileri bir rakam belirliyorlar. Genelde enflasyon oranında oluyor ama otomatik değil bu. Karara bağlı. Yani hiç değişmeyebilir de bu arada. Yani Cumhurbaşkanımız onaylamaz ise 20 bin lira da kalabilir ama diğer emeklilerimiz %18'ini alır. En düşük emekli aile buna bağlı olmadığı için birlikte göreceğiz diyeceğim ama genelde ayarlıyorlar. 25'in üzerinde de olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda çok büyük bir şey olmayacak. 25'leri
0: görür mü ki ya?
1: Yani en fazla, çünkü Ocak'tan önce Aralık'ta aslında bu zamların yuvarlanmaması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun bir konuşma yapmıştı. Çoğu hani şey hatırlayamayabilirler ama hani Temmuz'u hedef gösterip hani birazcık daha yardımcı olacağız ama bekleyin Temmuz'u. Ve 2027'de bazı ihtimaller sebebiyle bekliyoruz. O yüzden 25 bir ihtimal var. Bir ihtimal ama dediğim gibi yani bu bir, hani yani kafada bir fikir olarak.
0: Bir dakika, en düşük emekli maaşından mı bahsediyorsun? Aynen ya, çok öyle. Ciddi bir rakam değil mi Melis? Sen böyle bir şey olabileceğine inanıyor musun?
1: Neden inanmayayım ki? Yani normalde şu anda 8 bin lira aylık alması gereken hesap sistemine göre baktığın zaman 20 bin lira alanlar var. Yani bu karar, dediğim gibi karar tamamen bütçemize, ekonomik sisteme ve siyasi, maalesef ki artık emeklilerin biliyorsunuz öyle oluyor genelde. Hani bunu herhangi bir amaçla söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ülkedeki her duruma göre emeklinin yönü değişebiliyor. En max yani 25 olabilir, max olarak söylüyorum.
0: 25'i geçmez ama bu hiç yok. Olmaya da bilir.
1: Tabii yapmaya da bilirler çünkü kanunen bağlı değil enflasyon farkına. Yani emeklilerimiz enflasyon farkını, memurlar, memur emeklileri, işte sosyal yardım alanlar, evet bunu kanunen alıyorlar ama en düşük emekli aylığı Cumhurbaşkanı onayı dışında hiçbir şeye bağlı değil. Evet.
0: Ona Cumhurbaşkanı karar verecek.
1: Evet. Yani. Sağ olsun o da.
0: Sen bu arada soruyu açarken ben de şu mesajlara şöyle bir bakayım.
1: Kutuma gidiyorum.
0: Bakayım. Geç kalma sebebi şoför hatası bence demiş. Hakan Can'dan göndermiş.
1: Şoföre binmedim ki, kendime bindim. Kendi aracımla geldim.
0: Kendi aracınla. Konkordat'a ilan etmek için ya. Hangi gün daha uygundur demiş bir dinleyicimiz. Çok fazla yüklenmiş.
1: Ya Kur'an daha Bey. Da komi, ben Konkordat'a komiseriyle tanışmış olmam. Bunu söyleyemedim. Sonra bir avukat hanımla tanıştım. Bir de diyor ki ben Konkordat'a komiseriyim diyor. Ağzım açık baktım. Ben çok, daha söyleyemiyorum. Çok fena. Kadın komiser olmuyor.
0: Merhaba, nasıl bir enerji var demiş sevgili dinleyicimiz Öztürk Bey göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Milli Eğitim'de 12 yıldır teknik öğretmenlik yapıyorum. 1750 günde öğretmenlik öncesi 4A hizmet dökümü mevcut. Bunları birleştirmem avantaj mı, avantajlı mı ya da ne zaman birleştirmeliyim demiş.
1: Onlar zaten
0: dinleyicimiz.
1: Şimdi Ali Bey. Sanıyorum şey... teknik yaptığına göre şey az günden çalışıyordur muhtemelen. Hı. Şimdi birkaç tabii ona soru gider ama yuvarlayacağım. Zaten o otomatik hizmet olarak birleşir emeklilik başvurusunda. Tabii ki birleştirecek çünkü gün gündür yani bir gün bile olsa bir gündür. Hı hı. Onu birleştirmesin bir zararı olmaz. Hatta şöyle kazanç olarak da ekleneceği için ileride en azından maaşına kazançları bilmediğim için 3 de olsa 5 de olsa katkısı olur. Tabii ki birleştirmesi mantık. Hizmet birleştirmesi yapmamak zaten ki artık otomatik de yapıyorlar. Eskiden şey gibi oldu ben böyle hani 60-70 yaşında uzman insanlar vardır. Yani bizim zamanımızda elle yapılıyordu. Hakikaten biz zamanında bu hizmet birleştirmeleri gerçekten elle yapıyorduk. Gidiyorduk belgeler alıp imzalar formlar doldurup birleştiriyorduk. İşte o zaman para kazanıyorduk be. Şaka bir yanlış. Şimdi zaten otomatik yapılıyor. Yani beyan ettiğiniz zaman çok gelişti tabii ki kurum yani teknolojiyle birlikte. Özellikle 2000'den sonra zaten bu EDV sisteminin üzerine geçmeleri her şeyi elektroniğe aktarmaları vesaire birlikte zaten otomatik genelde hizmetler birleşiyor. Birleştirmemek zaten anlamlı da değil yani. Hı. O yüzden tabii ki yani birleştirsin.
0: Evet yani Ali Bey dinleyicimiz şöyle bir bakalım. Ha bu mesaj bize gelen bir mesaj değil peki. 1998 yılında sigortalı oldum. EYT'den yararlandım ama çalışmaya devam ediyorum. Çalışan emeklilerin maaşlarında kesinti yapılabilir mi demiş Mehmet Bey göndermiş.
1: Ne şöyle diyorsun? Resmi olarak böyle bir şey yapılmıyor tabii ki. Eskiden vardı bu. O da sadece iş yeri kuranlar için vardı. Yani emekliyseniz ve iş yeri kurarsanız çok eskiden %15 bir kesinti vardı ama şu anda yok. Fakat virgül virgül virgül. Tamam. Bazı işverenler sen daha önce işte burada çalışıyordun. Şimdi benden emekli oldun ama gene ben seni çalıştırıyorum deyip SGDP'nin primini maalesef ki maaşlarından kesebiliyorlar. Tabii ki bunun yasal hiçbir dayanağı yok. Hı hı. Ama hukuk mücadelemizde çok uzun sürdüğü için kimse de bir şey yapmıyor. Ama yasal olarak yok onu söyleyeyim.
0: Evet. Oradaki soruda ne diyor bu arada sevgili Melis?
1: Ya hayatınız boyunca yaptığınız en büyük, en safça ben bunu nasıl yaptım ya dediğiniz sakarlık veya rezillik hikayesi nedir? Hı. Şöyle ağız tadıyla gülelim. E bugün geldim programı yokmuş işte.
0: Bu onların.
1: Bu biri.
0: Çok mudur öyle?
1: Çok. Çok. Dümdüz. Ya, yayında da yapıyorum bunu. Yani en azından beni çok sabit takip edenler ki reji de bilir. Yayında da yapıyorum biliyorsunuz. İsteyerek kötü niyetle yapmıyorum ama yapıyorum. Her türlü sakarlığı yapıyorum. O yüzden maalesef ki rezillik hikayesi demeyeceğim. Çünkü ben insanlar hatalarıyla ve yanlışlarıyla güzeldir diye düşündüğüm için kendimi güzelleyerek kendimi savundum. Okey miyiz? Desteklesenize.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Teşekkür
0: ederim. Hiç destekleyecek halim yok şu anda.
1: Ya sağ ol teşekkür.
0: O ikinciyi bekliyoruz şimdi. Okay. Dur buradan devam ediyoruz. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. 0500-571-66-56. Doğum izni ve raporlarla ilgili son değişiklikler neler diyor? Doğum yapan annelere SGK'dan ne gibi kolaylıklar var? Nelere dikkat etmeliyiz gerekiyormuş?
1: Yani kolaylıktan ziyade şöyle
0: oldu. Değişti onlar bir de biliyorsun değil mi? Sayılar değişti. Yani haftalar yani değişti.
1: En azından biliyorum yani. Sen yani haberim oldu bir ara duydum. Bir ara haber verdiler. Şimdi, biliyorsunuz şeyden sonra 8 hafta 8 haftaydı. Hı. Öbür 8 haftayı 16 yaptılar doğumdan sonraki. Hı. Bence
0: bunu
1: gene
0: çok
1: az.
0: Çok ciddi bir onu soracaktım cevap geldi.
1: Bence az ben. Bu şahsi sadece. Çünkü yani o lohusalık süreci, o anneliğe adaptasyon süreci çok zor biliyorum. Ama insanlar maddi olarak da bir yerde olmak tabii ki istiyorlar ve kariyer de yaparım çocuk da kısmında. ama bu bir adımdır çünkü uzun süredir yapılmış bir şeydi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız gerçekten bu konuda yavaş yavaş daha önce de söylemiştim bir anda yapmıyor. Hani hepimizin gözünde al son iki sene izin de, yavaş yavaş uygun olduğunca işvereni de tabii ki koruyarak çünkü bir işçinin işte çıkaramaz bir anne doğurdu. Okey doğum yaptı diye kimse çıkaramaz. Hı hı. İzni de var ama işverenin de tabii düşünmemiz gerekiyor. O elemana ihtiyacı var. Hı hı. Yavaş yavaş uzattılar. Bu da tabii
2: şeyin genelgesi tam oturmasa da işte bu aradaki 8 haftalık ücretlerini de zaten alacaklar. Hı. Artı aslında hiç uygulanmasa da mesela çocuk ilkokul çağına gelene kadar aslında annenin kısmi çalışma diye bir hakkı var. Bunu bir dilekçeyle işverene verebiliyor ama kanunda açık olduğu için işveren kabul etmiyor diyebiliyor.
0: Bu sistem başladı mı Melis? Yani
2: çok eski, çok bayağıdır var. Yani şöyle söyleyeyim, 2011'den falan beri var. Hı. Ama özel sektörde şöyle bir sıkıntı var. Memurlara yeni çıktı genelgesi. Hı. Genelgesi yeni çıktı. Uygulanamıyordu. Genelge olmayınca, yani memuriyet zihni gene evrak politikası olduğu için. Hı. Ama özelde çok uzun zamandır var bu. Ama tabii ki işverenin okeyine bağlı olduğu için hiç kimse bunu okeylemiyordu. Yani hani evet, aa canım işte Ayşe'cim tamam dilekçemi verdim, valla tamam okey ya, sen yarı zaman çalış, ben sana yarı maaşını vereyim. Maalesef yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Davaya gidiyoruz. Davaya gidince bilirkişi atanıyor. Bilirkişi iş yerinin gücüne bakıyor. Hı hı. İşte diyor ki hani bu eleman evet fiziki olarak burada ihtiyacı var deyip tersine genelde kararlar çıkabiliyor. Yani zorunlu bir şey değil. Bunun dışında doğum yapan annelere işte dediğim gibi yani bu izin dışında isterse hani yarı zamanlı okey derse işi.
0: Ya bu Avrupa'da böyle değil biliyor musun? Yani bazı ülkelerde durum çok daha farklı. Orada şeyler, süreler daha çok. Yani erkeklerde bile, babaya bile daha fazla süre veriyorlar yani.
2: Ha zaten babaya 10 gün nedir ya? 10 gün nedir? Babanın zaten çocuğa adapte olması 3 yıl. Şimdi yani yanlış mı? 10 gün nedir? Evde bir şey dolanıyor diye adam şok oluyor, gidiyor işe 10 gün sonra. Bu ne diyor, ağlayıp duruyor diyor, bilgilenmiyorsun diyor, eşiyle kavga ediyor. Adaptasyon sürecinde bence babalara da bir süre, yani en azından bir aylık belki bir izin verilmeli yani. Çünkü doğum, yani şöyle, bu suistimal edilebilecek bir konu değil. Hmm. Çünkü bir anne doğurdu, neticede size de doğurdu, bir babaya da. O evin içindeki o kaos zaten hani suistimal edebileceğiniz bir şey yok. Ne yapacağız? Çocuğu evde bırakıp tatile gitmeyeceğinize göre. Hmm. Bence babalara da bir süre daha verilmesi gerekiyor ki onlar da eziyet çeksin.
0: Babaların izinlerini anneye devretme gibi bir durumu
2: yok,
0: var mı bizde?
2: Hayır, hayır.
0: Ben çünkü onu biliyorum. Yurt dışında var. 6 ay gibi bildiğim kadarıyla.
2: Tamam da işte.
0: Onu bir de anneye de onu devredebiliyor, bırakabiliyor yani.
2: Tamam, orada 30 yürüyor da acayip yemek yiyorsunuz, burada yiyemiyorsunuz. Maalesef arkadaş, öyle bir devir yok, anca işte hadi güle güle gülüm, al sana 10 lira pazar deyip gidiyorlar.
0: İyi yayınlar. Kayınvalidem Bağkur'dan kendi adına emekli, aynı zamanda ölen babasından da, ölen babası emekli sandığından emekli
2: alıyor.
0: Oradan da yetim aylığı alıyor. Bayram ikramiyesi her iki maaşından da alabiliyor.
2: Hayır.
0: Mu? Alabilir mi?
2: Alamaz. Bir tanesine yatar. Bir yüksek olana yatar. Çift maaş, bazı dönemler eskiden 3 maaş vardı. Bunları bile alıyor olsanız tek maaş üzerinden yatıyor ve aldığınız oranda yatar. Hı. Örnek veriyorum, babanızdan emek sandığı sanırım daha yüksektir ama kendinden olandan alacaktır. Yani
0: emekli
2: önce kendinizden
0: mı daha
2: olandan.
0: Yüksek? Emekli sandığından mı daha yüksek?
2: Yok, şöyle mesela normalde yetim aylıkları mesela SSK için %25 gibidir kız çocukları için. Hı. Ama emekli sandığında %30 hatta 60'lara varabilen çeşitli, çok hani şeye göre değerlendirilmesi, ölüm tarihlerine işte kendiyle alakalı bir sürü şeye göre. Ama kişi kendi emekli ise kendinden sadece ikramiye alır, bayram ikramiyesi, diğerlerinden alamaz.
0: Evet, yani bu da bu arada
2: yani almadı yüzüm... almadı, merak etmeyin.
0: Böyle de bir şey var yani.
2: Bazen evet, bize söylemedim acaba diyorlar çünkü.
0: Abi komedyen de olabilirmiş demiş dinleyicimiz. Zaten öyle yani sevgili Öztürk Bey. Selamlar, sevgiler.
2: İşte para neredeyse ben oradayım. Kusura bakma.
0: Vallahi muhteşem ya. Bir dakika. Şimdi son dönemlerde emekli maaşına yönelik yeni düzenlemeler konuşuluyor. Hı-hı. Kök maaş tam olarak nedir? Bizi nasıl etkiliyor demiş.
2: Tamam, şöyle düzenlemeler evet konuşuluyor.
0: Ya bu kök maaş iyi bir şey mi kötü bir şey mi Melis? Ne diyorsun?
2: Şöyle yani normal bir şey aslında. Hı. Bunu anlatmaya ben hep çalışıyorum. Hep kızıyorlar işte, herkes birbirine diyor kök maaş mı olur? Hayır, kök maaş dediğimiz şey şudur arkadaşım. Sen buraya geldin mi? Atıyorum 3 gün buraya geldin. 3 evet. Günlük ücretiniz ne? 300 lira değil mi?
0: Evet.
2: Bu sizin kök maaşınız. Hı. Ama patronunuz dedi ki çok tatlısın be şekerim dedi. Size 500 lira verdi. Hı. Bu en düşük emekli aylığı.
0: Yani
2: şöyle, kök maaşın olayı tamamen kazancınızın gerçek rakamıdır. Üstünü devlet tamamlıyor. Yani kök maaş aslında kimse size yaptığı bir kötülük değil. Tamam, hesaplama sisteminde problem var. Okey, bunu konuşmuyorum. Ama kök maaşı, işte dediğim gibi, biz hesaplarken önce kök maaşı ortaya çıkarıyoruz. Sonra devlet farkını koyuyoruz. Yani ben 30 yıl asgari ücretten çalıştıysam benim hakkım, yani hesaplama sistemin hakkı 15 lira. Devlet onu 20 yapıyor. Bu kadar. Aslında kimse kimseye kötülük yapmıyor. Yani olay bu. Ha, tek sıkıntı nerede oluyor? Sürekli bunu konuşuldu ve hiç, yani bunu siz de bilirsiniz. Bundan 5 sene önce falan kök maaşı kimse bilmiyordu.
0: Bilmiyordu.
2: Biri attı ortaya. Tabii ki olmaz olur mu? Bu meslek 20 küsür senedir, daha fazla 23 senedir hatta, annem bile sosyal güvenlik uzmanıdır. Yani daha fazla yapılan bir iş ve hep vardı. Biz hiç, hep hesaplama sistemlerimiz böyleydi. Kök maaşı önce çıkarırdık. Ek bir şey varsa devletten ek ödeme ya da işte ek %4 bir şey, onu koyar öyle verirdik danışanlarımıza hesabı. Bunu bilmiyorum kim attı ortaya onu. Bulsam üstadımı saygıyla çok bir güzel bir sohbet edeceğiz.
0: Özgür, evet, onu ortaya çıkaran arkadaşı alalım hattımıza. Sevgili Melis'le bakışa bakıyorum.
2: Üstadım falan yapma yapma. Derneğe bir de yönetim kuruluna almışlar beni, yapmayın.
0: Yönetim kuruluna almışlar.
2: Herkes deli seviyor işte.
0: Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 0505 171 66 56 minik bir ara, sonra buradayız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programında bugün yayınımızı sağ olsun sevgili Fethi Yılmaz söyledi ve uzattık. Bir dinleyicimiz demiş ki 1 Temmuz'dan sonra kıdem tazminatı artacak mı? Bu zamlarla birlikte artarsa tahmini ne kadar olacak demiş. İsmini de vereyim, Volkan Bey, Volkan İlgen.
2: Evet gönderdi. Volkan Bey, Temmuz itibariyle memur artışına göre, bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü herkes zannediyor ki asgari ücrete göre artan bir rakam. Hatta maalesef ki mesleki arkadaşlarım da diyeyim, asgari ücrete göre arttığı ile ilgili bazı açıklamalar yapabiliyorlar ama hayır. Memur ve memur maaş katsayısına göre yani %14 civarı bir artış bekliyoruz. Hı hı. Yani 68'in üzerine işte 70 küsüre çıkacak. Bunu bekleyenler var ise Temmuz'u bitirmeleri gerekiyor. Hı. Yani Temmuz'da bu artışların gerçekleşmesi şöyle oluyor. Çok özür dilerim. 3 Temmuz'da mesela Haziran açıklandı diyelim enflasyonu. 6 aylık enflasyonlar ortaya çıkıyor. Maaş olayları belirleniyor ama Temmuz ayını bitirmediğin sürece o ayın kıdem tazminatı tavanını alamayacağınız için onu da beklemeniz gerekiyor. Ama artacak.
1: Artacak. Hı-hı.
2: Evet, kesinlikle.
1: EYT, bu EYT yasasından yararlanamayanlar falan onları diyor. Ne diyorsun onunla ilgili olarak?
2: Yani şöyle ki EYT bir haktı. Hı. Bu arada. Yani neden haktı onu söyleyeyim. İnsanlar işe girdiği zaman... Hı. Siz de bilirsiniz bunu, neyse. Belli yaş üzeri. Mesleğe girdikleri zaman, örnek veriyorum, 93'te 94'te bir işe giren bir birey.
1: Tamam.
2: Kanunla şöyle bir şey vardı. 5000 günü doldurur, yaş şartın yok, emekli. Hı. İlk aile. Hı. Sonra bu değiştirildi. Hı. Bir gecede denildi ki artık yaşa girdiniz. Yani hı, kademeli yaşa. Ama insanlar zaten savundu buydu EYT ile. Ben bir imzayı atarken tamam, mevzu bu değildi. Siz değiştirdiniz. Hı. Dediler. Ve sonra geriye dönük kaldırıldı yaş. Çünkü zaten ellerindeki hak alınmıştı ama 99'da işe giren bir birey ya da hı, 2008'den sonra işe giren bir birey zaten o yaş şartıyla o günle emekli olacağını bilerek girdi bu işe. Tabii ki şimdi gene kademeli falan konuşuluyor ama bu konuda EYT kısmına ben kızanlar olduğunu düşünüyorum ama kızamazlar. Çünkü zaten haklarıydı. Hı-hı. Haklarını kaldırdılar. Adam diyor ben ama bu amaçla girdim. Bir sisteme böyle dahil oldum. Yani ne bileyim mesela şöyle düşünsünler. Bankaların işte şey emeklilikleri var ya, BES gibi. Hı. Ne yapıyorsunuz? Birimize atıyorsunuz. Her ay işte 50 lira yatırırsam tamam, 10 sene sonra şu parayı alacağım.
1: Tamam.
2: Bir gecede o banka şunu yaparsa... 50 liranı 10 lira sayıyorum derse bu hak kaybıdır değil mi?
1: Evet.
2: Aynı şey EYT'liler oldu. Hmm. Yani EYT kapsamı onların hakkıydı, geri bence alınması gerekiyordu. Evet biraz erken emekli oldular ama yani basında da var biliyorsunuz. Benim annem bile 38 yaşında mı ne emekli olmuş.
1: O kadar
2: süper,
1: diyorsun.
2: Süper, süper emekli. Bir de basın, o da gazeteciydi.
1: Sen o kadar şanslı değilsin herhalde yani.
2: Ben o kademeliyim, kademeliyim. Aynı... Kademe kademeyim ben. Beni saymayın ya.
1: Aynı yaşa gelmiş olmana rağmen...
2: Teşekkür ederim.
1: Her bir yeni gelen günde Melis, bir sonraki emekli öncekine göre daha mı şanssız, daha evet, mı az maaş alıyor? Öyle mi görüyoruz? Neden bu?
2: Şöyle, hesaplama sistemi bir kere şundan dolayı problem olmaya başladı. Hı. Biz maaş hesap sistemini ana olarak 2000 öncesi, hı, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrası, yani 3 dönemin ortalamasını alırdık ve işte bağlama oranlarını o yılların birbirine çarpar ortalaması alınırdı. Hı. Peki şimdi ne oluyor? Artık zaman geçtikçe 2000 öncesi kimse yok. Hı. Yok, günü yok 2000 öncesi ama hala oradan bir bağlama oranı şey olarak orantıda hala duruyor hesap sisteminde. Olmayınca ne oluyor? Maaş düşüyor. Mesela 2008'de girmiş, 2008 öncesi de yok ama 3 ortalaması var. Hı-hı. Yani o yüzden aslında bunu düzeltmek için çalışacaklarını zaten bahsettiler. Bu sebepten dolayı ayrıca işte büyüme oranları her yıl mesela 2027'de bağlanan aylık 2026'nın enflasyon ve bağlama oranlarına göre bağlanan, 2027'ye göre değil. O yıl eğer düşükse daha düşük tabii ki 2027'de maaş alınır ki keza bunu zaten %30 kayıpla 2025'te biliyorsunuz yaşadık yani. Bir önceki yıl olduğu için yani bununla ilgili stabil bir düzenleme yapılır, yapılacaktır da ama sürer. Çünkü neden? Çok ciddi bir masa kurulması lazım bu konuda. Hı hı. Ekonomiyle ekonomi yani bakan olarak diyeyim, ekonomi, sosyal güvenlik, halkı temsilen, işte aile, sosyal güven, her şeyin dahil olması gereken bir sistem ve sürecek de bir şeydir. Yani şu gün otursalar en az 3 sene.
1: Sürer diyorsun.
2: Maalesef, maalesef.
1: Ya emekliler gülecek mi, ne diyorsun sen?
2: Yani evet, görünce gülüyorlar bence zaten. Yani ne yapalım, gülelim, ne hayat kısa ya, gülelim, ne yapacağız ya, ağlayıp ağlayıp nereye kadar ağlasak da aynı şey geliyor
1: doğru
2: başımıza.
1: Doğru söylüyorsun, biliyor musun?
2: Gülsek de aynı şey geliyor ki başımıza.
1: Gerçek, en azından gülelim ya, doğru söylüyorsun.
2: Yani.
1: E-Devlet'ten hizmet dökümünden işten çıkış kodları kalkmış. Neden kaldırdılar? Bu bizim için bir sorun yaratır mı demiş dinleyicimiz.
2: Sizin için bir sorun yaratmaz, şunun için kaldırıldı. Maalesef ki iş başvurularında ve işkurun yönlendirmelerinde ya da kendi CV'nizi yolladığınız... bazen olabiliyor, biliyorsunuz, insanlık hali, İK'lar bu kodlar yüzünden problem çıkarıp gereksiz, yani işle hiç alakası olmadan, işte neden şundan çıkarıldı, niye o kod var gibi rahatsız edici tepkilerde bulundukları için bu yüzden kaldırıldı aslında. Yani işçiyi korumak adına kaldırıldı. Zaten çok ekstra bir şey olursa, yani yüz karartıcı suç gibi bir şey olursa, zaten o çok rahat İK'nın öğrenebileceği bir kısımdır. Hı hı. Olmaması daha da iyi bence. Çünkü maalesef insanlık hali yapabiliyor yani İK'lar. İşte yani bir sebepten, yüz karartıcı olmasa da bazen patronla yaşadığınız, size ters bir cevap verdi diye ters tepki verdiğinizde sizi işte işe uyumsuzluktan atıyor ama aslında hiç alakası yok, hı hı, gibi. Ya bunu bir de karşı tarafa açıklayamıyorsunuz açık olayı yaşamadığı için. Bence mantıklı oldu yani.
1: Yıllardır çözülemeyen bir başka bu staj ve çıraklık mağdurları diyor. Staj, hı hı, döneminin uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç sayılması yönünde bir siyasi irade ve hazırlık var mı, böyle bir şey? Sen böyle bir şey
2: dernekler yok. Dernekler tabii ki bunun için çok iyi çalışıyorlar. Yani staj mağdurları, hatta kademeli emeklilik dernekleri de bunun için çalışıyor ama şu anda herhangi bir şekilde meclise görüşülen ya da onaylanması beklenen ya da onaylanacak bir mevzuat yok. Nedenini de şu söyleyeyim, kesinlikle tamam, haklısınız, o işe gittiniz, çocuktunuz, neticede gidip geldiniz. Hı. Size kısmi sigorta yatırıldı emeklilikle ama işte sorun orada zaten. Staj sigortasının olayı zaten o. Sizi işe başlatmak değil, Allah korusun işi öğrenirken başınıza bir şey gelirse sağlık amacıyla yapılan, hı hı, sadece sağlık kasasına ödenen bir ödenektir. Hı. Bu sebeple zaten bununla ilgili ekstra bir şey yapılamıyor. Çünkü bu bir seçenek de değildi. Çocuksunuz o yaşta. 15'siniz, 17'siniz. Herkesin staj şeyleri farklı. Devlet diyor ki, ne emekli arkadaşım, dur sen önce bir mesleği öğren. Ondan sonra işine girince yaparsın. Aslında mantık oydu. O yüzden şu an herhangi bir şekilde şey görmüyoruz.
1: Menis, bir şey soracağım. Ülkemizde çalışan insanlar hakları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi mi? Ne diyorsun?
2: Yani şöyle...
1: Gerçi bunun için ben size bunu ihtiyaç var ama...
2: Yok, onu söylemeyeceğim. O ayrı, ayrı da. Ya... tabii ki yani biliyorlar, çoğu bir şekilde artık farkında. Çünkü ne olursa olsun, biliyorsun, sosyal medyada bir şekilde bizler de öyle. Hani... Tanı arkadaşım beni diye bir sürü video paylaşıyoruz. Hı. Ve bu da tabii ki bilgiyi arttırıyor. Ama bir yandan da çok ciddi bir bilgi kirliliği. Hı. Çünkü Ahmet amcası öyle dedi diye, hı, onun öyle olması. Ve artık zaten eskiden ben çok uğraşıyordum. Artık sadece şey diyorum, o zaman Ahmet amcanızla görüşün, bu konuyu bana niye yazıyorsunuz diyorum.
1: Çok çok fazla yanlış bilgi var mı sosyal güvenlikle ilgili? Ciddi
2: maalesef
1: mi söylüyorsun sen?
2: Çok fazla da hesap var.
1: Sen bunlara müdahale ediyor musun? Kardeşim yanlış yazıyorsun.
2: Söylüyorum. Ha yok, altına yaz... Ona yazmıyorum. Hı. Sadece haber veriyorum. Neden? Çünkü zaten amaç, hı, takip edilmek ve yorum almak, biliyorsunuz. Yanlış, hı, ya da doğru olması bazen sosyal medyada önemli değil, biliyorsunuz. Hı. Hı. O yüzden herhangi bu konuda bir sen ne anlatıyorsun arkadaşım diye yorum bile yazmak onu desteklemek oluyor aslında, hı, hesabı ile alakalı. O yüzden ben sadece böyle bir şey gördüğümde kendim bunun yanlış olduğu ile ilgili video paylaşıyorum ya da aktarıyorum. Ha,
1: sen
2: bu kadar.
1: Gördüğün yere herhangi bir şey söylemiyorsun.
2: Yok
1: yani.
2: Söylemiyorum. Onun hesabını ben niye destekleyeyim?
1: Hmm, ama söylesen doğrusu bu kardeşim, sen yanlış söylüyorsun desen iyi bir şey
2: ay,
1: değil
2: çok...
1: mi bu?
2: Şimdi yani benim onu yazmam işte umurunda olmayacak ki onun. Hmm. Orada amaç izlenmeyi, görüntülenmeyi ve yorumu arttırmak. Hmm. O kadar.
1: Sen ona katkıda bulunmuş olacaksın yani.
2: O yüzden Yani asla cevap vermiyorum. Cevap sadece şikayet ediyorum, engelliyorum, şey hatalı bilgidir diye. O kadar başka. O yüzden müdahale etmiyorum. Yoksa uhu ben bir müdahale etsem var ya kaç hesap kapanır.
1: Emekli olamıyorsak primlerimizi toptan geri alabilir miyiz? Şartları ne? Var mı böyle bir şey ya?
2: Var.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Ama şöyle var. 65 yaşını geçmeniz gerekiyor. Bazen uygulamada, şimdi uygulamada kurumlar arası biraz değişik olabiliyor.
1: Emekli, yani normal emekli olamamak ne demek ya önce?
2: Söyleyeyim nasıl? Örnek veriyorum. 1700 gününüz var ama tamam, geldiniz 58 yaşına. Ve bu saatten sonra ödeyeceğiniz prim attığınız kur, yani atız taş kurbağayı ürkütmeyeceği için sadece, ama içeride bir 1700 gün var. 58-60 yani yaş haddi emeklilerini geçtikten sonra ya da bazı durumlarda dönem dönem uygulamalar değişiyor, 65 itibariyle sadece %12'sini iade alabiliyorsunuz. Çünkü ödediğiniz primlerin içinde biliyorsunuz vergi, stopaj vesaire de olduğu için hepsini alamıyorsunuz. Sadece işte %12 gibi bir kısmını alabiliyorsunuz.
1: O günler yine farklı mı? Yani Bağkur günü, SGK günü falan,
2: i̇ade
1: prim günü, prim günü. Prim günü yine farklı mı? 9000'di. Kaç oldu?
2: 9000
1: mi var?
2: Hatta daha da kötü oldu.
1: 9000. Vallahi ben değiştirmedim.
2: Hiçbir şey yapmadım. Bana kalsa 3000'i hallederiz ya.
1: İkisi ayrı mı, ikisi aynı mı bu arada?
2: Yıllar yani şöyle 2008'den sonra değişti. 7000 onu pardon çok özür dilerim. Değiştirmek istiyorlar. 7200'e düşürmek istiyorlar ama Bağkur gene 9000 gün, emekli sandığı 9000 gün. SSK'nınki de girdiğiniz yıla göre. Ama hadi 99 sonrası diyelim 7000 ve 7200 gün olarak sınırlı şu anda. Küçük 4500'leri falan geçiyorum burada yaş haddi olarak. Var 9000 gün.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Sen bu kadar şeyi aklında nasıl tutuyorsun?
2: Değil mi?
1: Vallahi
2: bir de ben ya. Yani değil mi?
1: Evet yani bir de sen.
2: Yemin ederim. Dedim ki ben kendimi yererim.
1: Ne
2: hiç
1: yapıyorsun
2: yererim
1: her gün?
2: Şu işin dışında başka bir şey aklında tutuyor musun diye.
1: Ya sorry. Allah'ını seversen.
2: Bilmiyorum niyeyse.
1: Orada da zaten doğru yapamıyorsun ki. Az önce kendi söyledi, kusura bakma yani. Böyle çok aşkla bir cümleye girdin de yarısını da toparlayıp.
2: O benim suçum değil ki o.
1: Allah
2: yanlış
1: Allah
2: hesaplatıyorlar.
1: Yani.
2: Sistem yanlış. Bilmiyorum tutuyorum işte ya.
1: Ya her gün şey yapıyor musun? Böyle ne bileyim tazeliyor musun? Nereye bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de okumak da çok önemli Melis. Yani o bilgileri bakıp anlamak zaten işinin bu olması önemli. Ne yapıyorsun?
2: Önce çok teşekkür ederim. Onur oldum. Ama şey ben sanıyorum ondan oldu ya. Zaten benim hiç alakası olmayan meslek zaten. Herkes farkında bu kadar enerjik bir insan oldu bu kadar genelgeyle.
1: Annenden dolayı mı sen bu mesleği
2: evet,
1: seçtin?
2: Evet. Basından bir üstadımızla birlikte ilk aslında bu danışmanlık işlerini birlikte kurmuşlardı. Ben de sıkıldım çalışırken turizmde.
1: Ha, önce turizmdeydin.
2: Aynen. Kim uğraşacak ya dedim. Böyle dolanıyordum. Annem dolanamazsın öyle serseri gibi dedi. Bir şekilde düştüm.

0: Bak onu bile söyleyemedim.
1: Ciddi misiniz? Aman lütfen rica ediyorum ya. Onun söylediği şeyi söylemeye kıvranma.
2: Fotografik.
1: Hayır, bunu biz de yapamayız. O açıdan diyorum.
0: Yok. Ne bileyim, öyle oldu işte yani bana. Ben de, o yüzden kitap bile artık okumuyorum. Çünkü Menis, bakıp geçiyorum. Okuyorum. Bunu mu okuyayım?
1: Hangisini? Okumadığın hangisi? Bunu. Tamam, onu okuyalım.
0: Ama bu çok şeymiş.
1: Ne?
0: Restoranda garsonun getirdiği sipariş tamamen yanlış. Heh. Ya da buz gibi geldi. Heh. Sırf şimdi olay çıkmasın beklemeyeyim diye o yemeği sanırım yersin cümle gelmiş. Neyse. Hı. Ya da sorun değil deyip sineye çekenlerden misin yoksa anında şef çağıranlardan mısın? Hı. Tabii ki gidip bana yeni yemek verin deyip bir de üstüne tabii ki bonus içecek rica ederim.
1: Yapar mısın bunu?
0: Yaparım. Ne? Niye yiyeyim ya soğuk yemeği? Deli miyim ben? Siz yapar mısınız? Bedava çalışır mısınız? Ben yani bu bir şey için söylemiyorum. Bir restorana bir amaçla gidiyorsunuz. Hı. Bedelini veriyorsunuz. Karşılığını almak istersiniz. Hı. Neden oturayım ki? Hı. Amaç da oradaki beyefendi de bunun için çalışıyor bana onun için. Ben de siz bana geldiğiniz zaman sizin için çalışıyorum. Hı. Hı. Yani yanlış ben size yanlış bilgi versem... Hı. Oturup sineye mi çekersiniz?
1: Kızma Melis, ne kızıyorsun?
0: Kızacağım.
1: Allah Allah. Az önceki soruya istinaden emekli olamıyorum, primlerimi alabilir miyim diye bir soru soruldu. Buna istinaden soruyorum. Ben emekliyim, çalışanım. Şu anda emekli olduğum süreden sonraki ödenen primlerimi ayrılırken alabilir miyim? Bir anlam çıkar mı bundan demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya, şimdi sorudan var ya, bak hiç alanım değil ya. Beyefendi ya, şimdi ben o yüzden Melis'e, Volkan Bey, ben o yüzden sevgili Melis Elmen'e öyle bakıyor. Ben bu sorudan Özgür bir şey anladın mı? Bir anlam çıkardın
0: zaten
1: mı?
0: Zaten anlamayın ki ben para kazanayım ama çoya. Ama çoya. Ben anladım.
1: Önce bu sorunun ne olduğunu
0: hemen hemen
1: özetleyeyim.
0: Hemen özetleyeyim. Bunun iki yanı vardır. Hı. Çok hani detaylı yazamadığı için. Bir, bazen örnek veriyorum. Hı. Sizin emekli olmak için 5900 güne ihtiyacınız var ama zaman işte geçtiği için 6500 günle emekli oldunuz. O aradakini alabilir miyim diye soruyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Tabii ki aylıklarla bağlı. İki, şu anda emekli olarak çalışanlara SGDP altında yani emekli primi yatıyor ama bu... emekli kesenenizle alakalı bir şey olmadığı için onu da geri alamazsınız. Öyle bir ihtimal yok. Yani sonuçta alamazsınız. Tazminata da bağlamaya çalışmış anladığım kadarıyla. Ama emekliler kendi isteğiyle işten aradığı zaman hiçbir koşulda da tazminatta alamaz.
1: Alamaz. Senin çalıştığın alanla ilgili, uzmanlık alanınla ilgili olarak bir uzman olarak Türkiye'de gördüğün ve acil düzelmesi gerekiyor dediğin şey ne?
0: Döverler ki beni, söyleme.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Yani, yok be. Sistem tabii ki olabildiğince ekonomiye hani olarak dönük ama evet, maaşlarla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü şundan dolayı var. Örnek veriyorum, siz ayda ya da adınıza ya da biri sizin için 70 bin liraya yakın bir prim yatırıyor devlete diyelim. Bu 70 bin liranın karşılığı %3 her ay. Bu mantıksız. Nereye gidiyor peki bu? İşsizlik sigortası. Yok, vergi diyorlar ama işsizlik sigortasına başvursam 10 aydan fazla vermiyorlar zaten. Ben 20 sene ödemişim 70 bin lira. Yani biri ödemiş adıma. Bir çarpın. Yani bunun bence bir şekilde oranlanması ve düzelmesi gerekiyor.
1: Vergilerle ilgili düzelmesi gereken bir şey var mı? Mesela yıla başlarken Ocak ayında aldığımız parayla senenin sonuna doğru giderken aldığımız para birbirinin aynısı olmuyor galiba, değil mi? Orada vergi olmuyor. Hesaplamaları falan.
0: Olmuyor Okan.
1: Çok moralim bozulmuş gibi oldu yani buna dalınca birden böyle suratı düştü.
0: Hayır, ben buna cevap veremem ki.
1: Suratı düştü aşağıya. Yani.
0: Ben ülkemi başlasa işimi de seviyorum. Ya bunu neyince cevap verilmişim ben. Evet, öyle bir sorun var. Ama biliyorsunuz ki yeni çıkan torba yasayla birlikte yabancı vatandaşlar Türkiye'ye yerleşirse 20 sene gelir vergisinden muaflar. Belki o da bizlere yapılabilir. Yani en azından biz vatandaşız ya.
1: Sayın Bakan'ın yeni yaptığı açıklama, ne diyorsun bu açıklamaya? Nasıl bir şey? Sen nasıl buluyorsun sevgili Melis?
0: Hangisini
1: bu açıklama
0: diyorsun?
1: Yani bu yabancı vatandaşların 20 yıl boyunca falan gelecek olmaları, vergiden muaf olacak olmaları falan.
0: Yurt dışında kazandığı
1: bize
0: para.
1: Bize artıları eksileri, onlara artıları eksileri.
0: Ya ben bunu doğru niye bulmuyorum. Şey çok yapılıyor? Basit. Siz eğer Amerika'da gidip çocuk biliyorsunuz doğum diye bir şey var. Çocuğunuzu tamam. Orada doğurabiliyorsunuz. Ama Türkiye'deki evinizin vergisini de Amerika'ya ödüyorsunuz artı olarak. Artı orada bir şeyiniz varsa da ödüyorsunuz. Peki orada para kazanıyor adam. Hı. Dolarla, euroyla bizimkinin bilmem kaç katı kazanıyor. Hı. Benim ülkemde sadece ikamet

0: veriyor. Ve ben küçücük esnaf olarak ayda bilmem kaçta gelir vergisi öderken, ki onu da bırakın verdiğim kiranın bile vergisini öderken, o niye muaf? Ben bunu anlamadım. Anlamadım,
1: Niye böyle bir
0: açıklayamıyorum.
1: şey yapılmak isteniyor? Para mı lazım?
0: Bilemiyorum yani, devlet büyükleri kendince doğru olduğunu düşündüğü bir şey yapmışlar ama bana göre hiç mantıklı değil. Çünkü yani ödeyemiyorum ki ben. Ben ödeyemiyorum.
1: Cümle çok gereksiz bir yerde bitti, farkında mısın? Bitemedi bile hatta, yani baya
0: Çünkü
1: baya bir
0: ben o
1: zorlandı.
0: dev... O, anladınız ya.
1: Okan daha fazla
0: Daha
1: zorlama der gibi.
0: yani. Üzülüyorum çünkü.
1: Okan
0: Üzülüyorum.
1: Bey, iyi yayınlar. Kartepe'den İlker, Melis Hanım'a selamlar. Çok iyi bir takipçisiyim demiş.
0: İlker Bey. Adam geziyor ya arkadaş. Öyle geziyor ki.
1: Sen geziyor musun?
0: Gidemiyorum ki.
1: Niye?
0: Yoksa gelir vergisi alıyorlar.
1: Gelir vergisi
0: Valla
1: alıyorlar.
0: ben daha gitmedim bir yere. Yani giden varsa var gibi orada,
1: Bir
0: bak orada
1: dakika, bir
0: dolanıyorlar.
1: dakika. Daha gidemiyorum derken
0: Gitmedim ben hiçbir
1: en
0: yere.
1: son ne zaman gittin?
0: Geçen sene.
1: Geçen sene.
0: Yok be, yalan
1: Ya
0: söylüyorsun.
1: herkes zaten
0: Yalan
1: ben
0: söyledim, yalan
1: her sene.
0: söyledim.
1: Ne
0: Yok,
1: zaman
0: gittim
1: gittin?
0: gittim. Ne zaman gittim ben? Gittim işte ya, geçen ay falan gittim herhalde ya.
1: Geçen ay falan git. Sever misin gezmeyi? Yurt içi yurt dışı
0: Tabii
1: nerelere gidiyorsun?
0: bedavaysa giderim yani.
1: Nerelere gidiyorsun yurt içi yurt dışı?
0: Yani işte dediğim gibi bedavaysa halam Allah razı olsun götürüyor arada bir beni. Ben gezince zannediyorum çok parası var. Ya değişiyor tabii ki, hani herkesin o anlık işte bütçene şeyine göre, ama yani severim
1: Melis, bir
0: bir
1: şey
0: yerlere
1: soracağım.
0: gitmeyi.
1: Son günlerde yapıp da böyle pişman olduğun, lan burada çok para verdik dediğin bir harcama var mı?
0: Dur bakayım,
1: Bir de en
0: düşüneyim.
1: çok neye para harcarsın?
0: Öf,
1: Kılık, kıyafet.
0: hayvanlara.
1: Hayvanlara mı para harcarsın?
0: Kumlarına ya Allah onları. Öf.
1: Kumlarına para harcıyorsun.
0: Aslında evet ya, onlara çok harcıyoruz. Başka öyle pek abuk subuk, bu kadar böyle abuk subuk gerçekten bir şey harcamıyorum ya.
1: Öyle mi?
0: Şey olur ya hani duty free gibi yerlerden bir şeyler
1: Tamam,
0: alırsınız gibi
1: tamam,
0: olur.
1: tamam.
0: Ben onları hepsini yere düşürüp kırdım. Ve ona mesela acıdım geçen ay.
1: Bir dakika, verdin mi parasını? Yere düşürüp kırdın. Parfüm kesiminden falan mı düş? Bir de
0: Öyle diyelim.
1: bir de
0: O
1: var
0: bilir,
1: ya,
0: o bilir o ne oldu.
1: ben
0: Ve
1: orada
0: izledik, o kişi oturduk. Çok ciddiyim, ben hayatımda böyle komik bir şey görmedim. Düştü, kırıldı ve üç kişi daha var. Böyle seyrettik. Parfümün akmasını böyle bir 10 dakika seyrettik.
1: Hayır ulan, parasını
0: Tepkisizce.
1: vereceğim bari uzanaydım yere de böyle bir sürüneydim falan şöyle
0: Amaç
1: bir.
0: oydu zaten. Ama izledik, acıdılar, üzüldüler. Yemin ediyorum bir
1: Verdiniz mi?
0: böyle baktık.
1: Parasını verdiniz mi?
0: Verdim, getirdim.
1: Kaç taneydi bu arada? Ne kadar?
0: Üç.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Hayır, yapmıyorum. İnanılmaz bir şeydi.
1: Hayır, düşünsene Melis'teki pay. Yaklaşmayın. Ben düşürdüm.
0: Panik
1: Ben
0: yapamadım ki.
1: sürünmem lazım yerden,
0: Yapamadım.
1: yuvarlanmam.
0: Birbirimize acıdık ve böyle baktık işte. Bana acıdı adamlar da.
1: Ay çok iyi.
0: Böyle izledik. Yok, pipet de
1: Çok
0: yoktu.
1: iyi
0: O,
1: ya.
0: sen olsan
1: Gerçekten,
0: geri
1: gerçekten.
0: koyardık şişeye. Yani
1: Gerçekten çok
0: parfüm
1: iyi.
0: şeyim. Bir ona evet olabilir, acımış olabilirim.
1: Biz vatandaşlıktan çıkarsak vergiden muaf olabilir miyiz demiş dinleyicimiz. Oğuz Göksu göndermiş.
0: Yani neye göre şirket kurarsanız gene olamazsınız ki, şirketin vergi sistemi var. Neye göre muaf, neyden muaf olmaya çalışıyorsunuz? Ama olamazsınız mesela, çıktınız diyelim, burada ev aldınız, onu da gene emlak vergisini ödeyeceksiniz. Yabancı ödemiyor diye bir şey yok ya. Öyle bir ihtimal
1: Sana
0: büyüklerimize sor.
1: çok, ya sürekli bak aklımda, ben o konuyu senden dinlemiştim. Çok da önemli bir konu. Orada son durum ne? Hatta sen bir ara dinleyicilerimize uyarıda bulundun. Dedin ki bak, gidin dilekçe verin. Belediyeye gidin, bu rahiç bedellerle ilgili falan bir konuyu işlemiştin hatırlarsın. Orada son durum ne? Hala o rahiç bedeller yüksek mi? Başvurular yapılırsa bir düzene giriyor mu? Ne oluyor? Ev sahiplerinin derdi var mı burada? Sıkıntısı var
0: Şöyle,
1: mı?
0: Cumhurbaşkanı ona sınır koydu. Şimdi sınırı hatırlayamadım. Galiba %10'dan fazla mı yapamıyorlar? Yani öyle bir şeydi. Şimdi hatırlayamadım.
1: Tamam.
0: Bakarım şey. Ama bu artık böyle toz oturunca, özellikle bazı semtlerde işte %500'ler, %2000'ler gibi rayiç yüksek. Yani örnek veriyorum, siz ayda 6000 lira, pardon 6000 lira öderken o para 60.000 lira oldu. Saçma sapan bir şeydi. Ona sınır koydu Cumhurbaşkanı. Şimdi oranı hatırlayamadım maalesef. Onun üstünde bir şey yok ama isteseniz dilekçe verseniz de fark etmiyor. Sadece tek evi olan emekliler verirse zaten ödemiyorlar. Onun dışında artık rayiçler için ekstra bir şey veremiyorsunuz. Zaten sınır belirledi. İşte tavan budur dedi. O tavan da zaten belediye
1: Yere
0: veriyor
1: göre
0: gidiyor.
1: değişiyor mu bu, semte göre, oraya göre,
0: Semt
1: buraya göre?
0: ve belediyelere göre değişiyor. Yani şu an ben şeyi büyük şehirden, yani biliyorsunuz bazı şeylerden tam öğrenemedim, yani ne kadar uyguladıklarını öğrenemedim ya da ben ödemek istemediğim için öğrenmemiş de olabilirim. O da
1: Evet.
0: bir ihtimal. Yani bu şey olarak değişiyor, karıştı ve onu netleştiremediler hala maalesef, ama bir sınır var. Öyle çok abartı şeyler olmuyor maalesef.
1: Evet.
0: Maalesef değil
1: Peki.
0: canım, yani olmuyor yani.
1: Peki. Özgür, ne kadar vaktimiz var? Ha, iyi. Tamam. Güzel. En düşük emekli maaşıyla kök arasındaki fark nedir? Bu az önce biraz konuştuğumuz konulardan bir tane.
0: Kök
1: Zamlar
0: kendi
1: hangimiz?
0: maaşınız, en düşük emekli aylığı da kökünüzü devletin tamamlaması. Yani 15 bin lira asıl sizin maaşınız, ama devlet diyor ki 15 bin lirayla sen geçinemezsin, al sana 20 bin lira. Bu yani.
1: Aa, bak, part-time çalışanların emeklilik primleri nasıl hesaplanıyor? Eksik günleri sonradan tamamlama imkanı var mı?
0: Şöyle, şimdi bu çok şey olacak, ben pek sevmem böyle yasal konuşmayı, ama ek 6 denilen bir şey var. Yani part time çalışmada eğer muhasebeciniz ya da mali müşaviriniz ya da şirket ek 6 olarak göstermiyorsa, sizi bu kodu vermiyor ise, bu part time çalışmaları tamamlayamıyorsunuz. Yani işte normal şey değilim, işte gidiyoruz haftada 3 kere bir şeyde, kafede 2 saat çalışıyoruz, bu bir part time, okey.
1: Tamam.
0: Bir de kod 7 puantaj var, onun yasası değiştiği için genelde artık kimse göstermiyor. Eskiden 3 gün çalışıp sanki 30 gün çalışmış gibi kazanç değerliyordu. Artık o da yok. Onu da tamamlayamıyorsunuz. Ek 6 olarak gösterirse ileride eksik günlerinizi borçlanabiliyorsunuz. Ama mutlaka kod olarak ek 6 olması lazım. Sizi 3 gün ek 6'dan gösterdi. Geri kalan 27 günü kendi cebinizden ödeyip satın alabiliyorsunuz ileride.
1: Şu arkadaşlardan bir diğeri
0: Şu
1: hangisi?
0: elimde
1: Tamam,
0: oynuyorum ben
1: onu
0: bunu.
1: da
0: Açayım
1: çekelim.
0: mı?
1: Evet, lütfen. Hanımlar beyler, yavaş yavaş yayınımızın son bölümüne geliyoruz. Sevgili Melis canlı yayında konuğum Melis Elmen. Ne diyor? Bir şey
0: Alışveriş
1: söyleyeceğim. Sende
0: çılgınlığı
1: de
0: anında.
1: ne? Söyle söyle. Alışveriş
0: Okuyayım mı?
1: oku.
0: Alışveriş çılgınlığı anında aldığınız, eve gelince ben buna neden bu kadar para verdim, ne alaka deyip etiketiyle kenara fırlattığınız en saçma eşya neydi?
1: Var mı böyle bir şey? Oldu mu böyle bir şey
0: İade
1: hiç?
0: ederim, niye fırlatayım ki?
1: İade edersin.
0: Yok ya, ben bunu yapmam. Ya bu kadar böyle fevri görünsem de yok ya, bu bana hiç uymadı.
1: Öyle mi?
0: Hiç almam abuk sabuk bir şey. Ya niye alayım ya, deli miyim?
1: Yani
0: Alacakmış gibi duruyorum değil mi?
1: Özgür farkında mısın? Hani
0: Alacak gibi durup.
1: görüntüyle gerçek arasında inanılmaz bir uçurum var sevgili
0: Muhtemelen.
1: Melis'te.
0: Ve inanılmaz da şeyini yaparım. Bu ne kadar kullanılacak, amacı ne, bir anlamı var mı
1: En
0: yok
1: çok neye
0: mu?
1: para harcarsın Melis?
0: Temizlik malzemesine.
1: Temizlik
0: Ha,
1: malzemesi.
0: acayip, hem de bir oda dolusu var.
1: Ciddi misin? Peki
0: İstifçiyim ben.
1: fiyat artacak diye böyle, ha,
0: Hayır,
1: ondan dolayı mı?
0: istifçiyim. Çok seviyorum, istifçiyim.
1: Ciddi misin? Onları düzenli
0: Koliyle
1: koyuyor
0: alırım.
1: musun? Düzenli koyuyor musun
0: Aa,
1: böyle?
0: dolapları var ayrı.
1: Yerleştirme şeyi var
0: Tabii
1: yani.
0: tabii. Gel bir göstereyim.
1: Buzdolabı da öyle
0: Buzdolabım da
1: mi?
0: öyle.
1: Böyle sodaları modaları falan, böyle
0: Tabii
1: içecekleri.
0: o mutlak soda olmaması mı, çünkü onun yeri orası. Soda boş kalamaz. Onların yeri ayrı,
1: Ha.
0: sütün yeri ayrı, suların. Çok komik, evet.
1: Allah
0: Tabii
1: Allah.
0: tabii
1: Nereden böyle
0: manyak
1: oldu
0: gibi.
1: bu?
0: Ne bileyim, deliymiştin yani.
1: Şeyler
0: Şimdi
1: içim...
0: nasıl açıklayayım deli doğduğunu? Nasıl açıklayayım, böyleyim? Sinir geliyor. Annemler geliyor, sinir. Dolaba böyle bir şey. Maydanoz biliyorum bitiyor. Maydanozu mesela böyle atıyor ya. Aklımı kaybediyorum. Onlar gittikten sonra dolap iniyor aşağı.
1: Sevmediğin bir şey var mı? Maydanoz, ne bileyim, benim etrafımda var. Domates yemeyen var, maydanoz yemeyen, dereotu sevmeyen var. Sen
0: Yani çok
1: seçer misin?
0: yok, çok öyle bir şey ayırmam ya.
1: Ha, öyle mi?
0: Ya öyle bir şey mi yok? Aa, yok ya, vallahi
1: Sevmediğin
0: yok
1: bir şey
0: ya.
1: yok yani.
0: Aa, bamya.
1: Ha,
0: Allah
1: bamya
0: onu
1: mı
0: bildiği gibi
1: sevmiş?
0: yapsın. Ağzım, yani Allah şey yapmasın da gerçekten mümkün değil yani.
1: Melis, o mu bu mu bölümü?
0: Dinliyorum.
1: WhatsApp'ta 5 dakikalık sesli mesaj dinlemek mi, yoksa 2 sayfalık upuzun bir metni okumak mı?
0: Metin okumak.
1: Metin okumak. Şey yapar mısın, hızlı hızlı kaydırır mısın böyle,
0: Dinlemem ki sesli
1: ses
0: mesajları ben.
1: kaydı gelir mi?
0: Hayatta dinlemem. O metne çevir diyor ya, onun yarısına bakar sallarım. Bana ne ya, niye dinleyeceğim? Dinleyecek olsam ararım zaten.
1: Böyle şey var mıdır? Aramasından, ya arkadaş şimdi bunun da telefonunu açacağız, bir dünya
0: Ben
1: konuşacak
0: açmıyorum ki
1: falan.
0: genelde zaten. Hiç
1: Var
0: kimseyi
1: mı
0: ki açmıyorum. Hiç
1: öyle
0: kimseyi ki
1: biri?
0: açmıyorum ki ben kolay kolay.
1: Telefonu açmıyor musun?
0: Hiç sevmiyorum.
1: Niye?
0: Ne
1: Konuşmayı mı
0: konuşacak
1: sevmiyorsun?
0: benimle 2 saat?
1: Ha, konuşmayı sevmiyorsun.
0: Yok. Anneminkini bile açmıyorum ya, dedim ya. Engelliyorum bazen annem.
1: Yanlışlıkla eski sevgilinin fotoğrafını beğenmek mi, yoksa yanlış kişiye onun dedikodusunu içeren mesaj atmak mı? Tövbe estağfurullah
0: İkisi
1: yavrum.
0: de.
1: İkisi birden.
0: Sesi çok. Ben dedikodu direkt söylüyorum ki suratlarına o sevgili diyelim uzun yani. Ne bileyim,
1: telefon şarjının %1 olması mı yoksa internet paketinin tamamen bitmesi mi? Mantık arama lütfen, birini seçeceksin yani.
0: Ha, internet paketinin bitmesi
1: diyorsun.
0: Ha, bilemedim ki. Olur, o da.
1: Peki İstanbul trafiğinde 3 saat mahsur kalmak mı yoksa sağanak bir yağmurda taksi aramaya çalışmak mı?
0: Sağanak yağmurda taksi aramayı tercih ederim. Eza ben kullanmayacağım.
1: Bakalım. Tam evden çıkacakken anahtarı kaybetmek mi yoksa asansörde sevmediğim bir komşuyla baş başa kalmak mı?
0: Sevmediğim komşuyla baş başa kalmak, çünkü ben ayda bir zaten anahtarı kaybediyorum.
1: Şey var mıdır sende, evden çıkıp lan arkadaş acaba deyip böyle, ne bileyim hani okumuşsundur, meteoroloji haber vermiştir gün içerisinde öğleden sonra yağmur gelecektir. Acaba pencereyi açık bıraktım mı bırakmadım mı, ocağı açık bıraktım mı bırakmadım mı falan, öyle
0: hiç
1: bir şey
0: yok,
1: var mı?
0: Öyle bir şeyim yok. O obsesiflik, öyle obsesif değilim. Mesela takıntı yani şey olarak düzen şeyim var, obsesif değilim yani. Kalabilir cam. Yağmurda içeri yağsın, ne yapalım, sileriz geçer.
1: Umursamazsın. Senin gibi temizlik
0: hastası
1: bile.
0: Sileriz geçer, ne olacak ki? Vay. Ama onun için canımı niye sıkayım ki? Tamam ben seviyorum onu da. Sen geldin eve mesela her şeyi dağıttın attın. Ben niye canımı bunun için sıkayım ki? Sonra kendim toplarım yani. Öyle dert etmem o kadar. Peki. Ama dağıtırmasan iyi olur.
1: Dağıtılmasından nefret ediyorum. Pazartesi başlayıp salı günü bozulan bir diyet mi yoksa her hafta bu hafta spora başlayacağım yalanına inanmak mı? Var mıdır böyle şeylerin senin?
0: Yani olduğunu sanıyorum, farkındasınız ikisinin de olduğunu. Beni bilenler şişkoluk desteklenmeli bence. Daha önce öyle ne demişler, iki şey, bir dirhem et iki ne örter bir şey. Neydi o, ben o lafı da bilemedim. Ha, birdir, bak nasıl biliyor. Bir evet, iyi iPad örtermiş. İkisinin de yalanını kendime söylerim net bir şekilde. Ama olsun. En azından motive kalkıp sonra yerim ben diyeceğim.
1: Alışveriş sitelerinde sepeti doldurup hiçbir şey almadan kapatmak mı? Yoksa aldığın kıyafetin fiatını yakınlarına söylerken %30 aşağı yuvarlamak mı?
0: Sepeti kapatmak.
1: Sepeti kapatmak.
0: Yaparım onu.
1: İnternet alışverişi yapar mısın?
0: Hiç
1: bitiriyor
0: yapmam.
1: Musun?
0: Yapmam.
1: Öyle mi? Gidip görüyorsun.
0: Sevmem.
1: Yani. Gidip görüp alışveriş yapmayı mı tercih ediyorsun?
0: Yani tercihen. Hoşlanmıyorum yani, o böyle sürekli elimde onu böyle bir ileri geri ileri geri, ben hoşlanmıyorum yani.
1: Özgür oradan işaret ediyor. Sevgili Melis, iyi ki geldin. Vallahi
0: teşekkür
1: güzel bir
0: ederim.
1: Yayındı. İyi ki varsın. Bu hafta Cuma günü sizlerle birlikte değildi ama sağ olsun beni kırmadı. Güzel bir yayın gerçekleştirdik kendisiyle. Ama bir sonraki hafta sevgili Melis sizlerle birlikte.
0: Kusura bakmasınlar.
1: İyi ki varsın. Gelen bu arada sorular vardı ama yetmiyor zamanımız.
0: İlknur atar bana. Şey, onları yetmiyor. Bana geliyor. Tamam. Sonra bir dahaki yayında kullanırım ben, siz merak etmeyin.
1: Evet, evet, tamam. İlknur pazar günü, İlknur pazar günü dünya evine giriyor. Alkışlıyoruz.
0: Sonunda mı?
1: Alkışlıyoruz.
0: Sonunda
1: helal.
0: Be.
1: Helal. Hadi veda ediyoruz, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hatta ifadesi şöyle: Amerika ve İsrail şer eksenine karşı TRC ittifakı diye simgelediği Türkiye, Rusya, Çin ittifakı diye. DSP'nin bu konudaki görüşü nedir?
4: Geçmişe dönüp baktığımızda küresel emperyalizmin her türlü dayağını yediğimiz noktada Amerika ve İngiltere bizim karşımızda olmuş, Avrupa Birliği ülkeleri olmuş. Her kurtuluşumuzda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden itibaren başlayan Rusya ve Çin bölgesi olmuş. O zaman hepimizin aklı var, fikri var, yani oturup mantıklı bir düşünmemiz gerekiyor. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Rusya ile Sovyetler Birliği ile Türkiye mutlak surette iyi ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan bu ülkelerin bize olan desteğini unutmamamız gerekiyor. Büyük sanayi yatırımlarımızı onların katkılarıyla hayata geçirdiğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bunu geliştirmek için de ekonomi politikalarımızda bir paralelliği burayla kurmamız halinde Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir güvence oluşturabiliriz.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 3-5-2 dizilişi. 3-5-2 dizilişi futbolda savunma güvenliğiyle orta saha kalabalığını bir araya getiren özel sistemlerden biridir. Bu yapıda sahaya 3 stoperle çıkılır, onların önünde 5 orta saha oyuncusu vardır, bunlardan ikisi kanat beklerdir. En ileri uçtaysa genellikle çift forvet yer alır. Bu sistem hem üçlü savunmanın getirdiği defansif derinliği hem de orta sahadaki sayısal üstünlüğü aynı anda sunar. Özellikle hem topa sahip olmak isteyen hem de hızlı hücumlar kurgulayan takımlar için çok kullanışlıdır. 3-5-2 sistemi ilk bakışta savunmacı bir yapı gibi görünebilir ama oyuncu profiline bağlı olarak oldukça ofansif bir sisteme dönüşebilir. Temel prensibi kanat beklerinin ileri çıkması ve merkez orta sahanın oyunun hem savunma hem hücum yönünü yönlendirmesidir. Bu dizilişte üçlü savunmanın merkezindeki stoper genellikle daha oyun kurucu özellik taşır. Yani sadece topu uzaklaştırmaz, aynı zamanda pasla oyunu başlatır. Orta sahanın beşli oluşu bu sistemin kilididir. Merkezde iki box-to-box yani iki yönlü orta saha oyuncusu, bir pivot yani savunmanın önünde top dağıtan oyuncu yer alır. Bu üçlü hem pas bağlantısını sağlar hem de savunma hattını korur. Kanat beklerse modern futbolun en zor pozisyonlarından birindedir çünkü aynı anda hem hücumda çizgiye inmek hem de savunmaya dönmekle yükümlüdürler. Bu oyuncular çok dayanıklı, hızlı ve taktik zekaya sahip olmalıdır. En uçta yer alan iki forvet birbirini tamamlayacak şekilde seçilmelidir. Genellikle biri fiziksel olarak güçlü ve sırtı dönük oynayabilen bir hedef santrofor olurken, diğeri daha çevik, hızlı ve savunma arkasına koşu yapabilen bir tiptedir. Bu uyum, 3-5-2'nin hücumda etkili olabilmesi için kritik önemlidir. Bu sistemin avantajlarına baktığımızda ilk öne çıkan şey savunma güvenliğiyle hücum çeşitliliğini bir arada sunabilmesidir. Üst stoper savunma hattını sağlam tutar. Aynı anda hem merkeze kalabalık olunur hem de kanatlar genişletilir. Ayrıca çift forvet sayesinde ceza sahasında sayısal üstünlük sağlanabilir. Bu yapı hem topa sahip olan hem de kontra atak oynayan takımlar için uygundur. Savunma arkasına koşan bir forvet ve ona servis yapan bir pivot oyuncuyla hızlı geçiş oyunları kurulabilir. Ancak bu sistemin de zayıf yönleri vardır. En belirgin risk kanat beklerin çok yorulmasıdır. Eğer bu oyuncular yeterince atletik değilse veya geriye geç dönüyorlarsa takım kenarlardan açık verir. Ayrıca orta sahadaki üçlünün biri formdan düştüğünde sistemin dengesi bozulabilir. Hücumda yeterli sayıda oyuncu ileride değilse ataklar tek yönlü kalabilir. Tarihte 3-5-2 dizilişini en iyi uygulayan takımlardan biri Antonio Conte'nin Juventus'u ve sonrasında Chelsea'sidir. Juventus'ta Chiellini, Bonucci, Barzagli üçlüsüyle kurulan savunma hattı, Lichtsteiner ve Asamoah gibi atletik kanat beklerle desteklenmişti. Orta sahada Pirlo gibi bir regista ve forvette Tevez gibi hareketli oyuncularla bu sistem çok etkili işlemişti. Aynı yapı Chelsea'de Azpilicueta, David Luiz, Cahill üçlüsüyle yeniden kurulmuş ve Premier Lig şampiyonluğu getirmişti. Bir başka başarılı uygulama 1990'larda Almanya ve Hollanda'nın zaman zaman 3-5-2'ye başvurduğu dönemlerdir. Bu diziliş 90'ların sonuna kadar daha çok defansif olarak düşünülse de günümüzde hem savunmacı hem ofansif varyasyonlarla tekrar popülerlik kazanmıştır. Sonuç olarak 3-5-2 futbolda sadece bir diziliş değil, aynı zamanda bir geçiş planıdır. Hem üçlü savunmanın sağlamlığı hem orta sahanın kalabalığı hem de çift forvetin getirdiği hücum zenginliği bu sistemi modern futbolun etkili çözümlerinden biri haline getirmiştir. Ancak bu sistemin verimli işlemesi özellikle kanat beklerin performansını ve orta sahadaki üçlünün uyumuna bağlıdır. Doğru isimlerle kurulduğunda ise bu yapı hem sağlam hem dinamik bir futbolun temelini atar. Futbolun ansiklopedisinde oyun dizilimlerini anlatıyoruz. Bugün sayfamızda futbolda savunma güvenliğiyle orta saha kalabalığını bir araya getiren özel sistemlerden biri olan 3-5-2'yi anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
6: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
3: 5 Haziran 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Programa saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Birleşik ve küçük harfle. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
3: Geçeceğiz siyasete, geçeceğiz ekonomiye. Bugün saat 10 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun da enflasyon, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu, Mayıs enflasyonunu %2,16 olarak hesapladı. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce sosyal medya hesabından paylaştı bu bilgiyi. Dedim bunlara geleceğiz, bunları konuşacağız elbette. Daha önümüzde 2 saatlik upuzun bir süreç var ama oradan önce başka bir konu, başka bir gelişme. Daha doğrusu ilk günden beri takip ettiğimiz bir konu, bir cinayet. Kartalkaya'dan bahsediyorum. Bugün 494. günü, o cinayetin üzerinden 494 gün geçti. 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetti o cinayetle ilgili olarak. Dikkat çekici, aslına bakılırsa öngörülmüş bir gelişme, olumsuz anlamdaki bir gelişmeden bahsediyorum elbette. Neden biz hep burada konuşuyoruz, neyi konuşuyoruz? Özellikle kamu görevlilerinin, değil mi? Bu cinayette kamu görevlilerinin ne kadar sorumlu olduğuna dair bir yargılama süreci neden başlamıyor diye hep soruyoruz. Gerçi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda yürüttüğü bir soruşturma var. Özellikle Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak o soruşturma devam ederken o soruşturmanın öznelerinden o soruşturmaya dahil olan isimlerden bir tanesi. Adli kontrol şartıyla soruşturma yürütülüyordu kendisiyle ilgili olarak ve mahkemede bir adli kontrol şartı almıştı kendisiyle ilgili, ama biz öğreniyoruz ki elimize ulaşan bir belgeyle o şartlara uymamış kendisi. O zat neden olduğunu, ne olduğunu daha detaylı şekilde anlatacağım. Özetle bir hatırlatma yapmak istiyorum aslına bakılırsa. 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma talebi vardı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Ne oldu? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu konuda bu soruşturma iznini kabul etmemişti. Daha sonrasında ailelerin hukukçuları yargıya başvurdular. Daha sonrasında da yargıdan da bu konuda gerekli izin çıkınca 9 şüpheli ile ilgili o soruşturma başladı. Gerekçe dikkat, taksirli ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan bu kişiler mahkemeye sevk edildiler. Bu 9 isim ve bu 9 isimle ilgili olarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirilmişti. Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, bunu bir hatırlatalım. Hatta o süreç içerisinde kendilerine bu 9 isme yönelik yöneltilen o soruşturma sırasında savcılık tarafından yöneltilen sorulara da hukukçuların, avukatların bir itirazı vardı. Neydi o itiraz? Onu da hatırlatalım. Tüm sanıklara sadece savcılığın iki soru sorduğu ve duruşmada anlattıkları meseleleri sormadığı yönünde bir itiraz da vardı. Neydi o mesela? Kontrolörlerin, patronların diğer otelinde kaldığı meselesi. Mesela bu sorulmadı o kontrolörlere. Ya da delillerin karartıldığı gibi iddialar vardı ki bunlar yargılama aşamasında da konuşulan başlıklardı. İşte neden bu sorular onlara yöneltilmedi diye de sorulmuştu. Dediğim gibi 9 kişiyle ilgili olarak bir adli kontrol ve yurt dışı yasağı var idi. Neden geçmiş zaman kipi kullanıyorum? Çünkü daha sonrasında Nisan ayının 9'uydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu adli kontrol şartının alınmasından 4 ay sonra 3 kişiyle ilgili olarak, 3 bürokratla ilgili olarak 9-10 Nisan'da yurt dışı yasağı kaldırıldı. Neden sadece o isimle ilgili, o bu 3 isimle ilgili bu yasak kaldırıldı? O ayrı bir tartışma konusu. Zaten bunu, bu gelişmeler yaşandıkça hep konuşmuştuk, tartışmıştık. Şimdi neyi öğreniyoruz biz? Bu üç isimden bir tanesi şu an soruşturma aşamasında olduğu için ismini vermeyeceğim, ama şöyle söyleyeyim, bu kişi Uludağ Alan Başkanı'ydı daha önceki süreçte ve 17 Ocak 2026'da cinayetten yaklaşık bir yıl sonra görevinden alındığını biz öğrenmiştik. Resmi gazetede yayınlanan bir yazıyla, bir kararnameyle onun yerine de Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü atanmıştı bu kişinin yerine. Ve bakın, Alican Uludağ, gazeteci arkadaşım Alican Uludağ, neden bu gazetecilerin işlerini, mesleklerini yapması gerekiyor? Bu sorunun yanıtlarından bir tanesi. Şöyle bir bilgiye ulaşmıştı o süreç içerisinde. Bu kişi, bu bahsettiğim adli kontrol şartına uymadığı belirlenen, ki bununla ilgili de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı var. O yazıyı da size özetleyeceğim. Ama Alican bir haberinde demişti ki, bu kişi dosyanın şüphelisiydi aynı zamanda. 16 Aralık 2024'te, dikkat, 16 Aralık 2024'te yani cinayetten yaklaşık bir ay önce otelde yapılan denetim sırasında yangın güvenliğiyle ilgili hiçbir eksikliği tespit etmeden yangından bir gün sonra raporun düzenlendiği, otelle ilgili raporun düzenlendiği bilgisini de bizlerle paylaşmıştı. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu kişi, yani adli kontrol şartına uymayan kişiyle ilgili, dediğim gibi Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Adalet Bakanlığı'na bağlı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı. 1 Haziran tarihi itibariyle, 1 Haziran 2026 tarihli bir yazıdan bahsediyorum. Bu kişiyle ilgili olarak Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3-4-2026 tarihli bir kararı var. Aldığı bir karar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesine göre adreslerine en yakın kolluk birimine her ayın ilk haftası, cuma, cumartesi, pazar günlerinin herhangi birinde 8 ile 22 saatleri arasında bir kez olmak üzere imza atmak mecburiyetindeydi bu kişi. Şimdi biz öğreniyoruz ki bu kişi 2-5-2026, 3-5-2026 tarihlerinde imza yükümlülüğünü ihlal etmiş ve bu konuda da gerekli önlemlerin alınması için, gerekli adımların atılması için dediğim gibi Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı göndermiş. Adı geçen yükümlülük ihlali nedeniyle hakkında karar verilmesi için dosyayı size gönderiyoruz demiş müdürlük. Şimdi ortada olan bir gerçeklik var. Bu yurt dışı yasağı kalktığı zaman ki konuşmuştuk bunu da işte Nisan ayıydı. Ailelerde, hukukçularda bu kişiyle suçludur suçsuzdur bu başka bir tartışma konusu. Bunu o gün de söylemiştim ben ama bir soruşturmaya tabi hakkında yurt dışı yasağı var. Sonrasında kaldırıldı ve bir adli kontrol şartı var. Ve ailelerde ve hukukçularda ailelerin avukatları da neden bu yurt dışı yasağı kalkıyor? Soru bir. İki, soruşturma neden hala bir iddianameye dönüşmedi? Dediğim gibi bu kişiler suçludur, suçsuzdur. Ama bunun ortaya çıkması için işte aradan geçen zamanı görüyoruz değil mi? Söyledim daha programın hemen başlangıcında 494. gün bugün bu soruları soruyorlar, sormaya da devam ediyorlar. Aslına bakılırsa bu tabloda tepkinin haksız bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu tabloda o tepkinin ailelerin ve hukukçuların o tepkisinin haklı olduğunu gösteriyor. Biz de ne yapıyoruz burada? Hayatını kaybedenler, o 78 vatandaşımız ve tabii ki aileleri adına soruyoruz. Bu Turizm Bakanlığı yetkilisi nerede? Bakalım buna bir yanıt gelecek mi? Ya da buna bir yanıt geldiği zaman elbette elbette sizlerle paylaşacağız, sizlerle konuşacağız. Şunu da hatırlatalım. Kimler ceza almışlardı, o isimleri de izninizle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Halit Ergül, otel sahipleri, yine Emine Ergül Murtezaoğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, yine yönetim kurulu üyeleri ki otel sahibinin kızları Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Araz, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazel otel müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sırrı Köstereli, yine Bolu Belediyesi itfaiye müdürü Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, olası kasta öldürme suçundan mahkum edilmişlerdi. 34 çocuğun ölümünden dolayı bu 11 sanık ayrı ayrı 34 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı. 44 kişinin, diğer 44 kişinin ölümünden dolayı ise yine bu 11 kişi kastla öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezası almışlardı. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 22 Mayıs'ta da bu mahkeme kararı istinafta onanmıştı. Bu bilgileri de hatırlatalım ve bir kez daha soralım. Hakkında adli kontrol şartı verilen ve bu Turizm Bakanlığı bürokratı o şartları yerine getirmediği için şu an itibariyle hakkında bir işlem başlatılmış durumda. Biz de buradan bir kez daha o hayatını kaybedenler ve aileleri adına soruyoruz. Bu şahıs nerede? Peki devam edelim diğer haberlere, diğer başlıklara. Ekonomiyle isterseniz başlayalım. Dediğim gibi saat 10 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ondan önce söyledim, ENAG açıkladı, enflasyon araştırma grubu. Aylık doğru bilgiyi vereyim, notlarıma bakıyorum. %2,16'lık bir artıştan bahsediyor yapılan hesaplamalar. Yıllık olarak bakıldığı zaman da mevcut yani Merkez Bankası'nın ya da işte TÜİK'in ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahminlerinin çok ötesinde, çok üstünde %53,13'lük bir enflasyonla karşı karşıyayız yıl itibariyle. Ama söylediğim gibi bu en an hesaplamasıdır. Peki mesela diğer anketler, ekonomistler neler söylüyorlar? Onu da söyleyelim. Yıllık bazda bakılırsa %29,40'lık bir enflasyon bekliyor. Anadolu Ajansı'nın anketidir bu, onu söyleyeyim. İstanbul Ticaret Odası geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İstanbul'un enflasyonu genel olarak Türkiye'nin bir tık üzerindedir. %1,53'lük bir enflasyon hesaplaması yapmıştı. Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyonda İstanbul Ticaret Odası'na göre, onu tekrar edelim, %36,77. Bakalım saat başı itibariyle TÜİK'ten nasıl bir veri gelecek. Muhtemeldir ki bu 1,53'ten, yani İstanbul enflasyonundan daha düşük bir veri, daha düşük bir rakamla da karşı karşıya kalacağız. Ama tabii belli olmaz. Son dönemde Türkiye İstatistik Kurumu bizden daha çok aslına bakılırsa Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i şaşırtan veriler de paylaşıyor. Bakalım, dediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu saat başı itibariyle Mayıs ayı enflasyonunu nasıl açıklayacak? Dün konuşmuştuk, siyasete geçelim biraz. Daha doğrusu siyaset deyince tabii bu son dönemde akla gelen ilk parti hangisi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Orada dün biraz özetlemiştim. Özgür Özel'le ilgili yürütülen soruşturmalar, işte Muhittin Böceğin oğlunun verdiği ifade, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler, orada Özgür Özel ve diğer 3, doğru hatırlıyorum, evet, 3 milletvekilinin, CHP'li milletvekilinin de adı geçiyordu o ifadelerde. Hatta ben de demiştim ki hani sadece ifadeler üzerinden mi acaba bu yürüyor bir şekilde? Şöyle öğreniyoruz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan. Özkan Yalım'ın telefonunda yapılan incelemeler sonrasında da bazı delillere ulaşıldığı yönünde. Şimdi son gelişme şu. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle söyleyeyim, grup başkanı, her seferinde bunda zorlanıyorum artık, görevler değiştiği için siz de hoş görünüz lütfen. Özgür Özel hakkında rüşvet iddiasıyla bir fezleke sürecinin başladığını duyurdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. O 38. kurultay, mutlak mutlana da gerekçe olan 38. kurultayına, CHP'nin yönelik iddialar kapsamında Özel'le birlikte 3 milletvekili hakkında dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini de açıkladı. Kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Neden burada yetkisizlik ifadesi kullanılıyor? Çünkü milletvekili, bu isimler milletvekili oldukları için bu soruşturmaların Ankara'da Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerekiyor. Bir teknik durum sadece. Bu nedenle şimdi Özgür Özel'in farklı tarihlerde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma ve dediğim gibi savcılık diyor ki Özgür Özel'in farklı tarihlerde Özkan Yalım'dan tırnak içinde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği ve bu miktarların teslim edildiğine ilişkin iddialar, dikkat, iddialar bulunduğu yine Başsavcılığın açıklamasında belirtildi. Beyanlar, yine bu yazıda, sevk yazısında yer verilen tırnak içinde delil olarak değerlendirmiş savcılık bunu. Beyanlar, HTS ve bas kayıtları, mesajlaşma tutanaklarının değerlendirilmesi sonucunda dediğim gibi Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar var diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu gerekçeyle dosyayı nereye gönderiyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Bu arada diğer milletvekilleri kim diye merak ederseniz, Özgür Özel'in dışında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yine Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş. Bu isimler de yine bahsettiğimiz bu dosyada adları geçen milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri. Dün bunu biraz özetlemiş, hatta beraber sizden de bu konuda yorumlar gelmişti. Beraber de yorumlamıştık. Biz önümüzdeki günlerde CHP içerisinde yaşanan işte Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular tartışmaları vesaire, bunları yaparken bir anda bambaşka bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. Tabii fezlekeler, meclis süreci, dokunulmazlıkların kaldırılması vesaire, bunlar uzun vadeli süreçler, bunların tamamı tabii ki ne diyoruz? Bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ama bambaşka iddialar, bambaşka tartışmalara doğru gidebilir bu mesele. Onu da hatırlatalım, onu da söylemiş olalım. Bu arada Muhittin Böcek, şimdi Özgür Özel'le ilgili bu iddiaları konuşurken hem Muhittin Böcek'in oğlu hem de Özkan Yalım, eski Uşak Belediye Başkanı ile'nin ifadelerini aktarmıştım. Dün bunların detaylarını size aktarmıştım. İşte bugün Özgür Özel'le ilgili bu gelişmede onun bir yansıması, onun bir devamı zaten. Ama mesela dün öğrendik ki biz, Muhittin Böcek de ek bir ifade vermiş. Yine savcılığa, biliyorsunuz o ilginç, şöyle söyleyeyim. Muhittin Böcek seçim döneminde Özgür Özel'in talebiyle 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia ediyor. O ifadesinde bu önemli, bu dikkat çekici. Hani şunu tabii konuşmak, şunun üzerinden belki tartışmak, konuşmak gerekiyor. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Şimdi Tabii, diyor ki Muhittin Böcek, ben bu paraları Ferdi Zeyrek'e verdim. Ferdi Zeyrek biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Şu an itibariyle böyle bir suçlamaya, böyle bir ithama yanıt verebilecek durumda da değil. O da dün çok sert şekilde eleştirildi. Özellikle tabii Ferdi Zeyrek'in Manisa'daki seçim çalışmalarında ki benim de tanıdığım birkaç arkadaşım da var orada. Gazeteci kökenli arkadaşım da var. Onların da çok yoğun bir tepkisi vardı. Madem bu kadar para alındı biz neden... Yani iddiaları eleştirirken bu eleştirileri biz neden pek çok harcamayı kendi cebimizden gönüllü olarak yaptık? Hem bu seçim sürecinde Ferdi Zeyrek'e destek verenler gönüllülerden bahsediliyor. Bu kadar para varken nasıl oldu bütün bunlar diye de soruyorlar. Bu iddiaları özellikle Muhittin Böceğin bu iddialarını dediğim gibi eleştirirken oradaki en büyük eleştiri de doğrusu o da tabii en önemli konu Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmiş olması ve bu suçlamalara yanıt verecek durumda olmaması. Bu çok kafa karıştırıcı bir durum. Diyelim ki doğru. Parantez içinde söylüyorum bunu. Diyelim ki bu iddialar doğru. Yargılama süreçleri vesaire bunlar ortaya çıkacaktır, değil mi? Bir süre sonra tabii ki biz de buna inanıyoruz. Adalete güveniyoruz. Şimdi döviz cinsinden milyonlarca milyonlarca euronun aktarıldığı söyleniyor. Talep üzerine CHP Genel Merkezi'nden gelen işte ya da Özgür Özel'den işte pek çok isim veriliyor. Veli Ağbabalar, diğer isimler, bunların isimleri geçiyor. Ama mesela şu soruları da herhalde belki Muhittin Böcek yanıtlayacaktır diye düşünüyorum. Mesela böyle büyük bir parayı nasıl 2 milyon eurodan neredeyse değil mi bahsediyor Muhittin Böcek? Mesela nereden bulmuş olabilir ya da hangi gerekçeyle bu paralar bir şekilde veriliyor? Yani sadece belediye başkanı olmak mesela ne anlam ifade ediyor ki böyle büyük paralar verilebiliyor? Yani siyasetin ruhuna bakalım o zaman. Siyasetin tartışmasını o boyutuyla konuşalım. Belki bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Sayın Savcı da bu soruları, yani bu paralar nereden geldi de eğer verdiysen gerçekten bir şekilde nasıl ödendi ya da maddi karşılığı nerede, ne bu paranın diye de belki sormuştur diye düşünüyorum. Bir süreç ortaya çıksın, tabii iddianameler hazırlanacaktır diye tahmin ediyoruz. O iddianameler hazırlansın, o iddianamelerde işte bir şekilde o savcılığın sorduğu sorular ya da verilen yanıtlar hep ortaya çıksın. Orada daha detaylı şekilde konuşuruz. Bütün bunları tartışırız, değil mi? Peki CHP içerisinde dün söylemiştim Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak demiştim. Orada tabii en çok tartışılan konu hani Yüksek Disiplin Kurulu'nun bazı isimleri, kimleri daha doğrusu, buna çünkü dair tartışmalar var. Hangi CHP'li isimleri disipline sevk edeceği yönünde tartışmalar var. Tabii hani bu tip haberler son dönem artık CHP genel merkeziyle ilgili haberler çok alışkın olmadığımız şekilde iktidara yakın medya üzerinden yürüyor. Enteresan, Mahmut Övür'ün bu konuda bir yazısı var. Hani sadece aklımızın kenarında bulunsun. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın disiplin kuruluna, ihraç gerekçesiyle disiplin kuruluna verileceği ya da disiplin kuruluna sevk edileceği yönünde bazı böyle Mahmut Övür'ün iddiaları var. Ama bu sadece tabii Mahmut Övür bunu söylediği için aktarmıyorum. Bu isimler daha önce yine benzer kişiler tarafından dile getirilmişti. Bir gündem ısıtılıyor. Bir yandan da böyle bir durum, böyle bir gerçekliğimiz var. Tabii mesela bu kararla birlikte ki Yüksek Disiplin Kurulu daha önce ihraç edilen isimlerle ilgili de kararlar aldı. Bir önceki YDK'nın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı ihraç kararlarının iptal edilmesi yönünde ki orada mesela enteresan çok tartışmalı isimler var CHP deyince. İşte Hatay eski belediye başkanından mı bahsetsek, Barış Yarkadaş'tan mı bahsetsek, değil mi? Pek çok isim bu anlamda gündemde. Bakalım CHP'de, yeni CHP'de bu isimler yine dönecekler mi partiye ya da parti içerisine döndükleri zaman nasıl tartışmalara mesela Gürsel Tekin yine bu isimler arasında, yani o kadar enteresan isimler var ki partiye döndükleri zaman da nasıl bir tartışma zemini ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz, hep beraber anlayacağız bunu. Tabii Özkan Yalın meselesi var, o ayrı bir tartışma konusu. İşte az önce ifadelerinden bahsettik, onun ifadeleriyle hazırlanan işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma gerçi Ankara'ya devretti ama Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı ortaya çıkan görüntüler vesaire iddialardan sonra tutuklanmasından sonra da partiden istifa etmişti. O dönemde ihraç kararı da çıkmıştı. Böyle bir karışık dönem vardı. Bu konuşuldu mesela. Mahir Polat'a soruldu. YDK'nın Yüksek İstihbarat Kurulu'nun yeni başkanı. Ona soruldu. Dedi ki o da hani Özkan Yalım'ın affedilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten kendi isteğiyle istifa etmişti. Dolayısıyla ama yine de o dosyaları da tek tek inceleyeceğiz ifadesini kullandı. Aslında dediğim gibi hani 38. kurultayla ilgili verilen ifadeler, ortaya atılan iddialar, o iddiaların tarafları şimdi aynı siyasi parti içerisinde, aynı siyasi partinin çatısı altında nasıl bir mücadele verecekler? O da ayrı bir tartışma, ayrı bir başlık aslında siyasette. Benim hep o naçizane söylediğim bir durum var. Hızla bir şekilde özellikle Özgür Özel kanadının yeni bir partiye doğru yol aldığını söyleyebiliriz. Bu yorumu yapmak herhalde, bu yorum yapmak için artık çok ileri bir aşamada değiliz. Onu da hatırlatalım. Bir not daha aktaracağım. Arkasından da Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir şekilde daha önce hani çok iyi geçiniyordu ama Timur Soykan'la ilgili bir suç duyurusu var. Onu konuşacağız ama salı günü demiştim, dün şunu söylemiştim. Bugünlerin en önemli gündem maddesi CHP'nin grup toplantılarında artık kim konuşacak sorusu olacak. Bunu da çokça konuşuruz demiştim. Gazeteci arkadaşlarımız Kılıçdaroğlu'na dün bunu sordular. Ne yapacaksınız, konuşma yapacak mısınız diye sordular. Ya daha doğrusu salı günü kim konuşacak grup toplantısında diye sordular. Şöyle bir yanıt verdi. Umarım hep beraber olacağız. Bir dilek ifadesi var. O dilek nasıl hayata geçecek hep beraber göreceğiz. Ama bir müzik arası verelim dilerseniz. Şöyle bir nefes alalım. Arkasından Timur Soykan'la, Timur Soykan'ın bir iddiası, Kılıçdaroğlu'nun da o iddiaya yönelik olarak yaptığı bir suç duyurusu, onu konuşacağız. Kısa bir ara.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bey zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacaktı. Diyeceksiniz ki bu şaşırtıcı bir durum değil. Neden bahsediyorum? Şadi Yazıcı'nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili olarak yaptığı bir açıklama vardı. Kamu görevlisine alenen hakaret iddiasıyla bugün Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaktı Ekrem İmamoğlu. Hatta bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis cezası artı alıştığımız üzere artık bu tip davalarda siyasi yasak talep ediliyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak, ki daha önce de bu dava ile ilgili olarak bir beraat kararı vardı. Gelen itirazlar sonrası yeniden yargılama kararı alınmıştı. Onu da bir hatırlatalım. Bu haberin normal hali. Ama şimdi öğreniyoruz ki, az önce yine Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamayla öğreniyoruz ki Ekrem İmamoğlu bu davaya katılamayacak. Daha doğrusu fiziken katılamayacak. Segbis'le katılım gerçekleştirecek. Neden? Çünkü bize ulaşan bilgiler bir araç arızası gerekçesiyle Silivri'den Anadolu Adliyesi'ne götürülürken bir araç arızası meydana geliyor ve o araç arızası gerekçe gösterilerek tekrar Silivri'ye dönüyor araç. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, saat 7.25'te beni aldılar, çıkarttılar cezaevinden ve araç arızası nedeniyle tekrar dönmek mecburiyetinde kaldık. Yola çıktıktan 60 kilometre sonra geri döndürüldüm diyor Ekrem İmamoğlu. Yaptığı açıklamayı aktarıyorum size. Ciddi bir eziyetle karşı karşıyaydım ifadesi yine benim dikkatimi çekti. Bunu da zaten anlatacağım, nelerin yaşandığını da anlatacağım şeklinde bir açıklaması var Ekrem İmamoğlu'nun. Dediğim gibi fiziki olarak o mahkeme salonunda bulunması bekleniyordu ve bir savunma yapması bekleniyordu Ekrem İmamoğlu'nun, ama Segbis'te katılacağını da öğreniyoruz. Enteresan bir gelişme, hani bir son dakika gelişmesi olarak size aktarmak istedim. Başka bir şey var mı diye de bir yandan da bakıyorum. Hayır, bu kadar. Peki, müzik arasına gitmeden önce de dedim ki Kılıçdaroğlu bir suç duyurusunda bulundu. Alışkın olduğumuzun çok ötesinde bir davranış. Neden bahsediyorum? Biz Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem itibariyle de tavrını da biliyoruz. Gazetecilerle ilişkisini biliyoruz. Timur Soykan'a ilgili bir suç duyurusunda bulunacağını açıkladı Kılıçdaroğlu. Gerekçe aslına bakılırsa dün de bu konu gündemdeydi ama hani sadece bir iddia olduğu için ve o iddianın bir şekilde Timur Soykan'da o iddianın muhatabı olan kişi zaten açıklayacaktır demişti. Neydi o iddia, Timur Soykan'ın iddiası? Bir belediye başkanına itirafçı ol, İBB davasını büyüt dediğini iddia etmişti Timur Soykan. İşte Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, o artık bu isimleri de CHP'de öne çıkan isimler haline geldikleri için bir şekilde öğrenmek durumundayız. Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Peki bu iddianın, daha doğrusu bu suç duyurusunun muhatabı olan gazeteci arkadaşımız Timur Soykan ne dedi? Umarım dedi, Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan bu belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıklayacaktır. Haberin doğruluğundan şüphem yok ifadesini kullandı. Hani dediğim gibi dün de bu konu gündemdeydi ama burada tabii ki Timur'un haberinin çok büyük önemi var. Ama burada bir dikkatimi çeken, hani Kılıçdaroğlu çizgisinin nasıl değişebileceğini de gösteren bir durum. Kılıçdaroğlu'nun Timur Soykan'la ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunacağının açıklanması, burada benim dikkatimi çeken bu oldu. Yani bir yalanlama gelebilirdi, bir basın açıklaması gelebilirdi değil mi? Bunlar son derece normal. Zaten sürekli olarak medyayla birlikte, medyanın gözünün önünde Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bir gazeteciye yönelik suç duyurusunda bulunacağına bu iddia yalandır der, geçer giderdi. Peki devam edelim. Gazeteciler demişken, kim? İsmail Arı. 75 gün sonunda bugün mahkemeye çıkıyor İsmail Gazeteci. Bir Gün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'dan bahsediyorum. 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. 2 aydan uzun bir süredir, söylediğim gibi 75 gündür tutuklu bulunuyor İsmail. Bugün saat 14'te hakim karşısına çıkacak. Bayram tatili için ailesinin yanına gittiği Tokat'ta gözaltına alınmıştı. 20

0: 3 Mart'ta, daha sonra daha sonrasında Sincan cezaevine konmuştu. Şimdi davada yine Ankara Adliyesi'nde görülecek. Tabii hukukçular çok eleştiriyorlar bu kararı. Gazeteciler zaten biz de eleştiriyoruz. İddianamede hangi suçlamalar var İsmail'le ilgili? Onu da izninizle aktarayım. Gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir konuşmadan bahsediyoruz. Bir açıklamadan bahsediyoruz İsmail'in. Haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu bulunuyor. 75 gündür. İddianamede de Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen, neydi o? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali suçundan 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar bir hapis cezası var. Bir Gün TV'nin YouTube programında iktidara yakın vakıflarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 3 ayrı sosyal medya paylaşımı da yapmıştı İsmail o vakıflarla ilgili. İşte onlar delil olarak sunuldu, delil olarak gösterildi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii burada asıl mesele, asıl konuşulması gereken mesele tabii ki gazeteci arkadaşlarımızın ödediği bedeller. Ama bir yandan da o sansür yasası ile ilgili tartışmalar. Hani bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu neydi o? Hayır, gazetecilerle ilgili bir durum yok denmişti. O yasa çıkartılırken 13 Ekim 2022 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 2017'ye A maddesi mecliste kabul edilmişti. Milletvekillerimizin oylarıyla, onaylarıyla. Anayasa Mahkemesi ise ne demişti? Basın ve ifade hürriyetini sınırlandığı gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı açılan davayı oy çokluğuyla, dikkat, oy çokluğuyla reddetmişti. Ki orada o maddede ne deniyor? Onu da hatırlatalım. Onu da hatırlatalım. Hani tutuklama gerekçeleri nedir? Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Yani şu eleştirilmişti o yasa çıkarken, muğlak ifadeler, net olmayan sınırlar, bu aslına bakılırsa gazetecilerin çalışma koşullarını oldukça ağırlaştırır denmişti. Zaten öyle de oldu. Zaten dezenformasyonla mücadele yasası deniyordu ya, 4 yıl geride kalan 4 yılın sonunda bu madde gerekçe gösterilerek çok sayıda gazetecinin gözaltına alındığını ya da tutuklandığını biliyoruz. Bunun üzerinden de maalesef kendi haberlerimizi, meslektaşlarımızın haberlerini de sizlerle paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Peki, dün bir başlıktan, bir haberden bahsetmiştim. Yeni Şafak gazetesinin FETÖ ile ilgili bir haberinden bahsetti. Daha doğrusu imzasız bir yorum yazısı. Öyle tanımlayabiliriz. Hatta bir dinleyicimiz de demişti ki, haklı olarak yani burada isim verilmiyorsa bunun bir haber değeri yoktur. Ama şöyle bir durum, şunu söyleyeyim neden bu konuya girdim. Çünkü Yeni Şafak devam ediyor bu yazılarına. Orada demişti ki, işte Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ göndermesi vardı. Hatırlayınız, o bayram toplantısında parti içerisinde FETÖ'cüler olduğunu ve bunu tespit edemediği için özür borçlu oldu. Buna denk gelen bir açıklama yapmıştı. Yeni Şafak da o durumdan vazife çıkartarak diğer partilerde de işte MHP'yi işaret etmişti. Geçmiş dönemde MHP'li milletvekillerinin başına gelenleri, o video kumpaslarını, görüntülü hazırlanan kumpasları işaret etmişti. AK Parti içerisinde de, hatta karar alma mekanizmalarında da FETÖ'cülerin olabileceğine dair bir yorum haber yapmıştı. Devam ediyor Yeni Şafak. Israrla bu meseleyi gündemde tutmaya devam ediyor. Hani tırnak içinde şöyle söyleyebiliriz, kokusu yakında çıkar. Neden bunu bu yönde bir haber hazırlıyor? O çıkar, ama bu sefer mesela dünkü yazıda siyasi partileri işaret ederken, mesela bugün, dün düzeltiyorum, yine birinci sayfada, ilk sayfasında yer alan haberde, yorumda düzeltiyorum, haber, yorum, farklı şeyler. Yargıda yeniden FETÖ sancısı başlıklı bir haber diyelim, hadi yazı denk geldi Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. 15 Temmuz'un ardından 4000'den fazla hakim ve savcının ihraç edildiği yargıda yeniden FETÖ sancısı başladı deniyor. Danıştay kararıyla göreve iade edilen örgüt iltisaklı hakim ve savcılar ile farklı renklere bürünmüş kriptoların birçok dosyada tartışmalı kararlara imza attığı belirtiliyor şeklinde bir İbare var. Hatta işte 17-25 Aralık meselesi hatırlatılıyor. 7 Şubat o MİT krizi hatırlatılıyor. Yine bu metinde hep bunlar hafızamızda yer alan tartışmalar, başlıklar. Selam Tevhid operasyonu, o örgütle ilgili operasyonlar hatırlatılıyor. Daha böyle çok detay, çok ilginç ayrıntılar var. Danıştay'ın göreve iade ettiği 450 isimden bahsediliyor. Ve bir şekilde o isimlerle ilgili bir soru işareti konuyor. İlginç. Son günlerde, son 1-2 günde Yeni Şafak'ın bu FETÖ meselesini bir kez daha gündemine almış olması çok dikkat çekici. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir çizgi izleyecek, onu da göreceğiz elbette. Son 3-5 dakikam, şöyle hızlıca gündemdeki diğer başlıkları da size aktarayım. Fenerbahçe Başkanı, şimdilik ki hafta sonu değişecek, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası. Sadece ona değil, kardeşi Alan Kenan Saran'a da aynı şekilde yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla bir yargılama süreci işliyordu, hatırlayınız. Saadettin Saran'la ilgili olarak işte orada bir karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis artı 500, doğru ifade edeyim, 562 bin lirada adli para cezası kararı verildi. O yargılama sonrasında. Tabii burada dikkat çeken bir konu, hani o ayrıntıyı da unutmamak gerekiyor. Hani aklımızın bir kenarında dursun. İşte hepimiz futbol izliyoruz, canlı yayınlara bakıyoruz. Şimdi o işte S-Sport'taki yayınlardan bahsediyoruz. Saadettin Saran'ın sahibi olduğu o spor kanalından bahsediyoruz. İşte burada oradaki yayınlar nedeniyle, yasa dışı bahis reklamları nedeniyle bu hapis cezası verildi Saadettin Saran'a. Bu tip mücadelelere, bu tip cezalara hiç itirazımız yok. Yasa dışı bahiste mücadele edilsin ama herkes için uygulansın. Mesela aynı suçlamayla Acun Ilıcalı da yargılanıyordu. Mesela o yine şöyle söyleyeyim size, bilenleriniz biliyordur. Hani detay, bir parça ayrıntı kalıyor ama mesela yurt dışında oynanan maçlarda TRT ekranlarına bile yansıdı o tip bahis şirketlerinin reklamları. Mesela bunlar da milyonlarca kişi onları seyretti. Mesela mahkemeler, farklı mahkemelerin bu anlamda farklı karar veriyor olması benim dikkatimi çekti. Tabii dediğim gibi önemli yasa dışı bahisle mücadele ama yine de bu perspektiften de bir bakmak gerekiyor. Bu perspektif üzerinden de bir okumak gerekiyor. Bir tabii gerekçeli karar bir yayınlansın. O gerekçeli kararda Saadettin Saran'ın aldığı ceza, ki avukatları da itiraz edeceğiz dediler. Ama bir gerekçeli karar yayınlansın. İşte o gerekçeli kararda da ülkemizdeki, Türkiye'deki yayıncıların uluslararası organizasyonlardan gelen bu yasa dışı bahis reklamlarından hangi koşullarda sorumlu tutulacağının da, hangi koşullarda sorumlu tutulmayacağının da yanıtı kendiliğinden ortaya çıkar. Tabii bunu göreceğiz. Hani burada bir kafa karışıklığı var anladığım kadarıyla. Bir yeni düzenlemenin, yasal düzenlemenin ve işte az önce dezenformasyonla mücadele yasasındaki o belirsizliği, muğlaklığı anlattım. Bu konuda da bir net sınırın çizilmesi gerekiyor ki kafalar karışmasın aslına bakılırsa. Gerçekten burada buna bir ihtiyaç var. Meclisimiz belki, değil mi? Eğer kendi iç o günlük siyasi kavgalarını bir kenara bırakırlarsa gerçekten yapılması gerekeni yapmaya başlar. Meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve mesela bu konuyla ilgili tartışmaya mahal vermeyecek netlikte bir nasıl tanımlayalım? Bir sınır, yasal bir perspektif ortaya koyarlar diye umuyoruz. Bir başka gelişme yine Habertürk gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak, Habertürk'ün eski yayın yönetmeni ile ilgili olarak bir iddianame hazırlanmıştı. Hatırlayınız, bir örgüt suçlamasıyla bir iddianame hazırlanmıştı. Son gelen bilgi ki İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne o iddianame gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan o iddianame dikkat çekici iade edildi. Mahkeme o iddianameyi iade etti. Tabii o önemli neden, suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama gibi gerekçelerle toplamda 286 yıl hapis cezası talep ediliyordu. Bakalım Bakalım şunu göreceğiz elbette. O suçlamaların niteliği bu iadeyle birlikte değişecek mi? Hukukçular bu konuda farklı yorumlar yapıyorlar ama tabii çok gündemde olan, tabii popüler de bir isim Mehmet Akif Ersoy ve bu suçlamalarla ilgili bir değişim yeni iddianamede nasıl bir tablo ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü, buna dair de biliyorsunuz 8 yıl önce hayatını kaybetmişti bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin bir soruşturma ki tekrar söylüyorum babasının yani Ethem Büyükışık emekli tümgeneral olağanüstü bir mücadele sonrasında bu noktaya geldi o soruşturma tekrar açılmıştı. 24 kişi tutuklanmıştı ki aralarında polisler işte üstelik de hani üst düzey polislerden bahsediyoruz. Onlar da tutuklanmışlardı. Ve şimdi öğreniyoruz ki o soruşturma kapsamındaki son gelişme ne? Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı kim? O dönemin Dorukhan'ın hayatını kaybettiği dönemde olay yeri inceleme büro amiri olan Atakan Kaçar'ın da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığını biz öğreniyoruz. Dediğim gibi yani üst düzey polis amirleri, yöneticileri de var. Komiserler, polis memurları, komiser yardımcıları, bu kişiler görevi kötüye kullanma suçundan bu kişilere dava açılmıştı. Sadece onlar değil, o inşaattaki bekçiler, yine işte inşaatın sahibi olan kişiler, müteahhitlerle ilgili de bu süreç ilerliyor, ilerletiliyor. Şu ana kadar da toplamda 25 kişinin de tutuklandığını öğreniyoruz. Gerçekten o babanın alnından öpmek gerekiyor. Ethem Büyükışık. Bu ismi unutmayın, unutmamak gerekiyor. Nasıl bir hukuk mücadelesi verdi geride kalan 8 yıl içerisinde. Benim çocuğum canına kıymadı. Benim çocuğum öldürüldü ve ölümüyle ilgili soruşturma örtbas edildi diye bunu söyleyerek 8 yıldır çok büyük bir mücadele veriyordu ve işte o mücadelenin sonunda geldiğimiz noktada bu. Bunu da aktarmış olalım. Son 10 saniye arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Var daha haberler aktaracağım. İkinci bölümde ben yine burada olacağım. AYM'nin nafaka kararını konuşacağız.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Neyi konuşacağız? Haber merkezine bağlanmadan önce Serkan'a, sevgili Serkan'a dedim ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar. Süresiz nafaka tartışması aylardır yapılıyor, aylardır konuşuluyor bu mesele ve Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka kararını, bu uygulamayı iptal etti. Şimdi gözler mecliste, tabii hangi adımlar atılacak, ne olacak, ne bitecek, bunu göreceğiz ama çok eleştiri var, özellikle hukukçulardan, özellikle kadın örgütlerinden çok eleştiri, çok ağır eleştiriler var. Bu eleştirilerin nedenlerini konuşacağız. Kiminle? İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Özlem Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu tartışmalar, nafaka tartışmaları, süresiz nafaka tartışmaları böyle genellikle kağıt üzerindeki metinler üzerinden yürütüldü geçmiş dönem itibariyle ama siz sahayı, olup biteni de çok iyi bilen bir isimsiniz. Ben takip ediyorum sizi. Baro deneyiminiz, Morçatı deneyiminiz, bunlar üzerinden de konuşuyoruz. Kadın sığınma evlerine mahkum olan ya da boşanmak isteyen, ekonomik gücü olmayan kadınların hayatını pratikte bu karar nasıl etkileyecek? Benim en çok merak ettiğim şey bu. Önerilerinizi tabii alacağım daha sonrasında.
2: Teşekkür ederim öncelikle yayın içinde. Ve tam da bahsettiğiniz yerden hareket ederek konuşmak istiyorum aslına bakarsanız. Çünkü önümüzdeki süreçte bunların etkilerini çok daha iyi göreceğiz. Ancak maalesef olumsuz olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Sebebi de şu, yani kadınların özellikle bu tip mahkeme kararlarının olumsuz etkileri, ardından bu kararın sonrasında hemen, çünkü bakan da tekrar açıklama yaptı.
1: Tabii.
2: Olumsuz etkilerini görüyoruz. Çok olumsuz etkisi oluyor. Şiddet içeren evliliklere razı olmak ve o şiddetin içinde kalmak, o şiddet sarmalında kalmak olarak sonuçlanabiliyor. Bunların etkileri böyle oluyor. Neden? Çünkü gerçekten de bir evliliğin içerisinde şiddet varsa, fiziksel değil sadece, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddetten bahsediyoruz yıllardır ve bunların görünür olmasından bahsediyoruz. Şiddet içeren bir evliliği sürdürmek istemiyorsa bir kadın eğer ve o gücü de bulabilmişse artık kendinde, sonunda cesaret edip bir dava sürecine gidebiliyor. Bu dava sürecinin içerisinde elbette ki nafaka hakkı var kadınların ve çocukların. Çünkü yıllardır eğer bir şekilde çalışmamışsa, çalışmasına izin verilmemişse kadının, çocuklara bakım gerçekleştirmişse, bu durumda evliliğin sona ermesiyle beraber yoksulluğa düşecek olan taraf olduğu açık. Kanun zaten nafaka ile ilgili belirli koşulları koyuyor. Yani nafaka zannediliyor ki hemen böyle çok yüksek nafakalar veriliyor dava açılınca kadınlara diye de düşünülüyor. Bunun pratik olarak ve uygulamada hiç böyle olmadığını yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Ama söz nereden duyuluyor? Bu da çok önemli. Verilerle gidiyoruz. Daha önceki nafaka tartışmalarında da defalarca kere bu verileri toparladık. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Ancak bir süre daha ertelenmiş oldu. 10 sene önce de böyle bir gündem vardı çünkü ülkede. Yani 5 sene önce de vardı. Her sene böyle bir gündem çıkıyor. Üzgünüm çünkü şöyle bir yerden üzgün ve öfkeliyim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı özellikle yıllardır bizimle mücadele ettiğimiz ve şiddet alanında da çalıştığımız için bu söylemleri biraz daha geri çekmiş durumda olacak. Yani daha çok şiddet uygulayan aslında erkekleri güçlendiren bir söyleme dönüşmüş olacak. Yani yazılan yorumları bir görseniz, paylaşılan şeylerin altındaki. Hani artık kadınlar daha sessiz olurlar. Seslerini çıkarmazlar artık. Ya da razı olurlar artık evliliğe. Ya da işte bundan sonra daha dikkatli olurlar. Tabi gitsinler, çalışsınlar gibi. Yani şimdi gerçeklikten o kadar uzak söylemler ki bunlar. Bunlara dair cevap vermeyi bile gerekli görmüyoruz. Biz tabii ki elbette ki yasal anlamda da mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu olumsuz etkileri yaşayacağımızı düşünüyoruz. Zaten başvuru mekanizmaları kadınlar açısından, her türlü yasal mekanizmalara başvuru yolları bile o kadar zorlayıcı ki, hani harç ödemekten tutun da uzun dava süreçlerine kadar. Şimdi biraz daha zorlaşmış olacak. Ancak tabii ki biz alandayız yine de.
1: Siz, tabii siz hukukçusunuz, çok daha doğrusunu bilirsiniz ama şöyle bir durum yok mu pratik uygulamada? Zaten hakimlerin hani nafaka miktarını belirlerken tarafların mali durumunu gözettiğini
2: Tabii
1: biliyoruz.
2: ki.
1: Durum değiştiğinde nafakayı kaldırma, azaltma, belki arttırma yetkisi zaten var. Buna rağmen
2: Tabii
1: neden
2: ki.
1: biz bu süresiz nafaka mağduru erkeklermiş gibi sadece algılıyoruz? Ya da bu yönde böyle bir algı güçleniyor bu yönde. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu?
2: Bunun nedenleri çok açık aslına bakarsanız. Tam da işte son dönemlerde daha çok yükselen politikalar nedeneğiyle. Yani kadın erkek eşitliğine yönelik politikalar değil ya da kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalar değil. Aileci politikalar. Yani ne olursa olsun kol kırılır, yan içinde kalır. Aileler parçalanmasın. Yani şiddet içeren aileler buna devam etsin politikaları yerleştiği için böyle bir uygulama var. Siz de ne kadar güzel söylediniz. Öyle değil mi? Ya zaten yasada da çok açık değil mi? Türk Medeni Kanunu der ki boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimini diğer taraftan mali gücü oranında nafaka olarak isteyebilir diyor süresiz nafaka olarak. Yani burada bakın ne kadar çok fazla şart var. Bir kere boşanma yüzünden bir tarafın yoksulluğa düşmesi gerekiyor. Yani bir gelir nispetsizliği gerekiyor. Diğer tarafın nafakayı verecek geliri olması gerekiyor. Aynı zamanda da nafakayı isteyen tarafın da kusursuz olması ya da daha az kusurlu olması gerekiyor boşanma sürecinde. Dolayısıyla bütün bu şartlar varken ayrıca bahsettiğiniz gibi bu nafaka kararına karşı indirilmesi için talepte bulunabilir, kaldırılması için talepte bulunabilir. Sanki hiçbir yol yokmuş gibi bir algı da yaratılıyor. Yani nafaka kararı verildi ama biz bunu asla kaldıramıyoruz gibi bir algı da yaratılıyor bahsettiğiniz gibi. Bir de şu var, anlaşmalı boşanmayla bir taraf razı olmuş, genellikle erkekler, kocalar. Bir an evvel boşanabilmek için diyelim ki anlaşmalı da yüksek bir miktar nafakaya razı olmuş. Sonra vay efendim işte ben yüksek nafaka. Evet ama sen zaten anlaşmışsın. Ya da işte medyada çok çok öne çıkan ünlülerin ya da zengin bir
1: Evet, daha
2: şekilde.
1: çok öyle konuşuluyor, değil mi?
2: Tabii ki çünkü bu o kadar az ki ama hani biz bunlar üzerinden ve o kişiler de anlaşarak boşanıyorlar üstüne üstlük. O rakamlara razı oluyorlar yani. Ve elbette ki mahkeme kişinin gelirine göre belirliyor bu nafakayı.
1: Siz o yorumlardan bahsettiniz. Onları ben de okuyorum. Hani bu tip haberlerin altında, işte arkadaşlarımızın hazırladığı haberlerin altında ya da sosyal medyadaki o tartışmaları da görüyorum. Hani bazı yorumlarda hani kadın erkek eşitliğine aykırıdır bu nafaka meselesi şeklinde bir savunma geliştiriliyor. Ama tabii siz bir
2: Hayır.
1: kadın hakları savunucusu olarak tam da bunu soracağım. Gerçek bir eşitlik sağlanmadan, istihdamdan bahsediyorum, ücretten, işte kreş imkanlarından bahsediyorum. Nafakanın bir şekilde süreye bağlanması, hani tırnak içinde tanımlarsam katılır mısınız bilmiyorum ama şekli bir eşitlik tuzağı gibi görülebilir mi?
2: Elbette ki öyle. Tam olarak söylediğiniz gibi. Bence siz de alanı takip eden birisiniz anladığım kadarıyla. Bir tarafın sürekli maruz kaldığı şiddet ve bastırılmışlıkla birlikte yani iki tane fidanı aynı anda diktiğinizi düşünün. Bir fidanı sürekli suladığınızı ve güneş gösterdiğinizi, diğer fidana ise bu imkanları sağlamadığınızı düşünün. Birinin boyu alır gider, diğeri elbette ki küçük kalır, kısa kalır, bakımsız kalır. Kadın erkek eşitliği de böyle bu şekilde. Yıllarca kadınların hakları ellerinden alınmış, çalışma yaşamından tutun da diğer sosyal haklara kadar. Tüm bunlar varken, bu kadar gerçeklik varken gerçek eşitliğin sağlanması bir tarafa pozitif ayrımcılığın yapılmasıyla mümkündür zaten. Eşitlik bu şekilde ilerleyebilir. Kaldı ki süresiz nafaka konusunda kanunda kadına böyle verilir diye bir şey yazmıyor. Her iki taraf isteyebilir bunu. Erkek de bunu isteyebilir. Eğer daha az kusurluysa ve evin geçimini gerçekten de kadın sağlıyorsa erkek de nafaka isteyebilir. Bunda hiçbir engel yok ki. Ama erkeklerin bu kadar isyan etmesinin sebebi ne? Ya da bu kadar sosyal medyada da bunun bu şekilde algılanmasının sebebi ne? Sanki haksız bir uygulama yapılıyormuş gibi bir şey de var. Düşmanlaştırıcı bir tavır da var. Hakikaten bunun sebebinin yükselen politikalar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kadınlara yönelik şiddet politikalarının maalesef arttığını görebiliyoruz. Yani her gün kadın ölümlerinin yaşandığı bir ülkede, bu kaldı ki dünya çapında da çok ileri derecede bir aşamaya gelmiş durumda. Kadın yönelik şiddet sadece Türkiye değil, biz bunu yıllardır da söylüyoruz. Kadın yönelik şiddetin dil, din, ırk, millet, gelişmişlik, az gelişmişlik, eğitimli, eğitimsiz diye bir ayrımı yok. Dolayısıyla bunun çok yükseldiğini görebiliyoruz hep beraber. Dünyadaki genel şiddet politikaları nedeniyle de. Hal böyleyken işte süresiz nafaka eşitliğe aykırı, inanılmaz derecede yanlış bir bakış açısı. Çünkü kanunda sadece kadına verilir diye de yazmıyor ki.
1: Bakandan bahsettiğiniz Adalet Bakanı Akın Gürlek de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra bir açıklamada bulundu. Hani mecliste işte 9 ay içerisinde, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir düzenleme yapılacak, yasal bir düzenleme. Bu süreçte mesela bu tip süreçlerde siyaset ya da bakanlıklar örneğin sizleri muhatap alıyor mu? Yani bu yasalar nasıl hazırlanmalı, ne olmalı, ne bitmeli? Özetle şunu soruyorum. Önümüzdeki bu süreçte siz meclis siyaset anlamında ya da bakanlıklarla ilgili olarak bir adım atmayı düşünüyor musunuz?
2: Tekrar teşekkür ederim iyi bir yere değindiğiniz için. Şöyle ki tam da biz de 12. yargı paketiyle ilgili ve 12. yargı paketinde düşünülen, tasarlanan, planlanan değişikliklerle ilgili ve bu yasa yapış süreçlerinin usulü itirazlarımızla ilgili bir çalıştay yapmayı planlamıştık. 12 Haziran Cuma günü, yani haftaya Cuma günü İstanbul Barosu Merkez Binası'nda konferans salonunda tüm baroları çağırdığımız, tüm illerden, barolardan kadın hakları merkezleri ve komisyonlarını da çağırdığımız ve diğer tabii ki alanda çalışan meslektaşlarımızla da birlikte bir çalıştay yapacağız. Biz bunu öncesinde planlamıştık zaten. Anayasa Mahkemesi kararı buna denk düşmüş oldu. Bu hazırlığın farkında olduğumuzu ve her adam aşamada da buna dair sözümüzü söyleyeceğimizi, ifade edeceğimiz bir çalıştay olacak. Ama zaten söylediğiniz gibi tam da yasalar böyle yapılmaz. Yani böyle bir paket halinde olmaz. Aynı pakete birbirinden alakasız 50 tane şey koyulmaz. Torba paket. Yani yok trafik suçunu da aynı şeyin içine koy. Yıllarca yani bir medeni yasadaki değişikliği de aynı şeyin içine koy. Bu olmaz. Böyle yürümez bu iş. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle bir sürü yasal değişiklik dahi oldu bu ülkede. Yani son 10 senenin ritmi bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla en başta usulden itirazımız var zaten. Yıllardır bu alanda çalışan hem kadın örgütlerinin hem baroların sözünü duymadan yasa yapmak bir gelenek haline dönüştü son 5-10 senede bu ülkede. Baştan usulden itirazımız var zaten. Bu ülkenin tarihinde medeni yasaların değişiminde 2002'deki, ardından 2004 TCK değişikliğinde, ardından yine İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın yapılış sürecinde yani 200'den fazla kadın örgütünün önerileriyle şekillendi. Yani defalarca görüşmeler yapıldı bakanlıkla. Defalarca toplantılar yapılarak bu yasalar yürürlüğe girmiş oldu. Yine yapılması gereken buydu aslında. Ancak hiçbir şekilde duyulmadan ilerleniyor. Bazen çok tepki gösterilince, kamuoyunda da yükselince o tepki, bu sefer bakanlık görüşmeye çağırıyor. En son zaten İkra ve Fatma Nur Çelik'in vefatından sonra biliyorsunuz şüpheli ölümleri gerçekleşmişti Zeytinburnu'da. Ardından Aile Bakanlığı bizi acil toplantıya çağırdı. Bizzat Aile Bakanlığı'yla toplantı yaptık Ankara'da. Bu böyle olmaz ama. Yani bir şey olduktan sonra yapılmaz bu çağrı. Davet edilmeli alanda çalışan kadın örgütlenmeleri ve barolar. Görüşleri sorulmalı ve o şekilde yapılmalı yasa.
1: Son bir soru, yani bütün bu tartışmaların ötesinde, yani bu nafaka meselesi belli ki daha çok konuşulacak, konuşulmaya da devam edecek ama genel olarak ben baktığım zaman da kanunlar yapılıyor, kanunlar değişiyor ama ülkede kadının gerçekliği, toplumdaki gerçekliği, unutulmuşluğu, bu meselede tek bir adım atamıyoruz maalesef. Bu makas nasıl kapanacak size? Nasıl bir anlayış değişikliği mi gerekiyor? Bir daha zorunlu kılan siyaseti, kanun yapıcıyı daha mecbur bırakan adımların mı atılması gerekiyor? Kadın örgütlerinin başka bir şey mi yapması gerekiyor? Son olarak bu konudaki yorumunuzu da alabilir miyim?
2: Elbette. Bütünlüklü politikalarla bu mümkün. Sayın Sputnik Radyo. Bu da nasıl olur? Baştan sona kadar, yani en tepedekinin de aynı şeyi söylemesi gerekir, en aşağıdakinin de. Dolayısıyla bugün basına demeç veren Cumhurbaşkanımızdan tutun da bakanlara, milletvekillerine kadar her kademede, işte öğretmenlerden, sağlık çalışanlarından, avukatlardan, yani her kademede meslek örgütünden. Elbette ki alanda yer alan, çalışan pek çok farklı kademelerdeki kişilerden. Bizler zaten üzerimizde düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz her daim. Ama bütünlükte olması gerekir. Bütünlükten kastımız da sadece söz değil, bütçe de ayrılması gerekir. Bütçe de politik bir tercihtir. Yani kadınların ve çocukların şiddetten uzaklaşabilmesine ya da bu alanda neler yapılabileceğine dair bütçe dahi yok. Yani bunu her aşamada yaşıyor ve karşılaşıyoruz. Örnek, çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii ki.
2: Artık icra kanalıyla çocuk teslimi yapılmıyor. Yani neydi önceden? Diyelim ki çocuk görüştürülmesine problem yaşıyor taraflar. Artık Adli Destek Hizmetleri Müdürlükleri var. Oralara başvuruyor taraflar. Peki ADM'lerin fiziki koşulları nasıl? Berbat. Peki bir çocuğun getirip götürülmesi gerekiyor ya da bir şekilde araç gerekiyor. Var mı araç? Yok. Neden yok diyoruz? Bütçe yok. Eleman yok. Ortam yok. Yani bu kadar açık ve net bir süreç var. Dolayısıyla bence görmek isteyen görür tabii ki. Yıllardır devletin de böyle bir birikimi var diye düşünüyorum.
1: Tabii.
2: Ha, bu birikimi kullanmak istemek bir politik tercih.
1: Evet. Anlıyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Özlem Özkan'dı konuğumuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum size.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağolunuz. Tablo bu. Oysa ki dünyada, yani bu nafaka meselesi, hani pek çok haklar konu. Yani milli eğitimde de bunu konuşuyoruz. Diğer başlıklarda da sosyal devlet neyi gerektirir, ne yapmak gerekir? Bir adım daha ileriye gitmek için hangi adımların atılması gerekir? Biz bunları tartışacağımıza var olan koşulların daha da geriye doğru gittiği bir ülkeyle, bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani sosyal devlet dedim. Dünya neleri tartışıyor, neler üzerinden konuşuyor biliyor musunuz bu meseleyi? Hani kadının nafaka hakkının ötesinde mesela bir devlet fonu modelinden bahsedebiliriz değil mi? Bunları hani konuşmak, bunları bilmek gerekiyor. Sadece hep söylerim bunu. Kendi içimize kapanıp kendi iç tartışmalarımızda böyle birbirimizle mücadele tırnak içinde kavga edeceğimize, dünya bu işi nasıl, nereye doğru götürüyor bunu görmek. Bunu görmek önemli. Mesela bir uygulama örneği dünyada, sadece aklınızın bir kenarında bulunsun diye söylüyorum bu nafaka meselesiyle ilgili olarak. Nafaka yükümlüsü erkeğin ödeme gücü yoksa, ya da kadının, işte az önce de İstanbul Barosu'daki avukatın da anlattı bunu, ya da kadının aynı şekilde ödeme gücü olmadığında ya da ödeyemediğinde devletin devreye girdiği bir nafaka fonundan bahsediyor. Bunu işleten, bunu çalıştıran sistemler var. Neden ülkemizde de bu olmasın? Evet, tamam. Zorlanıyor taraflar, zorlanıyor olabilirler. Bu yasal gereklilik, yasal zorunluluk nedeniyle bunun farklı sonuçları da elbette olabilir. Tamam. Böyle durumda sosyal devlet dediğimiz yapı niçin var? Bizler için var. Böyle bir sorun ortaya çıktığında bu sorunu giderecek olan, örneğin dediğim gibi, bir devlet fonu modeli devreye girse bütün bu tartışmalar sona erer, kendiliğinden her şey yürür. Ama işte her şey politik bir tercihten ibaret. Hadi bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yaptığı araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist de olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık yavaş yavaş yaklaş, bu haftalık tabii son bölüm ve bugünlük son bölümüne doğru yaklaşırken Türkiye İstatistik Kurumu saat başı itibariyle biz nafaka meselesini konuşurken Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bakıyorum şöyle, Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık olarak bakıldığı zaman da %36,61'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enak biraz daha farklı, oldukça farklı bir rakam paylaşmıştı sabah. Biliyorsunuz program başlarken de aktarmıştım. ENA göre ise aylık enflasyon 2,36 idi. %32,36. Yıllık olarak bakıldığı zaman da %53,13 olarak gerçekleşti. Tabii burada bizim dikkatimizi çeken başlık hangisi, hangileri, onları da sizle konuşmak gerekiyor. Haziran ayında konut ve iş yerleri için örneğin uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. O ne kadar oldu? %32,24. Şimdi emekli aylıkları, memur maaşları, bunlar da tabii etkiliyor. Bir düzenleme yapılacak Haziran ayı itibariyle, yasal olarak mecburiyetten yapılacak. 5 aylık enflasyon farkı da emekli aylıklar için netleşti. Onu da aktarayım izniniz olursa. Buna göre 5 aylık fark SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memur maaşları açısından bakılırsa ya da emekli memur aylıkları açısından bakıldığı zaman da %12,41 olarak gerçekleşti ki daha buna Haziran ayı enflasyonu da eklenecek. Onun sonrasında o enflasyon farkı, hani bu çok sokağın, bizim sizin gerçekliğimizden uzak rakamlar elbette, bunları aktarırken bu gerçekliğin farkında olduğumuzda biline, ama işte tablo bu. Şöyle bir bakınca hangi sektörlerde daha büyük bir artış var? Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık değişim %34,86. Ulaştırmada yine %34,29'luk bir artış söz konusu. Bakın, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda toplamda %45,59'luk bir artış gerçekleşti. Yani TÜİK'in hesapladığı yıllık enflasyonun neredeyse %13 daha üzerinde bir fark var. En hayati harcamalarda, en hayati kalemlerden bahsediyoruz. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardan bahsediyoruz ki bunlar, diğer yakıtlar başlığı bile tek başına, akaryakıt vesaire, onlar bütün hayatımızı nasıl etkiliyor hepimiz farkındayız, hepimiz görüyoruz. Bu rakamlar açıklanır açıklanmaz, mesela her programda kendisini anıyoruz, İnan Mutlu ekonomist, evet 32,61 olarak gerçekleşti manşet enflasyon dedi ama bazı mal ve hizmetlerin yıllık artışlarına dikkat çekti ki, yani gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun rakamsal karşılığı. Tabii ki gerçeklikler bu rakamlardan çok daha öte ama bakın, yıllık enflasyon %32,61 ama domates, biber, salatalık ne kadar biliyor musunuz yıllık artış? %121,73. Doğalgaz %102,43. İşte tereyağı örneğini vermiş İnan Mutlu, %55,92, mazot %50, kira %49,77, çiğ süt, süt %49,35'lik bir artıştan bahsediyoruz ama işte gelin bakın ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun işte o hani hep konuştuğumuz mesele sepet, enflasyon sepeti tartışmaları var ya, devrimci işçi sendikaları bir dava açmıştı. O da, o sepetin detaylarının açıklanması için hani siz bu hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz? Bunu öğrenme, bu sorunun yanıtını bulabilmek için mahkemede demişti ki evet açıklanmalı ve buna rağmen hala açıklanmayan o sepetten bahsediyoruz biz de işte. İnan Mutlu bilim insanı ve bir şekilde bu rakamları kolaylıkla ulaşıyor ve kendi süzgecinden geçirip bizlerle paylaşıyor. İşte gerçekliğimizde tam olarak bu bizim gördüğümüz ortaya çıkan tablo. Tabii sadece bu değil, sadece bu değil. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu dün işsizlik verilerini de açıkladı. Tabii yüzde ne kadar bir daha bakıyorum mevsim etkisinden arındırılmış. Böyle bu sözcükler, bu tanımlamalar da gerçekten evet biliyoruz tamam ama niye bilmek mecburiyetindeyiz? Her zaman bunu sorguluyorum doğrusu. Neyse mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı diye tanımlıyor Türkiye İstatistik Kurumu. %8,2 olarak gerçekleşti. Şöyle söyleyeyim işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 5.000 kişi azalarak 2.868.000 oldu. Şu an size TÜİK verilerini açıklıyorum. Birazdan da bu rakamlara DİSK'in bakışını size anlatacağım. Yine işsizlik oranı dediğim gibi %8,2. Genç işsizlikte dikkat çeken bir rakam. Binde 8 oranında bir azalış olduğunu görüyoruz ama bu azalışa rağmen toplamda genç işsizliği en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Tartıştığımız pek çok meselenin temelinde, özünde de bunun olduğunu düşünüyorum. %14,5 düzeyinde. Tabii şöyle bir bakınca detaylara da şimdi geçelim. Devrimci işçi sendikaları bunu nasıl görüyor? Geniş tanımlı işsizliğe bakmak gerekiyor diyor. Yani iş aramaktan vazgeçmiş artık ümidi olmayan ki yasal başvuru da yapmak gerekiyor biliyorsunuz. İşte İşkur'dan bahsediyorum. İşkur'un o listesinden düştüğünüz zaman sistem sizi işsiz olarak tanımlamıyor. O ne kadar? Neredeyse üçte biri çalışma yaşındaki yani geniş tanımlı işsizlik oranı %30,1 düzeyinde. İlk defa tarihi bir fark dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı %21,9'a kadar çıkmış durumda. Bunlara dikkat etmek, bunlar üzerinden tartışmak gerekiyor. Eğer işsizliği konuşacaksak ki hükümetten gelen açıklamalara bakıyorum hani evet tek haneli oranlarda evet doğru çok uzun zamandır %8'ler %9'lar buralarda geziyor ama bir yandan da şu iş aramaktan vazgeçmiş olan tarafa mı bir baksak acaba ya da dediğim gibi %15'lere varan genç işsizliğini mi konuşsak acaba? Sadece bu mu? İşte az önce nafaka hakkı o meseleyi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tartışırken de kadınların durumunu bir parça anlamaya çalıştık. Bakın geniş tanımlı kadın işsizliği oranı %40'ın üzerinde. Ve DİSK diyor ki yaklaşık 4 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve aslında daha fazla çalışmak istiyor. Ama bunun için yeterince imkan var mı? İş imkan bulamıyor. Çalışmak istemesine rağmen çalışamayanların sayısı bu önemli. Bu önemli. Ne kadar biliyor musunuz? 5,5 milyon. 5,5 milyon kişi çalışmak istemesine rağmen çalışamıyor. Çalışamayanların durumu işte hep söylüyoruz bunu. İşsizlik ödeneğine ulaşmanın şartları ne kadar zor bunu biliyoruz. Her 10 işsizden 8'inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı gibi bir gerçeklik de var ki devrimci işçi sendikaları da işte bunu anlatırken bunu söylüyor. Son veri bu rakamı paylaşmış. Geniş tanımlı işsizlik dedim ya %30. Bunun rakamsal karşılığı ne? Bu oransal. Rakamsal karşılığı ne? 12 milyon 188 bin kişiye ulaşmış durumda geniş tanımlı işsiz sayısı ülkede. Tabii biz bunları konuşurken her şey diyoruz. Yani işsizlik, bakın enteresan bir sektörden bahsedeceğim size. Tekstil. Bir Gün Gazetesi'nden Hüseyin İrfan Fırat'ın bugün yayınlanan haberi benim dikkatimi çekti. Emeğe saygı. Hüseyin İrfan Fırat'ın haberinde mesela en çok güvendiğimiz sektörler değil mi? İşte inşaat, turizm, tekstil. Bu konuda herhalde çok tartışılacak bir konu yok ama buradaki kriz, yaşanan kriz nasıl etkiliyor? O önemli. Yıllık toplamda istihdam kaybı sektördeki istihdam kaybının 127 bin kişi arttığını görüyoruz ki yılın ilk aylarında yine binin üzerinde şirketin kapandığını, kapısına kilit vurmak zorunda kaldığını da yine bu haberden öğreniyoruz. Kaynak, haberdeki kaynak önemli. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı, TEPAV. Ve sadece o değil, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, bu veriler üzerinden bir haber hazırlanmış ve buna dikkat çekiyor. Tabii biz bunu tartışırken tekstil sektörü, şöyle bakıyorum ekonomi gazetelerine de, aslında bakıyorum o ekonomi gazetelerinde de bir boyutuyla sadece görülüyor. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde de tam benim söylediğim meseleye dikkat çekilmiş. Hani bu kriz anlatılırken, tekstildeki kriz anlatılırken hep bir ezberden bahsediliyor. Nedir o? İşçiler, emekçiler unutuluyor. İşte sektör temsilcilerinin şikayetleri. Haklılar mı? Tamam, buna itirazımız yok. Haklılar elbette, ama bir yandan da emekçi ne diyor haberde? 127 bin kişi yıllık istihdam kaybı tekstil sektöründe. Neye bakılıyor? Artan işçilik maliyetleri, kur baskısı, finansmana erişim zorunluluğu gibi başlıklar konuşuluyor. Hatta bunlar konuşulurken Mısır, Bangladeş, Vietnam gibi ucuz iş gücü, tırnak içinde, bence çok kötü bir tanımlama ama böyle tanımlanıyor, cennet. Yani oysaki onların cenneti çalışanların cehennemi haline gelmiş durumda bu ülkeler açısından bakılırsa, değil mi? Neyse, öyle tanımlandığı için tabii ki sorguluyoruz. Bir yandan da bu perspektiften sadece patron açısından bakılıyor ama hani maliyet denilen şeyin insanca yaşam ücreti olduğu gerçeği de unutuluyor gibi, değil mi? Sadece ben mi bunu böyle görüyorum? Elbette sadece ben değil, sizler de bunun farkındasınız. Zaten hep beraber yaşıyoruz bunu, değil mi? Bakın, bu ekonomi meselesine dair bir konu daha söyleyeceğim. Sonra dünyada neler olup bitiyor, hızlıca son bir 10 dakikam zaten, onu da özetlerim. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre çalışanlardan kesilen vergilerden bahsedeceğim. Nasıl gizli bir zam yapılıyor bakın. Hepimizin ücretlerinden. Geçtiğimiz yıl 2 trilyon 840 milyar liralık gelir vergisi tahsilatı yapılmış. Bunun 1 trilyon 377 milyar lirası sadece ücretlerden kesilen gelir vergisi. Neredeyse yarısı diyebiliriz, değil mi? Ama dikkat, 2024 yılına göre bu tutar, 2025 yılında işte bahsettiğim tutar %60 oranında artmış. Yani çalışandan kesilen vergi oranı bir önceki yıla göre 2025'te %60 oranında arttığını görüyoruz. Tamam. Oysa bakıldığı zaman aynı dönemde enflasyon kaç? TÜİK enflasyonu %30. Yani bu ne demek? Bu ne anlama geliyor teknik olarak? Yıllardır gelir vergisi tarifesi üzerinden yapılan bir gizli vergi zammından bahsedebiliriz. Bu gerçekliği de yine çalışanlar üzerinden, çalışanların ödediği o gelir vergisi üzerinden bu rakamları okumak çok kolay. İşte her şey rakam, her şey bir tercih meselesi. Hep bunu söylüyorum, hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şu var, hadi onu da söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir konut projesi başlattı. Dün de bunu açıkladılar. İşte farklı şehirlerde farklı konut projeleri, ama taksitlerine bakınca orta gelirlinin nasıl göz ardı edildiğini, hatta asgari ücretlinin de aynı şekilde tabii, dar gelirli yurttaşın nasıl oyun dışında kaldığını öğreniyoruz. Çünkü taksitlerine bakıyorum, 18 bin lira olarak belirlenmiş örneğin. Evet, bir ev alımı için çok yüksek bir taksit değil. Tamam, buna itirazımız da yok. Ama bir yandan da 28 bin liralık bir asgari ücret var. Ve bu asgari ücretle ya da o asgari ücrete komşu ücretlerle 28 bin 75 lira değil de 30 bin lira, 32 bin lira alan büyük bir kesim var. Bu milyonlarca çalışan daha ilk adımda bu TOKİ konutlarının alınmasında ilk adımda peşinat ya da ödeme dengesiyle o havuzdan yararlanamayacak bizim görebildiğimiz kadarıyla. Tekrar söylüyorum, 18 bin lira aylık ödeme bir ev satın alabilmek için elbette yüksek bir ücret değil, ama ortalama ücreti düşününce nasıl olacak bu işler? Bunu da görmek gerekiyor. Sosyal konutlar daha çok olması gerekiyor. Peki geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor? Hızlıca onu da özetleyelim. Trump, İran meselesi, Amerika-İran gerilimi, daha doğrusu Trump İran gerilimine artık dönüştü neredeyse. İran'la devam eden müzakereler, biliyorsunuz çok iyi gidiyor, harika ilerliyor.

0: savaş alanındaki yenilgilerinin ardından diyor Hamenei, toplumun direncini, İran toplumunun direncini kırmak için bunu hedefleyen hibrit bir savaş başlattı ve bunun üzerinden İran içi dengeleri bozmak için toplumsal boyutta İran içerisinde yeni gerilimler yaratmak, Tahran yönetimine bir güvensizlik oluşturmak ya da siyasi birlikteliği zayıflatmaya yönelik bir kurgu yürütülüyor İsrail ve Amerika tarafından ve dedi ki biz bu hibrit savaşın farkındayız ve buna karşı da önlemler alıyoruz açıklamasında bulundu. Devam edelim şöyle. Dün şundan bahsetmiştim. İran'da düzeltiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde alınan bir karar, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören bir savaş yetkileri tasarısı kabul edilmişti. Hatta 4 cumhuriyetçi üye de yine demokratların gündeme getirdiği bu tasarıya destek vermişti. Bu önemli. Trump sosyal medya hesabından tepkili. Nereye? Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi Trump. Hatta şöyle dedi. Demokratlar Trump delilik sendromundan besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını böyle söylüyorlar diyor. Ülkemizin başarısız olmasını bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. O 4 cumhuriyetçi üyeyi de kastetti. 4 cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı, kendilerinden utanmalılar diyerek tam hani Trump vari bir açıklamada bulunduğunu söyleyebiliriz. Amerika demişken, Temsilciler Meclisi demişken şunu da söyleyelim. Batı'nın o ekonomik baskı politikalarının neredeyse artık çöktüğü bir dönemdeki bunları konuşuyoruz, aktarıyoruz. Temsilciler Meclisi Rusya'ya yönelik olarak yeni bir yaptırım paketini kabul etti. 226 evet oyuna karşılık 195 hayır oyuyla kabul edildi. Bu arada o tasarıya 250 demokrat, 18 cumhuriyetçi ve bir bağımsız milletvekilinin de destek vermesi önemli. Bu dikkat çekici. Peki neyi öngörüyor bu tasarı? Mesela Pentagon'un Kiev'e güvenlik ve istihbarat alanında yardım sağlama yetkisinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını öngörüyor. Yine Amerikan başkanına Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki durumu değerlendirme ya da bu analiz doğrultusunda varlıkların dondurulması, ek ihracat vergilerinin uygulanması dahil yeni kısıtlayıcı önlemler alma yetkisini de yine veriyor. Daha doğrusu bu yetki zaten vardı. 2027 sonuna kadar da bu yetkilerin uzatılmasına karar verildi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetleri ya da sınır muhafaza teşkilatlarının kapasitelerini güçlendirmek için önlemler almasını yine öngörüyor. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Oraya yine silah yığmaya devam edecek. Rusya demişken şunu da aktarayım. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin Petersburg Forumu'nda bir konuşma yapacak. Öğleden sonra hani saat 14'ten sonra Radyo Sputnik'te de radyomuzda da o konuşma simultane çeviriyle verilecek. Hani meraklısı, ilgilisine buradan şimdiden duyurulur diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Sadece programın değil, haftanın da sonuna gelelim. Umarım güzel, keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. Hep söylüyorum bunu. Sağlıklı bir hafta sonu geçirirsiniz. Ne yaptık? 5 Haziran 2026 Cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İlknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi ben yine bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca pazartesi saat 9'a kadar hakkınıza mukayyet olun. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç dökülmesi ve kellik ilk uygarlıklardan bu yana büyük bir sorun. Uzmanlar kelliğin genetik, hormonal duyarlılık ve yaşam tarzı faktörlerinin bir birleşimi nedeniyle oluştuğunu düşünüyor. Ülkelere göre kel erkek yüzdesinde zirvede Avrupa'dan 3 ülke yer alıyor. Demografik konulara odaklanan World Population Review'un derlediği verilere göre en yüksek kel erkek oranının olduğu ülkeler sıralandı. Buna göre İspanya en yüksek kel erkek oranının olduğu ülke oldu. İspanyol erkeklerde kellik oranı %44,50 olarak ölçülürken, bu ülkeyi %44,37 ile İtalya, %44,25 ile Fransa takip etti. Dördüncü sırada %42,68 ile ABD yer alırken, onu %41,51 ile Almanya, %41,32 ile Hırvatistan izledi. Türkiye ise %40,03'lük oranla dünya genelinde 13. sırada yer aldı. Aynı araştırma Asya ülkelerindeki erkeklerde kellik oranının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Endonezya %26,96'lık oranla listedeki en düşük orana sahip ülke konumunda. Filipinler'deki erkeklerin de yaklaşık %28'i kellik sorunu yaşıyor veya yaşamış durumda. Malezya'da bu oran %29,24, Çin ise %30,81 ile Asya'da bu oran bakımından ilk sırada yer alıyor. Çalışmada Asya dışında Kolombiya ve Arjantin'de erkeklerdeki kellik oranlarının sırasıyla %27,04 ve %29,35 ile en düşük seviyede. Uzmanlara göre saç dökülmesi ve kellik genetik faktörler, hormonal duyarlılık, yaşam tarzı gibi etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Ülkelere göre kel erkek yüzdesinde zirvede Avrupa'dan 3 ülke yer alıyor. Asya ülkelerindeki erkeklerde ise kellik oranının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de ilk kez 2008 yılında çıkarılan ve varlık barışı olarak bilinen düzenleme 8. kez yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye'ye getirdikleri yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.
2: Hükümet, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri öngören yasanın üretimi artırmak ve Türkiye'ye döviz girişiyle yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Muhalefet ve uzmanlarsa düzenlemeyi sert dille eleştiriyor. Eleştiriler iki noktada yoğunlaşıyor. Birincisi, düzenlemenin sık sık çıkarılmasının vergi adaletini zedelediği görüşü. İkincisi, kaynağı belirsiz paranın sisteme girmesinin kara para aklama ve uluslararası denetim risklerini artırabileceği endişesi.
1: Yasaya göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yoluyla mal intikallerinden vergi oranı da %1 olarak uygulanacak.
2: Yasa, kurumlar vergisi avantajları da öngörüyor. Buna göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarından alınan %25'lik kurumlar vergisi %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarından alınan vergi de %11'e indiriliyor. Kurumlar vergisi kanunu kapsamında transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı da genişletilecek.
1: Bu çerçevede İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak faaliyette bulunan kurumların kazanç indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyette bulunan kurumlara da %95 kazanç indirimi uygulanacak.
2: Yasa, kamu alacaklarının taksit süresini de uzatıyor. Buna göre amme alacakları için halen 36 ay olarak uygulanan taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Düzenleme nitelikli hizmet merkezinde çalışan personelin ücretlerine yönelik de vergi istisnası getiriyor. Buna göre nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını, İstanbul Finans Merkezi için 5 katını aşmayan kısmı vergiden istisna olacak.
2: Türkiye'de bugüne kadar varlık barışı kapsamında 8 ana düzenleme yapıldı. Açıklanmış verilere göre ilk varlık barışında 47,3 milyar liralık kaynak beyan edildi ve 1,6 milyar lira vergi alındı.
1: 2013'teki ikinci varlık barışında ise 69 milyar 807 milyon liralık varlık beyan edildi. Ancak Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lirada kaldı. Bu kapsamda 209 milyon 169 bin lira vergi tahsil edildi. Sonraki varlık barışları için kamuoyuna yansıyan bilgilerde kapsam ve süreler açıklansa da tüm uygulamalar için düzenli ve karşılaştırılabilir toplam ne kadar para girdi tablosu bulunmuyor.
2: CHP, önceki uygulamaların Türkiye suç gelirlerinin merkezi haline getirdiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Nisan'daki grup toplantısında varlık barışından yararlanan uyuşturucu baronları oldu demişti.
1: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, 27 Nisan'da mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin ekonomi politikalarının yetersizliği nedeniyle sürekli varlık barışı olarak adlandırdığı yola başvurduğunu savunmuştu. Çömez, bunun Türkiye'nin ekonomik itibarı açısından da büyük bir risk oluşturacağını şimdiden söyleyeyim demişti.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de 27 Nisan'da mecliste düzenlediği basın toplantısında varlık barışı değil, toplumsal barış istiyoruz demiş ve kaynağı belirsiz paranın Türkiye'ye sokulmasına karşı çıktıklarını söylemişti.
1: Kara para aklamayla mücadele eden uluslararası kuruluş olan FATF, Türkiye'yi 2021'de gri listeye aldı. FATF'in değerlendirmesi doğrudan varlık barışı yüzünden değildi. Ancak kara para aklama ve suç gelirlerinin takibi konusunda eksiklikler bulunduğu belirtildi. Muhalefet ve bazı vergi uzmanları ise varlık barışlarının bu algıyı güçlendirdiğini savundu.
2: 2018-2023 arasında Balkan uyuşturucu kartellerinin bazı üyeleri Türkiye'de yakalandı. Karadağ merkezi Skajari ve Kavaç gruplarının isimleri İstanbul'daki suikastlarla gündeme geldi.
1: Avustralya merkezli Comanchero kartelinin yöneticileri Türkiye'de operasyonlarla yakalandı. Uluslararası kırmızı bültenle aranan bazı suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı. Bu nedenle bazı uzmanlar büyük miktardaki paranın kaynağının yeterince sorgulanmaması Türkiye'yi suç örgütleri için cazibe merkezi haline getiriyor görüşünü dile getirdi.
2: Radyo Sputnik'e özel açıklamalarda bulunan gazeteci Cengiz Erdinç, vergi barışıyla kara para ve suç örgütleri arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı.
3: Şimdi bu iş aslında biraz da yanlış biliniyor. Bu nereden buldun yasası ya da mali milattan dolayı biliniyor. Bu varlık barışları ya da benzer düzenlemeler 1930'lardan beri var. 76-84 o dönemlerde var. Burada işçilere döviz hesabı karşılığı belli makine, otomobil, bedelsiz getirme hakkı. En büyüğünü Erbakan döneminde yapılmıştı. Refah Yol Hükümeti 28 Şubat'ta 50 bin marka şey getiriyordu. Neyse bu tarihçesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. İlk işlerinden biri mali milatı kaldırmak oldu. Mali milat şuydu. Türk vergi sisteminde bir servetin tespiti ve vergilendirilmesi eksikti hep. 98'de bu Temizel döneminde yapıldı. Ancak uygulamaya 2002 yılında girecekti. 2002 yılın sonunda girecekti. AKP bunu kaldırdı ve af getirdi varlıklar için. 2008'de ilk uygulaması bu varlık barışlarının 2008 krizi gerekçesiyle yapıldı. %2 vergiyle ülkeye getirilmesi, Türkiye'deki varlık, yurt dışında %2, Türkiye'deki varlıklar için %5 vergi öngörülmüştü. Bu bir tür vergi kaçakçılığının ya da hani kayıt dışı paranın ödüllendirilmesi anlamına geliyordu. Daha sonra bu uzatıldı 2009'a. 2013'te torba yasayla yapılan ikinci düzenleme var. Bu da uzatılıyor. Hep uzatılıyor. En son 2022'de var. Türkiye'nin gri listeye girdiği dönemde bir varlık barışı var. Ondan sonra bu sonuncusuna kadar 2026'ya kadar 4 yıl varlık barışı yok. Biraz da bu Şimşek ekonomisinin sonucu. Burada kritik nokta şu. Bu sonuncusu 20 yıllık bir vergi bağışıklığı öngörüyor. Yani daha sonra kendisinden gelecek sonra gelecek iktidarların da gelirini vesayet altına, bir tür mali vesayet altına alıyor AKP. Burası çok önemli çünkü Türkiye'deki en büyük sorun vergi adaletsizliği. Gelir adaletsizliğini yaratan en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü doğrudan vergi yerine Türkiye'de dolaylı vergi alınıyor. Yani gelirden değil de tüketimden, tüketilen bir takım ürünlerden özel tüketim vergisi altında alınıyor. Yani Koç ailesi de ben de bir otomobile aynı vergiyi ödüyoruz. Böyle düşününce büyük bir adaletsizlik var. Vergi gelirden alınmalı. Zaten böyle bir adaletsizlik varken de bunu katlıyor ve gelecek yıllara bir takım sermaye sahiplerini İşte 20 yıl boyunca %2, %3 gibi çok düşük vergilerle bir tür taahhütte bulunmuş oluyor. Burada net biçimde kara paradan söz etmek güç ama asıl olarak, yani kara para yok değil ama asıl olarak bu kayıt dışı ekonomi. Bir tür kayıt dışı ekonominin kayıt altında alınması ama ödüllendirilerek alınması. Bu beraberinde kara parayı da getiriyor. Kara para birkaç aşamadan oluşur, birkaç katmandan oluşabilir. Önce bir kayıt dışı ekonomi lazım. O kayıt dışı ekonomi içinde bir gri alan var. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçılan var. Bir de direkt suçtan elde edilen gelir var. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirini besleyen, aynı iklimde yeşeren şeyler bunlar. Suç geliri ve kayıt dışı ekonomi çok paralel birbiriyle. Dolayısıyla burada da her şeyi kayıt altına alıp vergilendirmek ve dolayısıyla suç gelirini soruşturmak gerekirken, siz muğlak bir şeyle, bir de ben soruşturmayacağım diyorsunuz. Hiçbir şekilde soruşturulmayacaktır diyorsunuz. Ama bu şeyin dışında diyorsunuz. Yani bir suç geliri varsa onu soruştururum diyorsunuz ama zaten oraya gelene kadar soruşturmayacağım dediğinizde onun da önünü fiilen kapatmış oluyorsunuz. Yani kara para soruşturmalarına da fiilen bir ipotek koymuş oluyorsunuz. Yani şöyle diyor hükümet, ben buna vergi incelemesi yapmayacağım. Kastım bu. Kara para suçsa ben soruştururum diyor ama bunu söylediği anda zaten şimdi bir önce bir vergi incelemesiyle bir şey tespit edeceksiniz. Sonra bu suç geliri mi değil mi onu şey yapacaksınız. Doğrudan suç gelirini soruşturmak için hani suça ilişkin deliller lazım. O gelirin o suçtan elde edildiğine ilişkin gelirler lazım. Türkiye'deki kara para mevzuatının en büyük sıkıntısı bu. Hani bir tür taşlar bağlı köpekler serbest durumu. O da şöyle, mahkemeler hep her zaman suç geliri konusunda öncü suç var mı ve bu ispatlanmış mı? Bir de bu gelir bu suçtan mı ispatlanmış? Evet, şimdi adam eroin kaçırmış. Kendisi de söyleyecek. Ha bir de valizin başında içinde bilmem kaç kilo eroin. Ha diyecek, ben bu parayı buradan elde ettim. Bütün bunları da savcı tespit edecek. Ancak öyle. Bunun bir örneği var mı? Suç gelirine el konması, müsaadelesi yani yok. Türkiye'de yok bu. Ve bütün davalarda bakın önce operasyonlar yapılıyor. Sonra suç gelirine el konduk deniyor. Bu geçici tedbir anlamında el koyma. Sonra bu mallar iade ediliyor. Çünkü hiçbir mahkeme suçla gelir arasında o bağı kuramıyor. Kuranlara da izin vermiyor. Cesaret edemiyor buna. Bunun birkaç nedeni var. Bir de daha önemli bir şey söyleyeyim size. Şimdi tersine ispat denen bir mekanizma vardır. Bu FAP'ın da desteklediği, Avrupa Birliği'nde desteklediği bir mekanizma bu. Nedir o? Bir diyelim eroin kaçakçısı yakalandı. Onun ve belki birinci derece bütün yakınlarının servetine tedbir olarak el koyuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki gel bakalım bilmem neredeki villa, bunu nasıl aldın? Eğer legal kaynaklarını gösterebilirse, temiz parayla aldığını ispat ederse tamam, onu geri veriyorsunuz. Ama ispat edemediği her şeye de el koyuyorsunuz. Suç gelirinden elde edildiğini varsayın. Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerde var. Ancak Türkiye buna çekince koymuş. Ahmet Davutoğlu döneminde buna çekince koymuş. Yani ben tersine ispatı uygulamam. İşte Süleyman Soylu diyor mesela. Bu mecliste tartışılıyor 2018'de uyuşturucu komisyonunda. Bütün profesyoneller, işte polis müdürleri, avukatlar, hukukçular, savcılar diyor ki tersine ispat lazım. Yoksa biz bununla mücadele edemiyoruz. Süleyman diyor ki, Süleyman Soylu, yok diyor bu şey diyor. Demokrasi, tabii. Bütün bu demokrasiye aykırı denen şey Avrupa ülkelerinde, bakın Makedonya bile suç gelirlerine çatır çatır, bile derken hani küçük bir ülke anlamında söylüyorum, çatır çatır el koyuyor. En son Trump'ın oğluna dün bugün soruşturma açıldı. Bakın Makedonya'da bile işler böyle yürüyor. Burada bir de bir genel finansal kapitalizmin bir ikiyüzlülüğüne vurgu yapmak lazım. O da nedir? Vergi cennetleri var. Nedir vergi cenneti? Bu gri alanda daha az vergi vermek isteyen bir takım vatandaşlar, iş adamlarıyla kara para sahiplerini buluşturan bir tür finansal havuz bu. Ve bu Avrupa'da ya da dünyanın belli merkezlerinde büyük ekonomilerin yanında kurulan bir tür şey. Açık noktası, gri nokta. Bu bir tür ikiyüzlülük, çünkü toplamda mesela Meksika kartellerinden söz ediyoruz. Milyarlarca dolardan söz ediyoruz. Hani uyuşturucu vesaire, insan kaçakçılığı, bütün gelirlerinden söz ediyoruz. Peki nerede bu para? Meksika'da nakit dolarla mı duruyor? Hayır. Yani Amerikan sisteminde ya da Avrupa'da batılı finansal sisteme bir şekilde giriyor bu para. Ve kafasını çeviriyorlar. Çünkü bu çok büyük bir para. Buna işte el koymak çok mümkün olmuyor her zaman. İspatlamak mümkün olmuyor. Böyle bir ikiyüzlülük de var. Türkiye'de bu artık şey, ekonomiyi tehdit eder noktada. Çünkü neden diyeyim, diyelim. Kara paranın aklama maliyeti %20 ile 30 arasındadır. Aşağı yukarı ölçü budur. Hani %10'a da halledebilirsiniz, %40'ı da bulabilir ama genel ölçü budur. Sizin suçtan elde ettiğiniz bir 50 milyon dolarınız var. Bunun 10 milyon dolarını feda edip 40 milyon doları sisteme sokabilir. Vardı, bunun için söyleniyordu. At yarışı, milli piyango vesaire. Bu bir yöntemiydi. Öbür yöntemi ölçülemeyen hizmet sektörü. Mesela taksi plakaları. Bir taksinin ya da otobüs, yani kaç kişiyle kalkıyor, ne oluyor? Mesela bir dönem şey vardı, sonra TMSF el koydu. Hidayet turizm vardı, bu kaptagon kaçakçılığı yapan bir ailenin. Tam saatinde kalkardı hep. Hani dolu boş diye bakmazdı, çünkü her sefer ona belli bir hayali geliri, legalleştirdiği parayı yaratıyordu. Şimdi otobüs örneğinden gidelim. Siz otobüsçüsünüz, milyonlarca lira harcıyorsunuz, yeni otobüsler almışsınız falan. Yanınıza da Hidayet gelmiş. Hidayet'in parayla ilgisi yok, şeyi ilgisi yok, yani rasyonel değil. Siz şoförün şeyi, yakıtı, osu busu, acayip bir maliyetle ve onunla rekabet ediyorsunuz. Burada kazanma şansınız yok. O zaman siz otobüsçülüğü bırakıp Hidayet'i terk ediyorsunuz. Bunun turizm versiyonu var. Ne bileyim, bunun hizmet sektörü versiyonu var. Çok versiyonu var bunun.
4: Bu da ekonomiye para, zarar vermiş oluyor.
3: Tabii, bir kara para ekonomide zaten vergi vesaire, dolayısıyla çarpık olan mekanizmayı iyice bozan bir şey bu. Yani güneydeki şeylere bakın. Gerçekten denetleniyor. Mesela Paramount örneği vardı. Niye Paramount'a bu kadar meraklı bu insanlar? Paraları olmadığı halde çökmeye çalışıyorlar falan. Bu para aklamanın en güzel yollarından biri. Orada bulduğunuz TC kimlik kadar kolaklama yaptırabilirsiniz. Yapmış gibi gösterebilirsiniz. Gecelik 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar. Yani 500 odalı, 1000 odalı otellerden söz ediyoruz. Günlük neredeyse hani yüz binlerce doları sisteme sokuyor bu yapılar. Ve onun yanında bununla herhangi bir 3-5 odalı otelin bir girişimcinin, hadi daha büyük diyelim 50-100 odalı bir otelin rekabeti mümkün değil. Bozuyor çünkü bütün dengeleri. Onun derdi kâr etmek değil. Onun derdi %20-30 maliyetle sisteme suç gelirini sokmak. Ve bu bir de şöyle, yani bu işi yapan düzeneğinde kurmuyor. Hazır mekanizmalar var. Bu işi yöneten, bu işin profesyoneli, asıl işi para aklamak olan, bunlardan biri Reza Zarrab'tı mesela. Hem İran ambargosunun delinmesini sağlamıştı, hem de para aklıyordu. Büyük bir havuzu vardı Zarrab'ın. O havuza parayı getireni bir şekilde aklayıp çıkarıyordu. İlk Zarrab zaten bir Kapıkule'deki eroin kaçakçılığı nedeniyle takıldı radara. Daha sonra işte 2000 17-25 krizinde patladı. Bunun gibi mesela kripto varlıklar. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme ancak 2024'te yapıldı ve Türkiye ancak o sayede gri listeden çıkabildi. Girmesinin sebebi de buydu. Çünkü uzun süre bu düzenlemeler yapılmadı. Bir başka şey var, önemli nokta var. Mehmet Şimşek vergi diye herkesin boğazına çöküyor. Bu Türkiye'den offshore'lara aktarılan paraların vergiye tabi olması lazım. Bunun için de offshore'ların bir listesinin yayınlanması gerekiyor. Sanıyorum 2017'den beri Tayyip Erdoğan bu listeyi yayınlamıyor, offshore listesini. Ve dolayısıyla vergi de alınamıyor. Yani ne kadar acayip bir şey. Bir yandan hani ülkenin kaynak ihtiyacı var. Mehmet Şimşek herkesin boğazını sıkıyor. Öbür taraftan devasa paralar bir takım vergi cennetlerinde dolaşıyor. Bakın bu şeylerde Paradise Papers, işte Panama hepsinde araştırmacı gazetecilik organizasyonlarının ortaya çıkarttığı bütün şeylerde vergi ve kara para, gri ekonomi, kayıt dışı dosyalarda Türkler, Türk iş adamları da var. Ama bu yan, dolayısıyla bu varlık parasının en ayırt edici yanı, bir de attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Gelen para çok sınırlı ve bu dediğim gibi toplamda bir etkisini ölçerseniz eğer belki vergi kayıplarına neden oluyor. Çünkü insanlar 3-5 yılda bir vergi barışı olacağını bildiği için vermiyorlar vergi.
5: Ben de tam onu soracaktım. Evet. Yani tamam, ben o zaman kayıt dışı kalmaya devam ederim. 3 sene sonra bir daha olur. Yine getiririm. Yani bunun evet. bunun çözüm olacağına bir ön almış oluyorlar.
3: Özendirici o bir de. Yani vergi vermemeyi özendiren bir şey bu. Bir de şu var. Bir eşitsizlik yaratıyor. Bırakın o zaman mesela ücretliler. Vergi kaçırmasına imkan yok ücretlilerin. Çünkü daha kaynağında kesiliyor ücretlerden vergi. Ama serbest meslek sahipleri ya da işte şirket sahipleri, sermaye sınıfı hem bunu kaçıracak aletlerle donatılmış durumda. İndirimlerden falan hiç söz etmiyorum, vergi borcu silinmesinden. Hem de bunun ötesinde bütün bu indirimlere rağmen hala kaçırdığı için ödüllendiriliyor bu mekanizmalarla.
5: Peki bu
3: adaletsizliği tekrar
5: ya bu,
3: yani yasalar geriye yürümez ama mesela şimdi bugün başladı. Bu 3-5 yıl sonra kaldırıldığında o 3-5 yıl yararlananlar belki en fazla geriye dönük bunu talep edebilir. Yani bu benim hakkım diye. Ama bu kaldırıldığı anda sistemin işleyişi durur. Daha ötesi burada çok da güvenilir değil. Hani bir iktidar bu işi soruşturmak, kara parayı kafaya gerçekten takan ve önlemeye çalışan bir iktidar da dönüp tamam kardeşim ben sana vergi bağışıklığı getirdim ama suç gelirini araştırırım diyebilir her zaman. Burayı boşlukta bırakıyorlar. Fiilen zor ama gerçekten bir iktidar bunu kafaya taktığında bu çok kolay. Tersine ispatı yarın öbür gün çalıştırdığınızda, ki Türk hukukunda tersine ispat var. İki yerde var. Bir, kamu görevlileri her yıl düzenli, her yıl değil de işte 3 yıl, 4 yılla, çift yıllarda falan bir beyanname veriyor. Oradaki artışları, mal varlığı artışlarını açıklamak kamu görevlisinin yükümlülüğü. Diğer olaylarda bu suç gelirleri falan orada savcının yükümlülüğü. O da yasa 1998 yılında yapılırken özellikle bu dışarıda bırakılmış bir madde, bir kelime çıkarılmış yasadan. O da suç gelirini aklayanın bunun suçtan elde edildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği diye bir ibare var. Bilmesi gerektirdiğini çıkardığınızda bir tek bildiği kalıyor. Bunu da ispatlamak savcıya kalıyor. Ve bu da manevi unsuru bu işin. Bu hani takdirle işlenecek bir suç değil. Kasıtla işlenecek bir suç. Para aklama suçu. Orada da bildiğini ispatlamak savcıya düşüyor. Dolayısıyla hiçbir kara para soruşturmasında, tekrar altını çizerek söylüyorum, mallara tedbir konuyor. Bu mallar bir süre sonra iade ediliyor. Üstelik bu öncül bataklık davasında kesinleşmiş öncül kararlara rağmen mahkemede o zaman şey diyor. Mesela Çetin Gören Brezilya'da mahkum olmuş. Bu önüne geldiğinde mahkeme diyor ki bundan, bu suçtan bu gelirimi elde etti, bana bunu ispatla diyor. Bu imkansız bir şey. Ama o gelirin o suçtan elde edildiği de çok açık bir yandan. Çünkü başka kaynağı yok. Tersine ispat bütün bunları giderebilecek bir şey. Ve ikincisi de şey, gene bu tersine ispatın geçerli olduğu. Bu bankacılık yasasına sonradan eklenen bir düzenleme var. Banka hortumlayan o dönem tabirle ortak ve yöneticilerinin mal varlığına el konur ve orada bunların legal gelirlerle olduğunu ispatlamak yükümlülüğü o banka ortağı ve yöneticilerinin yükümlülüğüdür. Savcı değildir o. Mesela bu iki istisnası var yasalarda. Ama yetiyor mu bu? Yetmiyor tabii. Çünkü yaygın olarak tersine ispatın, madem ki bizim hukukumuzda var, herkese bütün suç geliri dosyalarına eşit olarak uygun.
1: İktisatçı Mahfiye İlmez düzenlemenin bir varlık barış yasasından çok gel ne olursan ol yine gel çağrısını hatırlattığını söyledi. İlmez, varlık barışından yararlananlara sağlanan avantajların Türkiye'de kazancını dürüstçe beyan eden ve vergisini zamanında ödeyen yatırımcılara tanınan çerçevenin ötesine geçmemesi gerektiğini, tek ayrıcalığın geçmişe dönük ceza uygulanmaması olabileceğini belirtti.
2: Yurt dışındaki ticaretin denetlemesinin güç olacağını belirten İlmez, kara para aklama ve uluslararası vergi şeffaflığı uyarısında bulundu.
1: İlmez şu değerlendirmeyi

0: sorunlar yaratabilir. Vergi sisteminin temel ilkeleri olan eşitlik, adalet ve öngörülebilirlikten uzaklaşıldığında kısa vadede elde edilen kazançlar uzun vadede toplum açısından çok daha büyük maliyetler yaratabilir.
1: 8. kez yürürlüğe giren varlık barışı düzenlemesiyle Türkiye'ye getirilen yurt dışı varlıklara önemli vergi avantajları sağlanırken hükümet uygulamanın yatırım ve döviz girişini artıracağını savunuyor. Muhalefet ve uzmanlarsa düzenlemenin vergi adaletini zedeleyebileceği ve kara para aklama risklerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son kulağıma tarihi basma makineleri internette ve piyasada herkesin erişimine açık şekilde satılıyor. Uzmanlara göre bu durum tarihi geçmiş ürünlerin kolayca yenilenmesine ve tüketicinin farkında olmadan riskli gıdalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Market raflarında yer alan bir ürünün son kullanma tarihine güveniyoruz. Ancak bu tarihin gerçekten üretici tarafından mı yoksa sonradan mı basıldığı sorusu bugüne kadar pek sorulmadı. Oysa tarih kodlama ya da tarih basma adıyla satılan makineler herhangi bir belge ya da denetime tabi olmadan herkes tarafından satın alınabiliyor. Tarih kodlama makineleri gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ambalajlı ürüne son kullanma tarihi basmak için kullanılıyor. Bu makineler e-ticaret sitelerinde ve sanayi piyasasında kolayca temin edilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun bu makinelerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının denetlenmemesi. Ambalaj üzerindeki tarih bilgisi aseton, alkol ya da benzeri maddelerle silinebiliyor. Ardından tarih kodlama makinesiyle aynı ürüne yeni bir son kullanma tarihi basılabiliyor. Bu yöntemle tarihi geçmiş bir ürün raflarda taze gibi satılabiliyor. Belediye zabıtalarının ve ilgili kurumların yaptığı rutin denetimlerde ürünlerin ilk olarak ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine bakıldığı biliniyor. Ancak tarih bilgisi sonradan değiştirilmişse bu durumun ilk bakışta anlaşılması mümkün olmuyor. Bu da denetimlerin etiket üzerinden mi yoksa ürün içeriği üzerinden mi yapılması gerektiği tartışmasını gündeme getiriyor. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan Tüketici Hakları Dernek Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların ambalajlarla silinti, leke ya da çift tarih izlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli ürünlerin ise ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.
2: Bu tür aletler için özel izne gerek yok. Ancak kullanımla ilgili problemler olabilir. Bu durumda özellikle tarih geçen ürünlerin üzeri değiştirilerek, silinerek yenilerinin konması gıda kodeksine aynı zamanda tüketicinin can güvenliğini etkileyecek nitelikte bir uygulama olur. Bu bahşi ticarette bunlar görülebiliyor mu? Görüyoruz. Onun için bununla ilgili Ticaret Bakanlığı sık denetimler yapmalı.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihiyle oynanmasının ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu belirtti.
3: Bu tarz yasaklamalar veya uygulamalar çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü istenirse kağıt etiketlere de tarih basılarak SKT uygulaması yapılabiliyor. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları engellemek için denetimlerin sıklaştırılması ve denetimlerde tespit edilen bu tür uygulamaların, olumsuzlukların yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmesinin de caydırıcı cezalarla karşılık bulmasının engellenebileceğini, daha etkili olabileceğini düşünüyorum.
1: Son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerine yeni tarih basımında kullanılan makinelerin satışı yasal olarak hala devam ediyor. Etiket makinelerinin bir yasal zorunluluğa tabi tutulması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanırken üreticiler de aynı fikirde. Habere konuşan bir üretici şunları söyledi.
4: Bakın bu yazıcılar ofis tarzı yazıcılarla hiçbir farkı yoktur prosedürde. Hani takdir ederseniz bir bıçak hani mutfakta da kullanılıyor, kötü niyette de kullanılıyor. Bunun özel bir prosedürü yoktur. Sadece yaptığınız işte hani yaptığınız ürettiğiniz ürüne göre atıyorum gıda üzerine uğraşıyorsunuz. Sizinle kim uğraşır? O daldaki arkadaşlarımız denetler. Devlet kurumları denetler. Hani mesela diyelim bizim gibi makine parçası üretiyorsunuzdur. Ona göre bir bakanlık denetler. Hani bunun bizimle alakalı bir resmi prosedür yoktur. Sadece paletçilerde, kerestecilerde farklı bir yol var. Sadece bunlarda bir evrak isteniyor. O evrakımız da mevcut. Gıda üzerine bir ürün kodluyorsanız diyelim yufkacısı. Yufka üzerine tarih kodluyorsunuz. İl Tarım geldi dedi ki nihayetinde gıda üzerine yazan mürekkep sertifikası. Bunları istersiniz. Ben bunlar da bizde mevcut. Hani ne amaçla kullanacağınızı ben bilemem. Yönetmek, sorgulatmak da bizim işimiz değil. Karşıdaki firma ne üzerine şey yapıyorsa onun üzerine gerekli bakanlık gerekli denetlemelerini yapacaktır. Ben size bu cihazı sat. İl Tarım geldi, siz denetleme yaptı. Herhangi bir pürüz gördü. Bizden yani tedarikçiden istediği bazı evraklar var. Bunların tamamı bizde mevcuttu. Ya benim bunu satmayacağım size deme gibi bir yetkim yok.
5: Yok.
4: Öyle bir yetki yok. Kerestecilerin, bakın sadece kereste üreticilerinin makineyi alırken faturaya iliştirdiğimiz belge var. Sadece onunla alabiliyorlar. Onun dışında bakanlığın vermiş olduğu logoyu basamıyorlar. Zaten bu adam işletme numarasını bize veriyor. İşletme numarasını muhatabım sorgular burada. Hani sorgulamaktaki amacımızla bir resmiyetle alakası yoktur. Hani bizim öyle bir çalışmamız yoktur. Öyle bir yetkimiz de yok. Biz sadece doğru işi yaptığını hani doğru işi derken şöyle doğru makineyi mi satıyoruz diye. Bu esnada adam diyor ki bize mesela ben peynirci verdiği işletme numarası sahte çıkarsa zaten biz buna diyoruz ki hani verdiğiniz işletme numarası geçersiz biz bunu yazamıyoruz. Her isteyen alabilir bunu. Boyacısı da alabilir. Bir fabrikadaki üst düzey bir CEO da alabilir. Bunda bizim hani kimlik sorgulama yetkimiz yoktur. Ama bize adam derse ki ben uğraşmayacağım işletme numaramı yazı verin. İşletme numarasını gönderir. Kimin adına kayıtlı olduğunu sorarız. Bakarız eğer isimler tutuyorsa gireriz numarayı. Değilse biz o numarayı onu bizim bu şekilde sorgulama yetkimiz yasal olarak hiçbir şekilde böyle yetkimiz yok. Yani evet. Bizi bir beyaz eşyacı gibi düşünürüz. Evet. Yani sizin ne amaçla kullanacağınızı biz bilemeyiz. O karşıdaki bakanlık dem ki siz aldınız oradaki peynir, zeytin, bir şeyin numarasını, tarihini değiştirdiniz. Orada ise size fatura soracaktır. Fatura tarihini değiştiremezsiniz. Onu ibraz edemediğiniz takdirde 340 bin lira bugün ceza. Sen bunu kime satacaksın kardeşim? Falan yere. Hadi tamam ben yardımcı olayım. Nasıl yardımcı olayım? Şimdi gıda üreticisi ise işletme numaran olmak yaptık. İşletme kayıt belgesi sorduk. Kimden sorduk? Sen aradın beni Isparta'da. Ben peynir sütle uğraşıyorum. Tamam işletme kayıt belgeni ver. O adamdan aldık. Ben makineyi sattım. O da komşusuna verdi. Merdiven altı bir işletme. Market. Bak bunun en güzeli nasıl yapılır biliyor musun? Bizimle değil de marketlerle veya üreticilerle.
5: Evet.
4: Senin işin ama alamıyorsun da işletme kayıt belgen yok. Tanıdığın bakkal market arkadaşına gittin. Dedin ki rica ettin ya işte falan firmadan bana bir ceza alır mısın? 7 bin lira diyor 10 bin lira diyor alsana 12 bin lira mesela. Evet. Bakkalın işi bu kar yapacak adam. Bu adam benden alır bu makineyi size satar. Diyelim ki size sattı. Yarın elinizde yakalandınız. Bakkaldan aldım desen bakkal ikna et.
5: Evet.
4: Benden aldım dese ben satmadım diyemem ki. Sattım kardeşim bak
5: sattım.
4: Ama fatura tutmuyor. Ben bakkalım.
1: Tarih kodlama makineleri serbestçe satılmaya devam ederken bu makinelerin kötüye kullanımına karşı nasıl bir denetim mekanizması oluşturulacağı sorusu hala yanıt bekliyor. Tüketici ise raflardaki ürünlere bakarken artık şu soruyu sormak zorunda kalıyor. Bu tarihe gerçekten güvenebilir miyim? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
6: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.